Mürşide tabi olduktan sonra nefsin kalbine girmeye başlayan %2 rahmetin ötesindeki fazıllardır. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. İşte böyle bir dizaynda kişinin irşad olması, tövbe-i nasuhu gerçekleştirmesiyle tamamlanır. Sonra o kişi iradesini de Allah'a teslim eder salâh makamında ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bu ancak Allah o kişinin iradesini teslim aldığı takdirde gerçekleşir. O noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini alacak ve bütün emirlere itaat edecektir. Bu itaat bir otomatik müessesedir. Çünkü artık iradesi yoktur. İradesini Allah'a teslim etmiştir. İlahi irade o kişinin devamlı olarak Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmesini temin edecek bir özellik taşır. O kişi devamlı ne yapması lazım geldiğini soracaktır. Her an Allah Teala ona ne yapması lazım geldiğini söyleyecektir. Bu iradenin Allah'a teslimidir. Kişinin iradesi olmadığı için iradesiyle yaptığı Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretme müessesesi iç dünyasında yankılanarak devam edecektir. İçindeki ses Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir ama onun dilinin kımıldaması da söz konusu değildir. Bu zikri normal standartlarda yapması da söz konusu değildir. Onunki artık tesbih olmuştur. Kendi iradesinin dışında külli irade ona daimi zikirdeki esasları vücuduna tatbik ediyor. İşte burada artık söz konusu olan zikir değil, tesbihtir. Kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad ehli olmuştur. Mutluluğun en üst düzeyi buradadır, tesbihtedir. İrşad makamına getirilen herkes iradesiyle zikir yapma müessesesinin ötesine geçmiştir. Artık onun içindeki ses kesin olarak her saniye yankılanır. Onun dilini kımıldatması da gerekmez. Sesiyle Allah Allah Allah demesi de gerekmez. Ama o alışkanlığının bir devamı olarak bunları yapabilir. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bu noktada kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Çünkü daha evvelden İhlas makamında da aynı mutluluğu yaşamıştı. Ondan evvel Ulvel-Vap makamında da daimi zikre ulaştığı zaman da aynı şeyi yaşamıştı. Nefsinin kalbinde hiç afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen birisiydi. Ama asıl büyük huzur iradesini de Allah'a teslim eden kişinin huzurudur. Ve unutmayın ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُهْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a iradelerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular.
Allah'a muhlis kul olmak için. Sevgili kardeşlerim, İhlas makamı bunu oluşturuyor. O iradenin tesliminin bir sonrası. Affedersiniz, nefsin tesliminin bir sonrası. İradi teslimse artık o kişinin iradesini kullanamayacağı bir yere ulaştırır onu. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bunları yaşamaya ehilsiniz. Sadece isteyin Allah-u Teala'dan, o size güç verir. İsteyin, sizi kuvvetli kılar. İsteğiniz arttıkça Allah'ın verdiği daha çok istek oluşturacak olan bir yardım alırsınız Allah-u Teala'dan. Daha çok istek, daha çok yardım gerektirir. Allah-u Teala mutlaka bu gereğin standartlarını size de uygular. Böylece sevgili kardeşlerim, mutluluğu daimi zikrin bu kademesinde sonsuz boyutlarda yaşarsınız. Allah'a sonsuz hamdeler, şükredersiniz. Sizi o kademeye ulaştırdı diye mutluluktan uçarsınız. Etrafına sadece hayır getiren bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Ciao a te. الفاتحة مع السلامة. السلام عليكم.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kader ve kaza. Bir iradeye, o iradenin bir dahli olmaksızın başka bir iradenin tesir icra etmesine kader denir.

Kader Müessesesi'nde kendisine bir tesir ulaşan kişi bu konuda iradi yapı olarak bir işlev gerçekleştirmemiştir. Başka bir iradenin o kişi üzerinde tesir icra edecek bir olayı vücuda getirmesi söz konusudur. Ve bu üzerine tesir icra edilen, tesir olan kişi için kaderdir. Bu tesiri vücuda getiren diğer irade için kazadır. Bu kaza kelimesini otomobil kazası gibi bir nevi tesadüf diye nitelemek geçersizdir. Bu hukuki bir ıstılahtır. Aynı zamanda dini bir hüviyet taşır ve kader müessesesi Allah'ın indinde son derece önemlidir. Gecenin saat 3'ü. Yolun kenarında bir kişi pusuda. O saatte oradan geçeceğini bildiği birisi için hazırlıklı. O kişi nitekim geliyor. Tam oradan geçerken saklanan kişi çıkıyor saklandığı yerden. Tabancasındaki bütün kurşunları adamın üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İşte bu bir olaydır. Öldüren adam öldürme işlemini kaza etmiş, yani vücuda getirmiştir. Oluşturmuştur yeni tabirle. Ve diğer kişiyi öldürmüştür. Ama diğer kişi için, ölen kişi için bu olay bir kaderdir. Kendi iradesinin hiçbir dahli olmaksızın başka bir iradenin tabancasından çıkan kurşunlar bu kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. İşte ölen kişi için kendi iradesinin bir dahli olmadığı cihetle bu olay bir kaderdir. Diğer kişi ise bilerek, isteyerek, taammüden bir başkasını öldürmüştür. Onun ölümüne sebebiyet vermiştir. Ve bir katil olayı Allah'ın katında çeşitli açılardan değerlendirilir. Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın dininden olmayan veya dine düşman olan birisi, o dinin mensuplarından birisini katletmişse, bu bir o kişi için bir olayın kaza edilmesidir. Öldüren kişi için, katil için, maktul için, katledilen kişi için bir kaderdir. O elinde olmadan bir başkasının taammüden, bilerek isteyerek kendisini öldürmesiyle katledilmiştir. İslam'da bu konuda karşılık vermek haklı bir davranış biçimi sayılır. Haksız yere öldürülen kişinin kardeşi veya yakın akrabalarından birisi, babası, amcası, özellikle kardeşi için geçerli olan bir hak, o katili öldürmek yetkisinin sahibidir.
Bu bir Kur'an müsaadesidir. Bundan 14 asır evvel sahabeye baktığımız zaman onların Allah'ın emirlerini uyguladıklarını görüyoruz. Ondan evvel kabileler arasında kan davaları söz konusuydu. Her kabile mutlaka başka kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Ve de bu öldürülenlerin intikamını almak üzere herkes pusuda diğerlerini öldürmek için hazır bekliyorlardı. Ve sık sık cinayetler işleniyordu. Sahabe olmadan evvel her çeşit kötülüğe açıktı. Fal oklarına bakıyorlardı mesela. Mesela küçücük kız çocuklarını diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer'in ağlayarak anlattığı o olaya dikkatle bakın. Ben onu diyor diri diri gömmek üzereyken o diyor benim sakallarıma düşen oradaki topraktan küçük parçaları ayıklamaya çalışıyordu diyor. Sevgili kardeşlerim, kader ve kazanın muhtevasına baktığımız zaman açık bir şekilde mukadderat olarak bilinen kader sistemini incelemek ve Kur'an'a göre gerçek hususları aydınlığa çıkarmak söz konusu. Şimdi bir başka misal verelim. Kişi evinin bahçesinde tabancasını temizliyor. Ama silah elinden kaçıyor, düşüyor. Namlada da bir tek kurşun var. Tetik bir yere takılarak silahın patlamasına sebebiyet veriyor. Diyelim ki bu iş olmaz böyle bir şey ama olduğunu kabul edelim. Ve çıkan kurşun yoldan geçen birini öldürüyor. Ölüme sebebiyet veriyor. Şimdi yoldan geçen kişi için bu ölüm onun iradesinde bu konuda bir talep olmadığı cihetle bir kaderdir. Yani bir kurşun hiç ölümü talep etmediği halde o kişiyi öldürüyor. Bu o kişinin iradi yapısının devreye girmediği bir olaydır. Yani ölen kişi için bu kesinlikle bir kaderdir. Peki diğer kişiye bakalım. Diğer kişide de yoldan geçeni öldürmek konusunda hiçbir talep yok. Ama temizlemeyi evinde yapabilirdi. Dışarıda yaptığı için tedbirsizlik etmiştir. İhmal etmiştir. Kontrol etmeyi, başkasının hayatına kıyabilecek kadar bir kazanın olabileceğini hesaba katmamış, tedbirsizlik etmiştir. İhmali vardır. Tabancasını temizlerken oradaki kurşunu da çıkarmalıydı. Bu kişi ihmalle, teseyyüple veya tedbirsizlikle suçlanabilir. Ölüme sebebiyet vermiştir ama o kişinin ölümünü
düşünmemiştir. Bu hakikati bilen, bizler için misal olarak böyle söylediğimiz için, burada kesinlikle bir cinayet olayı söz konusu değildir. Tasarlayarak, tahammüden o kişi ölmemiştir, öldürülmemiştir. Bir yanlışlık eseri olarak, dikkatsizlik sebebiyle ölmüştür. İşte bu kişinin gerçekte hatalı olup olmadığını kıyamet günü o kişi acaba nasıl anlayabilir? Öyle ki kıyamet günü kişi kendisine derecat açısından hiçbir haksızlık yapılmadığına kesin olarak kendisi karar verecektir. %100 hakikati görecektir. Hiçbir haksız fiille suçlanmadığını görecektir. Yani kendisinin vücuda getirdiği herhangi bir işlem sebebiyle ona zannettiğinden o suçun gerektirdiği derecattan fazlasının verilmediğini, azının da verilmediğini, yaptığı her güzel davranışın arkasından kendisine o sevaba ait derecatın tam olarak verildiğini mutlaka amel defterinde görecektir. Bunu görebilmesi için Allah-u Teala kıyamet günü biz insanlara muhteşem bir ayıraç veriyor. Kıyamet günü indi ilahide herkesin üç boyutlu olarak hayat filmi görünür. Mahşer meydanında nefsleri de vücutlarına giren nefs, fizik vücut, ikilisi orada mahşer meydanında otomatik olarak kendi hayat filmini göreceği, hologram olarak göreceği bir noktaya getirilir. Herkesin hayat filmi o kişiyi, sadece o kişiyi kendisine çeker. Ve kişi, herkes hiçbir hata olmaksızın sadece kendi hayat filminin ya da filmlerinin demek daha doğru önünde olacaktır. Otomatik ilahi kodlar bunu gerçekleştiriyor. Hiçbir yanlışın oluşması mümkün değildir. Herkes mutlaka kendi hayat filminin oynayacağı yere ulaşacaktır. Ve kişi ulaşıp da filmini göreceği bir standartta oraya yerleştiği zaman hayat filmi oynamaya başlayacaktır. İki tane. İkisi de üç boyutlu. Bir tanesi kişinin düşüncelerini, tasarılarını, aklındaki düşüncelerini, tasarılarını gösterecektir. İkincisi ise fizik olarak vücuda gelen olayı gösterecektir. Kişinin kendisine verilen bir mizan, kainattaki suç olabilecek veya olmayacak bütün olayları ihtiva eder. Ve sadece o kişinin vücuda getirdiği olayları ona derecat itibariyle bir haksızlık olmadığını kesinleştirerek gösterir. Öyle ki kişi hayat filmlerine ve elindeki mizana baktığı zaman kendisine kıl kadar
haksızlık edilmediğini görecektir. Bu filmlerden bir tanesi o kişinin düşüncelerinin filmidir. Sevgili kardeşlerim, biz bir olayı düşündüğümüz zaman o olayı sahne olarak karşımızda görürüz iç dünyamızda. Dışarıdan bakan birisi olarak olayı görürüz. A ne yaptı, B ne yaptı, C ne yaptı ve nasıl yaptılar? İşte bir insanın kafasındaki dizayna şimdi beraberce bakalım. İlk misalimizde ne söylemiştik? Bir adam gecenin saat 3'ünde elindeki tabancayla bekliyor, pusuya yatmış. Öldürmeyi tasarladığı kişi geçerken onun üzerine bütün kurşunları boşaltıyor, onu öldürüyor. Şimdi bu adam kendisini görüyor. Kiramen Katibe Melekleri'nin çektiği filmde kendisini görüyor. Fizik standartlardaki filmde üç boyutlu olarak dışarıdan, önden, arkadan, yandan devamlı yer değiştirerek kameranın birisi çalışıyor ve kişinin nasıl gittiğini, nasıl saklandığını, nasıl gizlendiğini, tabancasını nasıl hazırladığını birer birer o kişiye gösteriyor. Bu fizik olayın filme alınmasıdır. İki, üç boyutlu gösteriden, hologramdan bir tanesi fizik standartlarda vücuda gelen olayları gösterir sadece. Diğer filme gelince o kişinin kafasında görüntülü olarak tasarladığı hususları gösterir. Eğer kişinin bu tasarı filminde böyle bir olayı tasarladığı, bunun için tabancasını hazırladığı, gittiği, saklandığı, o olay tahakkuk etmeden evvel bu kişinin iç dünyasında, düşünce statüsünde şekillenmişse, nerede, nereye gidecek, nasıl saklanacak, tabancasını nasıl kurşuna dolduracak, pusuya nasıl yatacak, hangi saatte gidecek, hepsi o kişi bunu taammüden yapmışsa, düşünce platformunda bunların hepsi orada net olarak görünür. İşte böyle bir olayı tasarladıktan sonra gerçekleştiren kişi, taammüden adam öldüren bir kişinin kaybettiği derecatı kaybeder. Hayat filmindeki fizik standartlarda o olayı uyguladığı sırada çekilen Kiramen Katibi Meleklerinden birisinin çektiği film onu gösterirken ikinci film onun düşüncelerini gösteriyor. Düşüncelerinde de kişinin neler yapacağını açık açık tasarladığı net olarak yer alıyor. Onun için iki tane hayat filmi, onun için bir sürücüye, bir de şahide ihtiyaç var. Bir sürücüye, bir de saike ihtiyaç var. Filmlerinden bir tanesinde şahit var. Fizik standartlarda vücuda gelen olayda şahit olarak yer alıyor. Fizik standartların dışında düşünce platformunda oluşan da ise bir sürücü, bir de saik var. Kameraman değişmiyor. Bir kameraman birinde, bir kamerada, diğer kameraman diğer
kamerada. Adı sürücü. Filmi süren, filmi başından sonuna kadar çeken, üç boyutlu filmi. Birinde bir şahit var, fizik olarak bir olay cereyan etmiş, onun şahidi. Herkesin etrafında mutlaka bir sürücü bir sahipten, bir sürücü bir şahitten oluşan iki tane kamera, o kişinin ömrü boyunca aralıksız bir şekilde üç boyutlu olarak çalışır. Sonra bütün hayatınız gözünüzün önünden geçecektir. İşte o görüntülerden bir tanesi, sürücü ve şahitin fizik vücudunuzun yaptığı bütün olayları devreye almasıyla tahakkuk eder. Diğeri ise sürücü ve saikin vücuda getirdiği ikinci ikili, düşüncelerinizde ne olduğunu ortaya koyar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin bir arada bulunduğu bir dünyada insanlar neden mutlu değiller de mutsuzlar? Neden mutlu olmadıklarını biliyorsunuz. Eğer bir insan Allah'a dönmemişse, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Mutsuzluğun amili nefs ve nefsin afetleridir. Herkesin nefsi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ve kişi o afetler Allah'ın bütün yaptıklarını, emirlerini yapmak istemedikleri için bir, yasak ettiği fiilleri ise iki, mutlaka işlemek istedikleri için. Allah'ın bütün emir ve yasaklarına karşıdırlar. Yasak ettiklerini işlemek için işlerinden gelen odur. Nefsin bütün afetleri bu istikamette teçhiz edilmiştir. Buna yöneliktir. Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen bir yapı, Allah'ın yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Nefsin afetleri bu iki cephede de hüküm fermadır. Bu hedeflere varmak isterler. Ona göre yaratılmışlardır. Öbür taraftan da bir ruhunuz var. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, onun için iç aleminizde Allah'a ulaşmayı dileyip de daha sonra mürşidinize ulaşıncaya kadar hep bir kavganın hüküm sürdüğünü görürsünüz. Bu kavga hep devam eder. Ne zamana kadar? Ta ki mürşidinize tabi olun da ruhunuz vücudunuzu terk etsin ve Allah'a ulaşmak üzere ana dergaha ulaşsın. O zaman ne olur? O zaman nefsinizin %100 afetlerle dolu olan kalbi tek başına kalır ve size hükmetmeye başlar. Öyle mi dersiniz? Tek başına kaldığı kesin. Ama hükmetmeye başlayamaz. Çünkü nefsinizin sizin üzerinizde hüküm ferma olması, sizi kontrolü altında tutması, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işletmesi, emrettiği fiilleri işlemenize mani olması şarta bağlı bir olgudur. Eğer hem nefsiniz hem ruhunuz varsa denge vardır. O zaman iç dünyanızdaki çatışmanın sonucunda ya Allah'ın emrini yerine getireceksiniz ya da yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Ama bir denge vardır. Ruhunuz fizik vücut, ruh ve nefs üçlüsünden oluşan o kişinin iç dünyasında ruhu
Allah'ın emrettiği şeyi mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği şeyi de asla işlemek istemez. Öyleyse ikisi de eşit kuvvette olduğu için, nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için, ruhun kalbi de %100 hasletlerle dolu olduğu için, dengede olan iki kuvvet çarpışır. Üstün gelen taraf dediğini yaptırır. Bu sizin yaşadığınız muhite, çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki insanların sizin üzerinizde iz bırakan tesirlerine, kısaca ortama bağlıdır. Allah'ın bütün emirlerinin uygulandığı, yasak edildiği fiillerin işlemediği bir ortamda neşve neva bulan, gelişen bir insanın davranış biçimleri Allah'ın emirlerine uygun davranış biçimleri olacaktır. %100 olması mümkün değildir. Ama ihtimal olarak olay bu standarttadır. Bir insanın çevre şartları neyse, etrafında hangi tarz olaylar cereyan ediyorsa, çocukluk devresinde aldığı intibalar onu o statüde etkiler. Ve de ondan tesir alır insanlar büyüme süreçleri içerisinde. Ama kuvvetler eşittir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen ruhun hasletleri bütün olarak hüküm fermadır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen, emrettiklerini de yapmak istemeyen nefsin afetleri de bütün kuvvetleriyle ayaktadırlar. Devamlı bir hırlaşma, kavga, gürültü, patırdı iç dünyanızda sizi devamlı rahatsız eder. İşte bu kavganın arkasında nefsiniz var, bütün afetleriyle, ruhunuz var, bütün hasletleriyle. Ama Allah Teala sizi bu halde bırakmak istemiyor. İstiyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyesiniz. İstiyor ki mürşidinize ulaşasınız. İstiyor ki mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrıla. Bu ayrılan ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıka ve de Allah'a ulaşa. Öyleyse olay son derece açık ve kesin. Allah Teala kesin olarak emrini vermiş. Diyor ki irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Müzemmil 8'de Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani ruhunu ona, Allah'a ulaştır. Zümer 4 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe. Üzerine min kabli gelmeden önce, den önce en yetiye gelmeden önce en yetiye küm ül azabe üzerinize azap gelmeden önce. Ve enibü ila rabbikum, Rabbinize münip olun, ulaşmayı dileyin, yönelin ve ona teslim olun. Şu dünya hayatını yaşarken
Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hayatınızı yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız gerekli.

Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan, insanların %90'dan çok daha fazlası seçildiği cihetle, başka insanları Allah'ın yolundan saptırmıyorsa, mutlaka seçilir. İşte bütün mesele o seçilenler arasında, zaten insanların çok büyük bir kısmı var, onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilerlerse ne olur? Allah onları önce mürşitlerine ulaştırır. Sonra da tabiyette ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşıp seyre sülüke iştirak edenler arasına gireceği cihetle oradan Allah'a kadar bir yolculuğa kişinin ulaşması söz konusu. İşte kişinin bu konudaki talebi bir kader değildir. Kişinin bizatihi dileğiyle oluşmuştur. Ama bundan sonrası, yani ruhun vücuttan ayrılması için kişinin Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılması, tabiyeti, tabiyet sırasında ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a ulaştırılması, bunların hepsi ruh Allah'a ulaşana kadar kaderdir. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra fizik vücudun Allah'a teslim olması kazadır. Nefsin teslim olması kazadır. İhlasa ulaşmak kazadır. İradeyi Allah'a teslim etmek eğer kişi ihlas makamına iradesiyle ulaşmışsa, bundan sonraki safa, Tövbe-i Nasuh'tan sonraki safa kaderdir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin günahlarınızı örter, salah makamına ulaştığınız zaman, sizin başınızın üzerine salah nurunu koyar, yerleştirir, sonra günahlarınızı sevaba çevirir. 3. İradenizi teslim olur. 4. Ve sizi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Hepsi Allah'a aittir. Bu Allah'a ait olan statüyü gerçekleştiren de külli iradedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir sözü var. Demin söyledik. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka kendi iradesiyle gerçekleştirmesi gereken bir kaza işlevidir. Ama bu noktadan itibaren, kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren, üçüncü basamaktadır kişi, 14. basamakta o kişinin mürşidine ulaşması kaderdir. Mürşide ulaşıp taviyeti kaderdir. Herkes layık olduğu mürşide ulaştırılır Allah-u Teala tarafından. Seçim Allah'ındır. Hacet namazını kılar kişi ve sorar. Allah kimi gösterirse ona gider. Giderken kişi kendi iradesini kullanmaz mı? Kullanır. Ama kullanmasaydı Allah onu gerçekleştirecekti. Çünkü Allah'ın sözü var. Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Sen namazı sevmeyebilirsin. Ben sana namazı sevdiririm. Sen oruçta çok açlık duyarsın. Ben sana orucu sevdiririm. Açlık duyurmam. Sen zikri sevmeyebilirsin. Ben sana zikri sevdiririm.

mutlaka sevdiririm diyor. Mutlaka senin, eğer benim kader müessesem seni en az 8 aylık bir hayata daha bağlamışsa, senin ölümün 8 aydan daha sonraki bir devredeyse, üst rakam bu, o zaman ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte bu bir kaderdir. Buraya kadar. Ruhun Allah'a teslimine kadar olay kaderdir. Ondan sonra dik yokuş kader değildir. Dik yokuşta Allah'ın yardımını alamazsınız. Yani zikrinizi, 2 saatlik bir zikrinizi 18 saat zikre çıkarmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. O devirde bir de düşmanınız var, şeytan. O ana kadar onun davranış biçimlerini engelleyen Allah Teala onu o noktada serbest bırakmıştır. İşte bundan sonrası fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, nefsin teslimi de daimi zikre gerektirir. O da kader değildir. O da kazadır. Allah'ın yardımını alırsınız ama sizin iradeniz istemedikçe ve siz gerekli gayreti göstermedikçe sonuca ulaşamazsınız. Ulu'l-Elbab makamında daimi zikre ulaştıktan sonra Ulu'l-Elbab makamından İhlas makamına geçmeniz bir kaza değildir. Artık o kaderdir. Sizi tövbe-i nasuha ulaştırır Allah Teala. Ondan sonrası da kaderdir. Tövbe-i nasuhtan sonra günahlarınızın örtülmesi, başın üzerine salah nurunun verilmesi, günahlarınızın sevaba çevrilmesi, iradenizin teslimi ve irşat makamına tayininiz ard arda birer kaderdir. Bunlar o seviyeye ulaşan bir kişi için mutlaka arka arkaya vücuda girecektir. Kişinin yapısına göre süre değişir sadece. İşte sevgili kardeşlerim, kaza ile kader müessesesi birbirinden kesinlikle ayrılır. Hayatınız boyunca hangi işlevleri size verilen Allah'ın teslim ettiği kişisel iradeyle, cüz'i iradeyle gerçekleştirdiyseniz, onların hepsi tarafınızdan kaza edilmiştir. Hangi olaylar sizin dahiliniz ve ihtiyarınız olmadan sizin üzerinize tesir icra etmişse, onlar da kaderdir. Allah Teala hepinizi kaderlilerden etsin. Allah Teala hepinizi hem kendisine ruh olarak ulaştırsın, hem de fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslim alsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz bir dünya mutluluğu, sonsuz bir ahiret mutluluğu dileklerimizle, dualarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salam.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi ve neşvetan. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahman. İyâken a'udu ve iyâken estaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlerle birlikte engelleri inşallah tezekkür edeceğiz. Engeller biliyorsunuz gözlerde, kulaklarda, kalpte veya görme hassasında, işitme hassasında ve idrak etme hassasında. Bakalım Kur'an-ı Kerim neler söylüyor. Sadece konuyla alakalı ayetleri değil, onlara mana vermekte, kendilerinin evvel veya sonra gelen diğer ayetleri de beraber gözden geçirmeyi inşallah uygun gördük. 1. ayet-i kerime Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: İnnellezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Onlar ki muhakkak ki kafirlerdir. Onları İkaz etsen de, uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar mümin olmazlar. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Bakara 6. Bakara 7. Hatemallahu ala kulubihim. Allah kalplerinin üzerine mühür vurmuştur. Ve ala sem'ihim ve işitme hastalarının üzerine ve ala ebsarihim gişave ve görme hastalarının üzerine de gişave isimli bir perde koymuştur. Ve lehum azabin azim, onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi burada Bakara 7'de Allah Teala uzuvlardan bahsediyor. Affedersin, hastalardan bahsediyor. İşitme, görme ve idrak. Kalp adı geçiyor ama kalpteki idrak söz konusu. Şimdi bu insanların kalplerinde görme, işitme ve idrak etme hastalarının, kalplerinin, görme hastalarının, işitme hastalarının mühürlü olduğu insanların birinci vasıfları kafir olmaları. Şimdi devam ediyoruz ayetlere. Ve minen nâsi men yekûle âmennâ billâhi ve bil yevmil âhire. İnsanlardan öyleleri vardır ki derler ki biz Allah'a ameli olduk ve yevmil ahire, yani ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya da inandık. Yani burada ameli olduk ifadesi var. Ve mahum bir müminin, ama onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a iman ettik ve Allah'a ulaşma gününe de iman ettik. Allah'a ameni olduk. Yevmil ahire de inandık diyorlar. Ama inansalar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olacaklardı. Dilememişler. Ve Allah Teala da onlar mümin değillerdir diyor. Öyleyse bu insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Ama onlar dinlememişler, dilememişler. Hem de yetmez, bir de diledik demişler. Bakara 9. Yuhadiunallahi vellezine amenu ve ma yahtune illa enfusuhum ma yeshurun. Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Yani akıllarınca aldatırlar. Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar diyor Allah Teala. Devam ediyoruz ayetlere. Öyleyse burada sadece mümin olduk, biz amini olduk demeleri, Allah'a ulaşmayı diledik demeleri yetmez. Bu insanlar, iman edenleri böyle söyleyerek aldattıklarını zannediyorlar. Yani arkada daha kötü bir şey var. İnsanları, müminleri aldatma gayreti. Bakara 10, fî kulübühüm meradun. Onların kalplerinde maraz vardır, hastalık vardır diyor Allah Teala. Ve zâdehumullâhi merâda, Allah onların marazını, hastalığını arttırmıştır. O zaman, yani bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Ve lehum azâbün elîmün bimâ kânû yekzibûn. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlara elim bir azap vardır diyor. Yani neyi yalanlamışlar, neyi tekzip etmişler? Allah'a ulaşmayı. Ulaşmaya inansalardı ve dileselerdi zaten mümin olacaklardı. Bakara suresi 11. ayet-i kerime. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu müslihûn. Onlara dünya üzerinde fesat çıkarmayın dendiği zaman dediler ki biz sadece ıslah edeceğiz. Dikkat edin. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, yetmez. Başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlar ve fesat çıkarıyorlar. Bu insanların Allah-u Teala görme hastalarını, işitme hastalarını ve idrak hastalarını çalışmaz hale getiriyor. Devam ediyoruz. Bakara 12. Ela innehum humul mufsidun. İyi bilin ki onlar muhakkak ki fesat çıkaranlardır. Velakin la yeşurun. Ama onun farkına varmazlar. Tıpkı zamanımızdaki insanlar gibi biz diyoruz ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dilerseniz mutlaka cennete ulaşırsınız. Onlar da bizim söylediklerimizi yalanlamaya çalışıyorlar. Emaniye bilgilerince İslam'ın diyorlar şartı 5'tir. Onu yerine getirirseniz yeter size. Siz onun söylediklerine bakmayın. Sevgili kardeşlerim, biz Kur'an'ı söylüyoruz. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Söylediklerimize de bugüne kadar kimse itiraz edemedi. Çünkü bunları biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah da Kur'an-ı Kerim'deki ifadeleri bize öğretiyor. Biz de sizlere söylüyoruz. İşte tam şu andaki, bu zamandaki insanlar ne demek diyorlar insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması? Öyle şey yoktur. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca insan ölür. Bunların hepsi boş laf diyorlar. Oysa ki onların söyledikleri boş laf. Kur'an-ı Kerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'den okuyorum size, bunları söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemesine de mani oluyorlar. Buna mani olunca tabii Allah'a ulaşmalarına da mani oluyorlar. Yeryüzünde fesat çıkaranlar sadece başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani olanlardır. burada kimlerin Allah-u Teala kalplerine mühür vuruyormuş, görme hastalarına, işitme hastalarına, kimlere azim bir azap varmış, insanların birer birer vasıfları çıkıyor. Yeryüzünde fesat çıkarıyor insanlar. Başka insanların da hidayetine mani oluyorlar. Bakara 13 ve izâ kıyle lehum aminu, onlara amene olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Denildiği zaman amenen nasu, amene olan insanlar gibi siz de amene olun. Denildiği zaman kalu enuminu kema amene sufahahu, o sefihlerin, akılsızların inandığı gibi mi inanalım? Bu sefihler, akılsızlar bizleriz. Bizim aslında pek akla ihtiyacımız yok gibi geliyor bana. Allah-u Teala bunları öğrettiğine göre, akılsız da olsak öğrenenleri, öğrendiklerimizi tekrar etmek yeterli. Çok zeki olmamız gerekmiyor. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السَّفَاهُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Asıl onlar sefihlerdir ama bilmezler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı cennet saadetine mutlaka ulaştıracaksa ve bir takım insanlar, sakın size bunları söyleyenlere inanmayın. Allah'a ulaşmayı dilemek insanı cennete falan ulaştırmaz diyorsa bir başka grup, hiç Kur'an bilgileri olmadan, acaba hangileri akılsızdır, sefihlerdir? Eğer Allah-u Teala'ya inanmıyorlarsa, o zaman kendilerini kurtarmaları mümkün değildir. Bu insanların yeryüzünde fesat çıkardıkları burada kesinleşmiş durumda. Kimdir fesat çıkaranlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değil. Dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarına mani olanlar. Onların durumu bu. Bakara 14 ve izâ lekullezîne âmenû kâlu âmennâ ve izâ halev illâ şeyâtinîm kâlu innâ me'akum innemâ nahnu müstesliûn. Ve iman edenlere rastladıkları zaman biz amene olduk dediler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz muhakkak ki sizinle beraberiz, biz onlarla sadece alay ediyoruz dediler. Allah-u Teala'nın burada enteresan bir işareti var. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman diyor. Demek ki şeytanın halkı da çok kalabalık. Herkesin kendi şeytanı oluyor. Ve herkese şeytan, kendi şeytanı fısıldıyor bir şeyler. Burada Allah-u Teala'nın işareti gayet açık olarak giriyor. Bu insanlar o şeytanların tesiri altında. Herkes içinde bir tartışma işitir. Birisi Allah'ın emrini yapmasını, ikincisi yapmamasını söyler. İkinci ses o şeytanın sesidir. Allah'ın emrini yapmamayı öğütleyen, yasak ettiği fiili ise işlemeyi öğütleyen ses. O zaman bu insanlar kalpleri hasta olanlar ve bu hastalık sebebiyle fesat çıkaranlar. O zaman fesat çıkaranlarla hastalar aynı standartların içinde görünüyor. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesindeki görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engeller, o insanların yeryüzünde fesat çıkarmaları sebebiyle konulmuş, o insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Ve Kara 15'e geçiyoruz. Allahu yestehzihu bihim ve yemudduhum fi tuyanihim yamehun. Allah da onlarla alay eder ve azgınlıkları içinde, tuğyanları içinde bocalayıp dururlar. Bakara suresinin 16. ayet kelimesi Ulai kel lezine işterevut dalalete bil hüda. Onlar hidayete karşılık dalaleti satın almışlardır. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilememişler. Bu kadarı yeter. Bu kadarı Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için hidayete karşılık dalaleti satın almak söz konusudur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, diledikleri an hidayet üzere olacaklardı. Fema rabihat ticaretühüm ve makânü muhtedîn. Bu ticaret onlara hiç kar sağlamadı ve hidayette de değiller. Hidayet üzere de olmadılar, hidayette olmadılar. Öyleyse bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hep hidayete karşılık dalaleti satın alanlar. Bakara 17. Meselühüm kemeselilles zistefkade nara. Onların durumu tıpkı şunun benzeri gibidir. Onlar ateş yakmışlardır. Felemma adaet ma havlehu zehaballahu bi nurihim ve terekuhum fi zulumatin la yufsirun. Bir ateş yakıp da ateş çevresini tam aydınlatacağı sırada Allah onların nurunu giderdi. Ve onları karanlığa terk etti. Onlar görmezler. Karanlıklar içinde görmezler. Bakara 18. Sümmün, bükmün, umyun. Fehüm la yercun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar Rablerine dönmezler. İşaretler hep aynı istikamette geliyor. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlar dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalalette kalıyorlar. Hidayete adım atamıyorlar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dileseler hidayet üzere olacaklar. Ve Allah Teala 7. ayet-i kerimesinde onların kalplerindeki idrak hastası, görme hastası ve işitme hastası üzerine Allah Teala mühür vurmuştur. Görme hastası üzerine de perde çekmiştir diyor Allah Teala bu insanların. Burada da birer sağır, dilsiz ve kördürler diyor. Bu sebeple, yani görme, işitme ve idrak hastaları örtülü olduğu için sağır, dilsiz ve kördürler diyor Allah-u Teala. Hastalardaki engeller sebebiyle sağır, dilsiz, kör. Bakara 19 Evke sayyibin minessemai fihi zulümatin ve radun ve berk. Yec'ulüne Asabi ahum fi azanihim min es-sawa'iki hazral mevt. Vallahi muhitun bil kafirin. Muhitun bil kafirin. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarına tıkarlar. Allah kafirleri tamamen kuşatmıştır. Bakara 20 Yıkadül berku yuhtefu ifsaruhum. Çakan şipçek onların gözlerini kamaştırır. Kullema idâ ilehum neşef fihi ve izâ azleme aleyhim kâmu ve levşâllâhi lezehebe bi semihim ve ebsârihim. İnnallâhi alâ külli şeyin kadîr. Çakan şimşek onların gözlerini kamaştırır. Onlara her ışık verişinde onunla yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların duymalarını da görmelerini de giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Burada Allah-u Teala'nın yeniden bir görme ve duymadan bahsetmesi kişilerin bu dünya hayatına bakışlarına dair bir işaret. Dileseydi bu dünyada da onları kör ederdi Allah-u Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin öğretilmesi, Allah'ın dininin öğretilmesi, öğrenilmesi, idrak edilmesi, irşat makamının görülmesi istikametinde değil. Herhangi bir istikamette insanların bakışını da kör hale getirebilirdi. Onların işitmelerini de başka insanları işitmelerini de engellerdi Allah Teala. Hayır, onları bırakıyor. Onları bırakıyor. Engellediği insanların kendi gayretleri sebebiyle engellenmek. Yani insanlar engellenmeyi davet ediyorlar. Neyle? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu kadar kalsalardı Allah Teala onlarda bu hususları gerçekleştirmeyecekti. Kendilerine zarar olacaktı. Allah'a ulaşmayı dinemeyeceklerdi. Gidecekleri yer cehennem olacaktı. Belki de cehennemin en üst katına gideceklerdi. Ama bunlar öyle değil. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorlar. Allah'ın Resulleriyle, Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın onlara öğrettikleriyle alay ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın o muhtevada gözleri, görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlemesi ve görme hastalarının üzerine perde çekmesi ki o da mühürleme anlamına geliyor, sebepsiz değil. Hani burada çok ciddi bir engel var. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyor değiller. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorlar. Yetmez, kalplerinde maraz var, hastalık var. Kalplerinde maraz olmak, başka insanların da yolunu kesmek anlamına geliyor. Ve bu kalplerinde maraz olan insanlar, Allah'ın yolunda Resullerle ve onun etrafındakilerle alay ediyorlar. Bir başka özellikleri. Bir de açık açık yalan söylüyorlar. Biz zaten Allah'a ulaşmayı diledik diyorlar. Ama dilemiyorlar. Her açıdan münafık olmanın bütün özelliklerini gösteren insanlar. Geliyoruz Nahl Suresinin 106, 107 ve 108. ayetlerine. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe. Kalbi imanından sonra kim kafir olursa, küfre dönerse, imanından sonra kalbi imanla mutmain iken kim küfre dönerse, Allah'ı inkar ederse ama zorlanan kimse hariç diyor Allah Teala. Velakin men şeraha bil küfri sadran. Kim küfre göğsünü açarsa fe aleyhim gadabun min Allah. Allah'ın Allah'tan gadab onların üzerinedir o zaman. Ve lehim azabin azim, onlara azim azap vardır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Allah'laşmayı dileyenlerin göğüslerini yarıyor, göğüslerinden kalplerinden nur yolu açıyor. Ondan sonra da eğer kişi böyle bir durumdan sonra, hidayet erdikten sonra dönerse, o kişi kendisi yeni bir yol açmış oluyor göğsünden, kalbinden göğsüne bu sefer. Göğsündeki imanın geri çıkması için. Birincisinde Allah-u Teala açıyor yolu. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından onun göğsüne rahmet, fazla salavat gidiyor, göğsünü dolduruyor. Ama kişi hidayet erdikten sonra oradan düşerse, hidayetten düşerse, o zaman kendisi göğsünü yarmış oluyor ve göğsündeki iman çıkıyor oradan. Kişi tekrar küfre dönüyor. Kalbindeki bütün nurlar oradan ayrılıyor ve kişi müminken kafir oluyor. Nahl 107 Zalike biyennehüm üstehabbül hayatet dünya. Onların bu muhakkak ki onların dünya hayatını istihab etmeleri, seçmeleri alel ahireti. Ahiret hayatına tercih etmeleri. Ahiret hayatından daha çok sevmeleri, müstehap kılmaları. Ennallâhe lâ yehdil kâmel kâfirîn. Allah muhakkak ki kâfir kavmi, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. Kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. Ve Nahl 108 İlâikellezîne tebeallâhü alâ kulûbihim. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve işitme hastalarını ve görme hastalarını ve onlar gafillerdir. Allah hem kalplerini hem işitme ve hem de görme hastalarını hem de kalplerini deyince kalpteki idrak hastasını Allah-u Teala mühürlemiştir diyor. Burada hidayetten sonra, tekrar hidayetten sonra geriye dönüş var. Bu görüş sebebiyle her şey tersine dönüyor. Kişinin kalbindeki iman kelimesi alınıyor. Kişinin kalbine imandan sonra küfre dönüş olduğu için tekrar küfür yerleşiyor. Yani iman kelimesinin gitmesiyle küfrün tekrar geriye dönmesi söz konusu oluyor. Ve Allah-u Teala bu sefer hepsini mühürlüyor. Kalpleri üzerine mühür koyuyor. Kalplerinin idrak hastası üzerine. İşitme hastaları üzerine mühür koyuyor. Ve görme hastaları üzerine mühür koyuyor. Ve burada ne görüyoruz? Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayetlerinde hidayete erdikten sonra Allah'ın yolundan dönüş var. Burada Allah Teala kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra söz vermiş. Mutlaka onu hidayete erdiriyor. Hidayete erdikten sonra tekrar küfre dönen insanlar söz konusu. İşte bu onların durumu. İsra suresi 45. ayet-i kerimesi. Ve izâ karetel Kur'âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yûminûne bil ahireti hicâben mestûrâ. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicâb-ı mestûre kıldık. Yani gözlerin üzerine görmelerini engelleyen bir perde kıldık diyor. İsra 46. Ve cealna ala kulubihim ekinneten ve kalplerine ekinnet kıldık. En yefkahuhu ve fi azanihim, kalplerine ekinnet kıldık idrak edemesinler diye. Ve fi azanihim vakra, kulakları üzerine vakra koyduk diyor. Kulaklarının içine vakra koyduk diyor. Kalpleri üzerine ekinnet koyduk, kıldık ve gözlerinin, kulaklarının içine vakra koyduk, engel koyduk. Ve izâ zekerte rabbike fil Kur'ani vahdehu, sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini bahsettiğin zaman, bahsederek zikrettiğin zaman, vellev alâ idbârihim nüfûrâ, nefretle arkalarına döndüler diyor Allah Teala. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i kıraat ediyor. Yani onlara tebliğ yapıyor. Bu tebliğe rağmen Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, tebliğindeki en önemli faktör bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmayan insanlar var burada. Ve gözlerine, kulaklarına ve kalplerine engeller koyduğunu söylüyor Allah Teala. Kalplerine ekinnet koyuyor, kulaklarına vakra koyuyor. Gözlerine ise hicabı mesture koyuyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Yevmül ahire inanmayanlar, Allah'a ölmeden evvel ulaşma gününe. İsra 47. Nahnu alimu bima yestemune bihi iz yestemune bileyke ve iz hum necva iz yekuluz zalimune in tettebiune illa reculen meshura. Onların diledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz diyor Allah-u Teala. İsra 48. Unzur keyfe darabu lekel emsale fedallu felâ yestetûne sebîlâ. Bak senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, dili, şair dediler. Ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, yani sırat-ı müstakime ulaşmaya güçleri yetmez diyor Allah Teala. Takat yetiremezler. İsra 49. Ve kâlû izâ kunnâ izâmen ve rufâten e innâ lemebûsûne kalkan cedîdâ. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. İsrailli, kul kunu hicareten ev hadida, de ki taş veya demir olun, olsanız bile. İsra 51. Ev halkan mimma yekburu fizudurikum feseyekulüne men yuidun. قُلِ الَّذ۪ي فَتَارَكُمْ اَوَّلَ مَرَّهِ فَسَ يَنْقُدُونَ اِلَيْكَ رُوسِهُمْ وَيَكُولُونَ مَتَاهُهُ قُلْ اَسَا اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. Veya gönlünüzde büyüyen daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler de ki onun yakın olması muhtemeldir. Bu durumda Allah-u Teala'nın İsra 45 ve 46'da söylediği işaret, uzuvlarına engel konulması. İsra 45, 46 ve 51'e kadar olan konularda sadece inanmamak değil, başka insanları da yoldan çıkartmak, siz büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek bu mecnun, deli, şair diyerek arkasından fısıldaşıyorlar. Allah-u Teala'nın sözlerine inanmayarak hem de onunla alay ederek uzuvlarına engel koyuluyor. Ve burada muhtevaya baktığımız zaman derinliklerinde hep aynı şeyleri görüyoruz. Sadece inanmamakla kalmıyorlar bu insanlar. Başka insanların da hidayet ermelerine mani teşkil ediyorlar. Engellemeye çalışıyorlar. Kehf suresi 56. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Ve ma nursilul mürseline illa mübeşşirine ve münzirin. Biz resullerimizi sadece müjdelesinler diye ve uyarsınlar diye göndeririz. Yücadilüllezine keferu bil batılı. Onlar ki keferu bil batılı, batılı örtmek kafirler ise, ellezine keferu, onlar mücadele eder bir batılı. La yuthidu bihil hakka. Hakkı batılla iptal etmek için. Ve tehazu ayati ve ma unzuru huzuva. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler, diyor Allah-u Teala. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ve ayetlerimle ve uyarıldıkları şeylerle alay ederler, diyor Allah-u Teala. Şimdi Kehf 57'ye gidiyoruz, bir sonraki ayet-i kerime. Ve men azdımı mimmen zükküre bi ayati rabbihi fe erada anha ve nesiye ma kaddemet yedah. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine ekinlet kıldık. Ve onların kulaklarında vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bunlar, bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Burada gözlerdeki hicab-ı mesure, kalplerindeki ekinnet, kulaklarında da vakra söz konusu. Hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu edinirler, diyor. Bu zamanki durumda aynı durum. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilememekle kalmıyorlar. Dini bildiklerini zanneden insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyecekken veya diledikten sonra onların sapmaları için, Allah'a ulaşmaktan vazgeçirmek için onları bütün güçleriyle çalışıyorlar. Tabii böyle bir sonuç onların bütün boyutlarda bir daha kurtulmalarına engel oluyor. Ayetlere yüz çeviriyorlar, Resullerle mücadele ediyorlar ve onlarla Resullerle alay ediyorlar. Fussilet suresinin 4. ayet kelimesine geliyoruz. Beşiren ve nezira fe arada ekserühüm fehüm la yesmûn. Müjdeleyici ve korkutucu olarak. Fakat Mekke kafirlerinin çoğu Kur'an'dan yüz çevirdiler. Artık onlar dinlemezler. İşitmezler. Fussilet 5. Ve kâlu kulûbina fî ekinnetin mimma ted'ûnu ileyhi ve fî âzânina vakfın ve min beynina ve beynike hicabın fâmel innenâ âminûn. Onlar, bizi kendisine davet ettiğin şeyden, yani Allah'a ulaşmayı dilemekten kalplerimiz örtüler içerisindedir. Kalbimizde ekinnet vardır. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır. Vakra vardır. Ve bizim de senin aranda bir hicap vardır. Hicab-ı mestûre. O halde sen senin dinince hareket et. Biz de şüphesiz dinimiz üzere hareket edeceğiz dediler. Fussilet 6. Kul innema ene beşerin müslüküm yuha ileyye ennema ilahukum ilahün vahidun. Festekimu ileyhi festafirohu ve veylün lil müşrikin. Resulüm de ki ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vahyolunuyor. Sizin ilahınız ancak bir ilahtır. Tek bir ilahtır. Onun için hepiniz istikamet üzere olun. Allah'a yönelin, ona yönelin. Festekûmû ileyhi. Ona istikamet üzere olun. Ona yönelin. Yani ona ulaşmayı dileyin. İleyhi ve estağfiruhu ve ondan mağfiret dileyin. Yani mürşidinize ulaşıp önünde tövbe edin ve günahlarınızın sevaba çevrilmesini isteyin. Vay haline o müşriklerin diyor ve veylün lil müşrikin diyor Allah Teala. Kimdir müşrik? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Rum 31 ve 32 bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ona karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her bir grup, her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Elindekinin doğru olduğunu zanneder. Ama aslında Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Doğru olan bir şey yoktur ellerinde. Ellezîne lâ yûtûne zekâte, o müşrikler zekât vermezler ve hüm bil âhireti hüm kâfirûn. Onlar ahireti de Allah'a ulaşmayı dilemeyi de inkar ederler. Burada Fussilet suresinin 5. ayet-i kerimesi uzuvlardan bahsediyor. Müşrikler, bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar ve ahireti de Allah'a ulaşmayı dilemeyi de inkar ediyorlar. Gene engeller uzuvlarında. Allah'a yönelmedikleri, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri kesin. Öyleyse Allah Teala'nın uzuvlar üzerine engel koyması söz konusu gene. Bu sebeplerden koyuyor açık bir mücadele, arkasından uzuvlara engel. Öyleyse alay etmek konusu Bakara 7'de de Bakara 18'de de hastalar üzerine engel koyuyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşacaklarına inanmıyorlar, hile yapıyorlar inandık diyerek, kalplerinde maraz vardır, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Hastalar üzerine engel koyuyor Allah-u Teala ve Fussilet suresinin 5, 6, 7. ayet-i kerimelerinde de uzuvlarda Allah-u Teala engeller koyuyor. Enfal suresinin 20. ayet-i kerimesine, 21. ayet-i kerimesine ve 22. ayet-i kerimesine bakıyoruz. 23'te dahil. Ya eyyühellezine aminu etiullâhe ve resulehu. Ey amin olanlar, Allah'ın Resulü, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve la tevellev anhu entüm tesmeun. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. Enfal 21. Ve la tekunu kellezine kâlu semina ve hüm la yesmeun. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Ve siz Resulü işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. Ve işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Enfal 22. İnne şerret devâbi indallâhi sümmül bükmüllezîne la yâkulûn. Vâkiyâ ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Sağır, dilsiz ve kalpleri akıl etmeyen. Öyleyse buradaki işaretten sonra 23'e bakalım. Enfal. Velev alimallahi fihim hayren le esmâhum. Velev esmâhum le tevellev ve hüm muridun. Ve Allah onların içinde hayır olduğunu bilseydi, görseydi elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi. Ve onlar yüz çevirenlerdir. Aslında 22. ayet-i kerimesinde akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir diyor. Yani kalpleri de mühürlü, kulakları da mühürlü. Sağır, dilsiz işareti, akıl etmeme işareti uzuvlar olarak görünüyor. Onlar akıl edemezler diyor Allah-u Teala. Şimdi burada işitme söz konusu, akıl etme söz konusu, işitebilme hassa ile alakalı. Ama Allah-u Teala onların kulakları vardır, onunla işitmezler diye Araf 179'da bahsediyor. Akıl etmeyen sağır ve dilsizler diyor Allah-u Teala. Yani hem akıl etmiyorlar, idrak edemiyorlar, hem de sağırlar ve dilsizler. Ama akıl etmek dediğimiz zaman idrak etmek müessesesi giriyor devreye. O zaman Fussilet'in Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesi hastalar ve uzuvlar. İşitmedikleri halde işittik diyenler. Allah-u Teala Araf 179'da onların kulakları vardır, onunla işitmezler diyor. Onların gözleri vardır, onunla görmezler diyor. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler diyor. O zaman

Kuzulardakileri de, hasyalardakileri de. Ama bunlar sağır, dilsizler ve körler. Mülk Suresinin 8-9. ayetlerinde neler söylüyorlardı? Akıl etmemek orada geçiyor. Ne söylüyorlardı? Size Resul, size nezir gelmedi mi sözüne karşılık? Geldi. Ama biz onlara inanmadık diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Seni dalalette görüyoruz dedik diyor. Demek ki sağır, kör ve dilsiz irşat makamının söylediklerini işitmiyor, onu irşat makamı olarak görmüyor, Allah'a inanıyor ama kitaplarına inanmıyor. Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, dalalette mi olurduk diyor. Dalalette olup da burada cehennemde mi olurduk? İşitmiş ve akletmiş olmak. İşitebilmek ve akledebilmek. Bir beraberlik var gibi hem uzuvlarda hem de akıl etmeyen sağır ve dilsizler. Bu da uzuvlar olarak görünüyor. Geliyoruz Enam suresinin 34, 35 ve 36. ayetlerine. Allah Teala buyuruyor ki: Ve lekad kuzzibet rusulun min kablike fesaveru ala ma kuzziba ve uzu hatta etahum nasruna ve la mübeddile li kelimetillah ve lekad caeke min nebeyil mürselin. Ve andolsun ki senden önceki resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Enam 35 Ve inkâne kebûr aleyke irâdühüm fe inistetâte en yebtegiye nefakan fil ardı ve süllemen fissemâyi fe te tiyehum bi ayeh ve levşâllâhü le cemeâhüm alel hüdâ. فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse, o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, bir mucize getir. Allah dileseydi elbette hepsini hidayet üzerinde toplardı. Artık sakın cahillerden olma, diyor Allah Teala. Yani bütün devirlerde Allah'ın Resullerine mutlaka büyük çoğunluk karşı çıkacaktır. Ve Allah Teala da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor. Onlara bir şey mi ispat etmek istiyorsun diyor. O zaman gücün yeterse bizden iste diyor. Yerin dibine bir tünel veya semaya bir merdiven kurulmasını. Böylece onlara bir mucize getir inansınlar diye. Allah Teala bu ifadeyle böyle yapsam biz de bunu gönderseydik o zaman diyeceklerdi ki bu bir mutlaka sihirdir. Her devirde böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Allah'ın Resullerinden hep mucize istemişler. Bir kısım Resuller, mesela Nebi Resuller hep getirmişler mucizeleri. Ama mucize gelince işte demişler bu muhakkak ki bir sihirdir. Şimdi Enam 36'ya giriyoruz. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Davete ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yub'asumuhumullâhi sümme ileyhi yurcuun. Ve Allah ölüleri diriltir. Sonra ona döndürülürler. Davete işitenler icabet eder. İşitenler icabet ettiği zaman ne yapar? İcabet ettiği zaman Allah'a ulaşmayı diler. Bunun üzerine Allah rahim esması ile tecelli eder. Mutlaka ona 12 tane ihsan vererek mürşidine ulaşma imkanını sağlar.

Tabii oldukları zaman da ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a yola çıkar, Allah'a ulaşır. Bu ancak o ölünün Allah-u Teala tarafından diriltilmesiyle tahakkuk eder. Enam suresinin 36. ayet-i kerime, işitenler icabet eder. İşitmek deyince hep aklımıza Araf 179 geliyor. Onların kulakları vardır. La yesmeun diyor. La yesmeun biha. Hep uzuvlardan bahsediyormuş gibi görünüyor. Buradaki muhteva ne? Resuller yalanlanmış. Ama Allah'ın yardımı mutlaka geliyor neticede. Resul o yardım gelene kadar yaşıyor. Allah'ın yardımı geliyor ve insanları Allah Teala ispat ediyor ki o Allah'ın Resulüdür. Ama o zamana kadar sabretmek gerekiyor. O zaman ne oluyor? Allah birçok insanın adım adım görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor. Burada hasta mı, uzuv mu? Bu konuda Allah Teala bir işaret vermemiş. Sonuçtan gidiyor. O zaman sonuçtan gidildiği zaman uzuvlar geçerli. Ve Enam suresinin 39 ve 40. ayetlerine bakıyoruz. Vellezine kezevu bi ayatina sümmün ve bükmün fi zulümatin. Men yeşaillahu yudlilhu ve men yeşe yec'alhu ala sıratın mustakim. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Yani kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı müstakim üzerinde kılar. Yani burada da kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor Allah Teala. Ayetlerimizi yalanlayanlar hangi ayetleri? Allah'a ulaşmayı dinlemek konusundaki ayetleri, en azından bu ayetleri yalanlamış insanlar. Ve Enam 40 kul e'ereytum in etakum azabullahi ev etetkumus saatu e gayrullahi ted'un in kuntum sadikin. De ki siz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Yani acizinizi anladınız mı? Yani Allah'ın ayetlerini inkar ettiğinize göre sizler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlersiniz diyor Allah Teala onlara. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Enam 36'da da 39'da da uzuvlarda engeller söz konusu. O zaman bakıyoruz muhtevaya. Ayetler yalanlanmış. Allah'ın ayetlerimizi yalanlayanlar diyor Allah Teala karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Yani hem gözler kör, hem kulaklar sağır, hem de kalp dilsiz. Ve bu insanlar dalalette.

0: Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, karanlıkta kalan sahabe dilsizlerdir diyor Allah Teala. Ve dilediğini kim ederse onu dalalete bırakır diyor. Dalalete bıraktı kesin olarak sağır, kör ve dilsiz olanlar. Ve böyle olmayanlar, Allah'ın ayetlerine inananlar ve tabi inancın sonu mutlaka Allah'ın ayetlerini Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Onlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler diyor Allah Teala. Bunların durumu ne? Bunlar ayetleri yalanlayanlar. Enam suresi 39. ayet-i kerime ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine geliyoruz. Efele'yi temenit tehaze ilahehu hevahu ve edallahu illahu ala ilmin ve hateme ala sem'ihi ve kalbihi ve ceala ala basarihi gışave ve men yehtihi min badillah. Hevalarını, nefslerini, kendilerine ilah edinenleri görmedin mi Habibim? Gördün mü Habibim? Efereyte, gördün mü? Allah onları ilim üzere dalalete bırakır. Onların kalplerindeki sem'i, işitme hassasını ve kalplerini, kalpteki idrak hassasını mühürler ve onların kalplerindeki ve onların basar, görme hassasının üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Öyleyse artık Allah'tan sonra kim bu kişiyi hidayet erdirebilir? Hala tezekkür etmez misiniz diyor Allah Teala. Câsiye 24'e bakıyoruz. Bir yardım geliyor mu diye. Ve kâlu mâhiye illâ hayâtu ne dünya ne mûtu ve nâhya ve mâ yuhlikûnu ile dâr ve mâ lehum bizâlike min ilm. İnhüm illâ yezünnûn. Mekke kâfirleri kıyamete inanmazlar. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler derler. Onların bu hususta bilgileri yoktur. Sadece böyle zannederler. Câsiye 25 ve izatut aleyhim ayatuna beyinatin ve ma kana hüccetuhum illa en kalu la kalu tu bi abayna in kuntum sadikin. Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman delilleri yalnızca kıyametin olacağı hususunda doğru sözlüyseniz babalarımızı getirin bakalım demek olur. Yani kıyamete de inanmıyorlar. Kıyametten sonraki dirilmeye de inanmıyorlar. Câsiye 26 Kulillâhü yuhyîküm sümme yumîtüküm sümme yecmeyukum ilâ yevmil kıyameti lâ reybe fîhî ve lâkin ekseren nâsi lâ yâlemûn. De ki diyor Allah Teala, sizi Allah sizi diriltiyor. Sonra öldürecek. Sonra olacağından şüphe olmayan kıyamet günü sizi toplayacak. Ve lakin ekseren nasi la yalemun. İnsanların çoğu bunu bilmezler. Câsiye 27 ve lillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve yevme teknemus saatu yevmeyizin yahşerul müptülûn. Yahşerul müptülûn. Kıyamet kopacağı gün var ya, işte o gün batıl sözlere uymuş olan kafirler hüsrana düşeceklerdir. Batıldakiler, batılla iştigal edenler, onlar hüsrana düşeceklerdir diyor. Öyleyse bu uzuvlar üzerindeki engele bakıyoruz şimdi. Câsiye 23'teki engelin arkasındaki şartlar. Neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinmek. Birinci sebep. Onların ilimleri var. O faydasız ilim üzere dalalettiler. Ölümden sonra hayata inanmıyorlar. Kıyamete inanmıyorlar. Ve de İspat istiyorlar babalarımızı getirin diye. Burada iki tane temel sebep var. Birincisi hevalarını kendilerine ilah edinmeleri. İkincisi, faydasız ilimleri. Bu iki sebep dolayısıyla bunların uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine Allah-u Teala engeller koymuş. Ve bir de kıyamete inanmamaları. Yeni bir farklı sebep, kıyamete inanmamaları. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, kıyamete inanmamak. Burada hepsine bir şeyler söyleniyor insanların. Bu söylenen şeyleri hiçe sayıyorlar. Bu söylenen şeyleri ciddiye almıyorlar. Ve burada açık bir şekilde problem doğuyor. Allah-u Teala uzuvlarına engel koyuyor bazı olaylarda. Bazılarında da hastalara engel koyuyor. Fatır 19, 20, 21, 22'ye bakıyoruz. Ve ma yestevil ama vel basir. Kör olanla gören bir olmaz. Burada Allah-u Teala göz kelimesini kullanmamış. Kör olanla gören diyor. İki nevi insan var. Kör olan ve gören. Velezzulümati velennuri. Velezzulümati velennuri. Karanlıkla aydınlık bir olmaz. Fatır 21. Velezzillü lelharur. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Fatır 22. Ve ma yestevil ahyayü lel envat. Dirilerle ölüler bir olmaz. İnnallâhi yusmi'u men yeşâ'ı. Şüphesiz Allah kimi dilerse ona işittirir. Ve ma ente biz müsmim müsmi'in men fil kubur. Sen mezarda bulunanlara işittirecek değilsin. Ve ma ente biz müsmi'in men fil kubur. Sen mezarda bulunanlara işittiremezsin, işittirecek değilsin diyor. Fatır suresinin 19. ayet-i kerimesi. Kör olanla gören bir olmaz. Dirilerle ölüler bir olmaz. Fatır 22'de Allah Teala Allah davetini kimi dilerse ona işittirir diyor. O zaman Allah Teala'nın emirleri kendilerine tesir etmeyen, karanlıkta kalan ve kör olan insanlar, ölü olan insanlar, bütün gözleri, kulakları, kalpleri işitmeyenler, görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmayanlar, onların hepsi için Allah-u Teala ölülerdir diyor. Enam suresinin 25. ayet-i kerimesine okuyoruz 24'ten başlayarak. Diyor ki Enam 24, sadece 24'te Allah-u Teala unzur keyfe kezeva ala enfüsühüm ve dalle anhum. Mâ kânû yefterûn. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti. Enam 25. Ve minhüm men yestemû ileyk. Onlardan kim seni dinlerse ve ceâlnâ alâ kulübihim ekinneten en yefkuhuhu. Onu anlamalarına karşılık onların kalplerine ekinnet kılarız. Ve fî azânihim vakra ve kulakların içinde vakra ağırlık vardır. Ve en yerev külle ayetin la yumini biha. Bütün ayetleri görseler onlara iman etmezler. Hatta izâ câyüke yücadülüneke, hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. Mücadele ederler. Yekulüllezine keferu, derler ki kafirler inhaza illa esatül evvelin. Bunlar sadece evvelkilerin masallarından ibarettir. Enam suresinin 24, 25 ve 26. ayetleri konunu daha 26. ayet biraz daha açıyor. Ve hüm yenhevne anhu. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten men ederler, neh ederler. Ve in yuhlikune illa enfisehum ve ma yeş'urun. Onlar da ondan uzak dururlar. Hidayetten uzak dururlar. Kendilerinden başkasını helak etmezler. Sadece kendilerini helak ederler. Başkalarını helak etmezler. Ve farkında olmazlar. Şuurunda değillerdir. Bütün ayetleri görseler inanmazlar diyor Allah-u Teala. Ve kulaklarında vakra vardır diyor. Kalplerinde ekinnet vardır diyor. Burada Enam suresinin 25. ayet-i kerimesinde uzuvlar, ayetleri yalanlamaları, başka insanları hidayetten uzak tutmalarını tuttukları için. Ve Araf 176, 177, 78, 79'a 176, 177, 178, 179'u beraberce gözden geçiriyoruz. Gene uzuvlardan bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki Araf 176'da velev şi'na lerefanehu biha velakin nehu ahlede ilel ardı ve tebaa hevahu fe meseluhu ke meselil kelb in tahmil aleyhi yelhes ev tetruku yelhes zalike meselul kavmillezine kezevu bi ayatina faksusil kasasa leallehum yetefekkerun. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin işte hali böyledir. Artık bu kısası anlat. Böylece onlar tefekkür ederler. Araf 177. Sâe meselennil kavmillezîne kezevû bi âyetina ve enfisehüm kâni yazdımûn. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Onlar nefslerine zulmedenlerdir. Araf 178. Men yehtillâhi fehüvel mühted. Ve men yüddil fehüvelâki hümül hâsirûn. Allah kimi hidayete erdirirse artık o hidayete ermiştir. Kim de dalaletteyse işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Araf 179 ve lekad zerena li cehenneme kesiren minel cinni vel insi lehum kulubun la yefkahune biha ve lehum ayunun la yübsülüne biha ve lehum azanun la yesme'une biha ulaike el enami belhum edallu ulaike humil gafilun. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalaletlidirler. İşte onlar gafildirler. Öyleyse Allah-u Teala Allah'ın ayetlerinin yalanlanmasından bahsediyor. Hevalarına tabi olanlar, ayetleri yalanlayanlar. Onlar dalalette ve hüsranda bırakılıyorlar. Burada da Araf 179'da 176'dan başlarsak hevalarına tabi olanlardan söz ediyor Allah Teala. 176'da hevalarına tabi olanların uzuvlarını Allah Teala kapatıyor. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini, gözlerine hicab-ı mestüre koyuyor, kulaklarına vakra, kalplerine de ekinnet, kalplerinde mühürlüyor. Öyleyse ifade çok açık bir şekilde. Onların diyor Allah Teala gözleri var, görmezler, uzuvlar. Kulakları var, işitmezler. Öyleyse gözlerin, kulakların, kalplerin kapalı olduğu bir müessese, ama olay çok ilgi çekici bir hüviyet kazanıyor. Çünkü burada da hevalarına tabi olanlar var. Câsiye 23'te de hevalarını kendilerine ilah edinenler var. Demek ki tabi olanlar için uzuvlar, ilah edinenler için hassalar söz konusu. Ve her ayet-i kerimede Allah-u Teala insanları bir şeylerle ölçüyor, imtihan ediyor. Onlar hakkında vasıf şartı koyuyor. Ondan sonra da onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini mühürlediğini veya uzuvlarına engel koyduğunu ifade ediyor. Öyleyse diğer ayetleri de gözden geçirelim. Yunus suresinin 99. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ve levşa rabbike le amene men fil ardı kulluhum cemia. Efe ente tukrihun nase hatta yekunu mu'minun. E şayet senin Rabbin dileseydi yeryüzünde olan kimselerin hepsi topluca elbette iman ederlerdi. Yoksa sen insanları müminler oluncaya kadar zorlayacak mısın? Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesi ve mâ kâne li nefsin en tu'mine illâ bi iznillah. Ve Allah'ın izni olmaksızın bir kimsenin bir nefsin mümin olması olmaz. Ve yec'elü ricse alellezine la yakulun. Allah'a akıl etmeyen kimsenin üzerine ceza, azap, pislik kılar. Neyse, burada akıl etmeyen kimseler var. Akıl etmeyen kimsenin üzerine pislik bırakıldığından bahsediyor Allah-u Teala. Yani bunlar akıl etmeyenler için kör, sağır, dilsizler dememiz lazım. Ama Allah-u Teala burada bir işaret koymamış. Onun için bunu geçiyoruz. 15. ayet-i kerime İsa 72 ve men kâne fî hâzihi âmâ fehüve fil âleti âmâ ve edallü sebîlâ. Ve burada bu dünyada kim körse artık o ahirette de kördür. Ve yoldan sapmıştır. İsra suresinin 72. ayet kesimi, 73. ayet kerimesi ve inkardu le yeftinuneke anillezi evhayna ileyke li tefteriye aleyna gayre ve izen lette hazuke halila. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkası ile bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. O takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Öyleyse kimler fitneye düşürenler, düşürmeye çalışanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Dünyada da kör olan, ahirette de kör olan. Öyleyse bu körlük Allah'a ulaşmayı dilememekten kaynaklanan bir körlük. Kim aminu olmuyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve ifadenin aşağısında seni fitneye düşürüyorlardı dediğine göre Allah-u Teala gene bir karşılıklı tezekkür var, müzakere var, karşılıklı konuşma var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti var. Davete icabet etmiyorlar. Ve icabet etmedikleri gibi neredeyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i fitneye düşürüyorlarmış. Düşürmeleri mümkün değil tabii. Ama her seferinde bir konuşma, bir tebliğ, arkasından bir körlük. Burada körse gözleri görmüyor manası çıkıyor buradan. Bu körlük tartışma ile oluşuyor. Yani tartışıyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme başka şeyler söylüyorlar ve onu yalanlarına, Allah'ın söylediklerine uymayan şeylere inandırmaya çalışıyorlar. İsra Suresi'nin Allah Teala İsra 97'de buyuruyor ki وَمَنْ يَهْتِ اللّٰهِ فَيْهُوَ الْمُهْتَدِ Allah kimi hidayet erdirirse o hidayete erer. وَمَنْ يُدِّلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ Kim de dalalette ise onun için Allah'tan başka dost bulunmaz diyor Allah Teala. İsra Suresi'nin 97. ayet-i kerimesi. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اُمْيَنْ وَبِكْمَنْ وَسُمَّا O diyor Allah Teala kıyamet günü kör, sağır ve dilsiz olarak haşredilir ve yüzü koyun. Mevahüm cehennem. Onların kalacakları yer cehennemdir. Küllema habet zidnahüm saira. Ve biz onları ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık diyor Allah Teala. Öyleyse İsra Suresinin 97. ayet-i kerimesi insanları ikiye ayırıyor. Körler, sağırlar, dilsizler bir grup. Hidayete erenler ikinci grup. Kör, sağır ve dilsiz olanların hidayete ermediği kesin olarak ifade ediliyor burada. Kör, sağır ve dilsizler yüzü koyun haşredilir. O kör ve sağır dilsizler dalalette olanlar. Allah Teala bir de hidayette olanlardan bahsediyor. Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kişiler. Allah Teala burada İsra 98'de işte bu onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı? Biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır diyor Allah Teala. Sağır, dilsiz ve kör olarak orada haşredilmek. Dünya hayatı bitmiş. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Ve 99. ayet-i kerimede diyor ki evelem yerem ennallahi allazi halaka semavati vel arda kadirun ala en yahluka mislehum ve ceale lehum ecelen la reybe fihi. Fe ebaz zalimune İlla küfura. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında hiç şüphe olmayan bir ecel kıldı. Belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. İsra 97'de Allah Teala dalalette olanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, Allah'tan başka bir dostları olmadığı ve kıyamet günü de kör, sağır ve dilsiz olarak yüzüstü sürünerek haşredilecekler diyor Allah Teala. Kıyamet günü dalalette olanların durumu. Ama dalalette olanların dalalet sebebi Allah'ın ayetleri inkar etmeleri. Ve kıyamet günden sonraki dirilişi inkar etmeleri. Furkan suresinin 73. ayet-i kerimesine geliyoruz. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُّرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّنْ وَاُمْيَانًا Ve onlara Rablerin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Furkan 73'te uzuvlarındaki engeller alınanlar söz konusu. Yani Furkan 73'teki insanlar uzuvlarına engel konulmayanlar, uzuvlarındaki onlar kör ve sağır olmazlar diyor. Furkan 69'dan başlamak lazım. وَمَنْ يَفَذْ ذَٰلِكَ يَلْكَى اَسَامًا
1: 69. ayet-i kerime yudaaf lehül azabi yevmel kıyameti ve yahlut fihi muhana. Kıyamet gününde azabı arttırılır kat kat. Orada alçaltılarak temelli kalır diyor Allah Teala. Sonra 70'te illa men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahi seyyiatihim hasenat. Ama tövbe edenler, amene olanlar ve nefsi ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiati hasenata çevrilir. Ve Allah onlar için gafurdur ve rahimdir. 71. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubu ilallahi metaba. Kim tövbe eder de nefsi ıslah edici ameller işlerse, muhakkak ki onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar. Öyleyse bu 72. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Aynı kişilerin özellikleri: yalan yere şahitlik yapmazlar, faydasız bir şey konuşana rastladıkları zaman buluşmadan yüz çevirip iyi bir şekilde geçerler diyor. Onlar ki kendilerine bu ayet-i kerime, 73. ayet-i kerime, Rablerin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör, sağır ve dilsiz olmazlar. Neden? Çünkü gözlerindeki, kulaklarındaki ve kalplerindeki engeller, görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller tamamen alınmıştır. Furkan Suresinin 73. ayet-i kerimesi pozitif istikamette konuya ışık tutuyor. Enam Suresinin 46. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Kul ereytüm in ehazallahu sem'akum ve ebsarakum ve hateme ala kulubikum men ilahin gayrullahi yetikum bihi unzur keyfe nusarriful ayati sümmehum yaslifun. Ey Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü? Yani acizinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Allah-u Teala ayetlerden yüz çevirenlere engel koyuyor. Enam suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Ve hastalar ve uzuvlar engelli. Enam 49'a bakıyoruz. وَالَّذ۪ي كَذِبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. Gene ayetlerin yalanlanması. Ve 50. ayet-i kerime قُلْ لَا اَكُولُ لَكُمْ اِنْدِ هَزَائِنَ اللّٰهِ وَلَا عَالَمَ الْغَيْبِ وَلَا اَكُولُ لَهُمْ اِنِّي مَلَكٌ اِنْ اَتَّبُوا اِلَّا مَا يُوحَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Bize, size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahidlerine tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? Burada Enam 49'da ayetlerimizi yalanlayan kimselere azap dokunacaktır diyor Allah Teala ve onların görmeyenler olduğu, tefekkür etmeyenler olduğu ona işaret ediliyor. Ayetleri yalanlayan, fıstığı olan ve o kimselerin görmedikleri
0: basiretle gören dediğine göre hastalardan hareket ediyor Allah Teala. Hastalarına engel koymuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Hastalar konusundaki açıklamalar burada bitmiyor. Bu konu bir ders daha devam edecektir diye düşünüyoruz. İnşallah hepsini tamamladığımız zaman hepsi üzerindeki sonucu sizlere arz etmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizin birinci kısmını engeller konusundaki hastalar ve uzuvlar üzerine konulan engeller konusundaki sözlerimizin birinci kısmını inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Yüce Rabbimizin hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah konuşmaya başlamak istiyoruz. Konumuz mutluluk, Allah'ın sizleri ulaştırmak istediği yegane hedef. Hepiniz Allah tarafından çok seviliyorsunuz. Ve Allah'ın sizden istediği tek şey sadece sizlerin mutluluğudur. O sizi mutlu olmanız için yarattı. Cennet sizin için yaratıldı. Dünya mutluluğunun ulaşılması lazım gelen bir hedef olduğu da Allah Teala tarafından uygulanıyor. Üzerinize farz kılınıyor. Dünya mutluluğunu yaşamanız, cennete girmeniz üzerinize farz kılınıyor. Nedir o farz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz cennetin sahibi olursunuz. Daha dilediğiniz anda mutluluk hemen sizi yakalar. Artık Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Neden mutlu bir insan olursunuz? Çünkü şeytanla ilişkinizi Allah Teala bir çırpıda keser. Artık şeytanın, bizatihi şeytanın ve insan ve cin şeytanların size zarar vermesi mümkün olmaz. Allah'ın kontrolü ve koruyucu çemsiyesi altına girmişsinizdir. Koruyucu barajı altına, koruyucu zırhı altına girmişsinizdir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz." Ayet-i kerime çok açık şeyler söylüyor. Evvela bütün insanların mutsuzluğunun arkasında şeytanın yattığını bilmeliyiz. İnsanlar mutsuz, insanlar huzursuz, arkasında insanlar yok. Arkasında insan ve cin şeytanlar var. Neden insanlar mutsuz? Neden insanlar huzursuz? Çok basit sebebi. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için şeytanla ilişkileri kesilmiyor. Bu konunun daha çok çarpıcı ve acı olan bir yönü daha var. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için korkunç bir sonuç söz konusudur. Dilemediği sürece devamlı içindeki bir ses onu kötülüğe teşvik eder. Allah'ın yasak ettiklerini yapmaya, emrettiklerini yapmamaya teşvik eder. Kişi kendi içindeki bu sesi kendi düşüncelerinin sesi zanneder. Kendisinin öyle düşündüğünü ve öyle yaptığını zanneder ve hep mutsuz olur. Halbuki bu ses onun sesi değildir. Bu ses şeytanın sesidir. İnsan ve cin şeytanların sesidir. Ama bizatihi şeytan, insanlarla şeytanlar devamlı ilgilenirler. İnsanlar bu hakikati bilmedikleri için, şeytanın kendilerine devamlı vahyettiğinin farkına varmadıkları için, o sesi kendi sesi zannettikleri için yanılırlar. Ve de şeytanın da oyuncak olurlar. Çünkü şeytan onlar için kendileri zannettikleri bir varlıktır.
kendi düşünceleri bu düşünceyi sahiplenmiştir diye düşünürler. Kendileri böyle düşünüyor zannederler. Oysa ki iç dünyalarında yankılanan o ses onların kendi sesi değildir. O şeytanın sesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin ne kadar mutlu olmanızı istiyorsa şeytan da o kadar mutsuz olmanızı istiyor. Biliyorsunuz ezelde Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldum. Kıyamete kadar huzursuz bir hayat geçireceksin. Kıyamette de seni cehenneme atacağım. Sonsuza kadar cezalandıracağım. Bu kıyamete kadar yaşayacaksın ifadesi şeytanın talebi üzerine Allah-u Teala huzurumdan kovuldun, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmeye mani olmaya götüren sebep nedir? Neden Adem Aleyhisselam'a emrime rağmen secde etmedin? Şeytan diyor ki Ya Rabbi sen beni dumansız ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben onun üstünüm diyor. İblisin burada karşılaştırdığı şeyler fizik vücutlar. Oysa ki Allah Teala insanın üstünlüğünü ona verdiği ruha bağlıyor. İnsandan başka hiçbir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ama bütün insanlara Allah'ın ruhu mutlaka doğuşlarında üfürülür. Herkes bir ruha sahiptir ve Allah'ın ruhuna sahiptir. Aslında sahiptir diye bir ifade kullanıyoruz ama Allah'ın bizdeki ruhu sadece bir emanettir ve emanetin sahibine dönüşü ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Yani ruh adı verilen emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar edicidir. Öyleyse ruh emanetini yüklenenin sadece şu fizik vücudumuz olmadığını, onunla beraber cahil ve nankör ifadeleriyle nefse sahip olduğu ifade edilen, afetlere sahip olduğu ifade edilen nefsin de fizik vücutla beraber ruhu emanet olarak aldığını söylemek söz konusu. Ruhla nefs aynı şeydir diyenlere ithaf olunur. Ruhla nefs aynı şey değildir. Kötü olursa nefs, iyi olursa ruh. Öyle bir şey söz konusu değil. Ruhunuz hasletlerle donatılmıştır. Nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a geri dönecektir. Allah'ın zatında mutlaka yok olacaktır. Ama nefsiniz fizik vücudunuzla birlikte olacaktır. Kıyametten sonra da cennet veya cehennem hayatını nefsiniz ve enerji bedenden olan fizik vücudunuz beraberce yaşayacaklardır. Eğer cehennemde ceza çekilecekse, kişi ateşlerde yanacaksa, kaynar sularda haşlanacaksa, burada nefs de aynı acıyı tadacaktır. Öyleyse nefsle ruhu sakın aynı kefeye koymaya kalkmayın. Ruh Allah'tan gelmiştir.
Allah'a geri döner ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücutta yok olmaz. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman toprağın altına girer. Kıyamet günü zaman öldüğümüz noktadan daha evvele geçtiğinde, geri döndüğünde canlanır. Kıyamet günü herkes zaman kendi yaşadığı devre günlere ulaştığında ölmeden evvelki daha ilk saatte kişi canlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yolunda bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Allah Teala hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor ve bunu da dünyanın en kolay bir dizaynı diye sizlere sunmuş. Diyor ki ben size mutluluğu vermeye hazırım. Hem dünya saadetinizin bir kısmını hem de cennet saadetini size vermek için ben söz veriyorum. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Değişiklik olmaz. Mutlaka sözümü tutarım. Sizdense sadece bir tek şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Bizden istediği şey bu kadar sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala'dan istememiz lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a bunu beyan etmek mecburiyetindeyiz. Ve mutlaka serbest irademizin, kişisel irademizin, talebimizin devreye girmesini ve istememizi söylüyor Allah Teala, emrediyor. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı Allah'tan dilememizi istiyor. Bu bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an bütün günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Kişiye Allah Teala furkanlar verir. Furkanlar sayısınca da günahlarını örter kişinin ve bütün günahları mutlaka örtülür. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir tek dilektir. Ama sizi daha dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde 7 saniyelik bir zaman parçasında, bitmeden evvel bu zaman parçası, Allah Teala kör olan gözlerinizi açar, işitmeyen kulaklarınızı açar, idrak etmeyen kalplerinizi idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır. Ve kalbinize idrak etmenizi sağlayacak olan ihfatı koyar. Böylece kör, sağır ve dilsiz iken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Burada size verdiği 7 tane furkanla her birinde günahlarınızın karşı tarafına, sevaphanesine, kazançhanesine 7 defa da sevaplarınızın günahlarınız kadar artmasını temin edecek olan ilaveler yapılır. Eski sevaplarınıza
günahlarınız kadar sevap eklendiğinde siz sevapları günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun manası mutlaka cennete girmektir. Öyleyse cennet saadetini Allah-u Teala daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda size teslim ediyor. Birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ondan sonra öldünüz. Fark etmez, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama diyeceksiniz benim çok fazla günahım var, ben mutlaka cehenneme giderim. Hayır. Günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah-u Teala sizi mutlaka cennetine alacaktır. Alacağı yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizin ikinci kat cennete girmenizi temin edecek. Mürşidinize ulaştı. Allah'ın gösterdiği mürşid. Hacet namazını kıldınız. Allah mürşidinizi gördü. Eğer devrin imamına veya ona bağlı olanlardan birine tabi oldunuz. Tabiyetiniz anında ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Daha sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. İşte ne zaman ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta gerçekleşir. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği söz tamamlanır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır manasına geliyor ifadesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler, bu ilişkilerin sizleri, hepinizi mutlak olarak saadete ulaştırması söz konusu. Allah'ın hepiniz için gayesi budur. Sizlerin mutlu olmanız. Allah Teala üçüncü kata kadar cennet mutluluğunu garanti ediyor size. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve böylece mutlaka üçüncü kat cennete gidersiniz. Öldüğünüz zaman gideceğiniz yer üçüncü kat cennettir.

ilah sahibi de olacaksınız aynı anda. Altıncı kat cennet sizin. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz 27. basamakta. 7. kat cennet sizin, adın cennetleri sizin. İradeniz Allah-u Teala'ya teslim olduğu noktada irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah sizi mutluluğun sonuna ulaştıracak. En üst noktasına. En üst kat cennet, 7. kat cennet sizin ve dünya mutluluğu ise %100. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun ölçüsüne baktığınız zaman onun nefsinizdeki afetlerin temizlenme oranıyla paralel bir seyir takip ettiğini görürsünüz. Nefsiniz afetlerden oluşur, ruhunuz da hasletlerden. Afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her şeyi yapmak isteyen, işlemek isteyen bir hüviyetin sahibidir. Ruhunuz ise bunun tamamen zıttı bir hüviyette yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek ona hiç ağır gelmez. Bundan büyük zevk duyar. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. O konuda bir özentisi yoktur. Yasak fiillere özenmez. Yasak fiillerden sizi önlemeye çalışır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah Teala tarafından verilmiş bir söz sebebiyle mutlak onun zatına ulaşır. Ne diyordu Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın zatına ulaşmak dediğimiz zaman bu cennet saadetinin 3. katını ifade eder. Ve sevgili kardeşlerim, kim şu dünya hayatını yaşıyorsa, yaşadığı anda da Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin sadece dilemesi, o kişinin 3. kat cennet saadetine ulaşması için, 5-6 aylık ömrü varsa, 3. kat cennet saadetine ulaşması için ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde etmesi için yeterli sebeptir. Sadece bir tek dilek, kişi diyecek ki ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Nereden söyleyecek? Diliyle bunu söylerken kalbinden de bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbi talebi. Dili onu tasdik edecek. Dili ile ikrar etmiş olacak onu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Hayır, biz Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak istiyoruz. Böyle derseniz hiçbir zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutsuzluğu eliyle seçmiştir. Kendini ömrü boyunca mutsuzluğa mahkum olmuş, mahkum etmiştir. Allah Teala çok açık bir şekilde bunun muhtevasını koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. İki çeşit insan yaşar dünya üzerinde. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlak cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olurlar. Ama kısmi olarak olurlar daimi zikre ulaştıkça. Daimi zikre ulaştıkları zaman en az 5. kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinin ise bütününe sahip olurlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kötü durumdadırlar. Yani şimdi çıkıp bana birisi şöyle dese, ne olur yani? Allah'a ulaşmayı dilemedim. Ne olacakmış? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O sadece sizin mutlu olmanızı ister, kanunlarını koyar. Dilerseniz kanunlara itaat edersiniz, cennetinizi ve dünya mutluluğunu elde edersiniz. Dilerseniz itaat etmezsiniz, o zaman da başınıza neler geliyor? Hadi gelin beraberce bakalım. Bir kişi

Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezsem ne olur yani diyor. Hiçbir üniversitede, hiçbir din öğretici kurumda bu konu öğretilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Hadi gelin beraberce bakalım ne oluyormuş. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, kendini hanif olarak dine doğrulttu. Yani Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olarak. Hazreti İbrahim biliyorsunuz hanif dininin kurucusu, hanif dininin sahibi. Hanif teslim olmak demek. İslam da teslim olmak demek. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane din bu dindir. Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani kıyamete kadar Allah'ın sadece hanif dini olacak. Kıyamete kadar da bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacak diyor Allah Teala. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece bir tek din var olacak, var olmuş ve var olacak. İnsanlar da aynen devam edecek, diğerleri de. Yani din de aynen devam edecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala bize hanif dinini öğretti. İslam dinini öğretti ve bugün İslam dininin insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün özelliklerinin yok olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerimeden sonra 30. ayet-i kerimeden sonra 31. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani ne diyor Allah Teala? Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor. Madde bir. Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve ne diyor Allah Teala? Allah'a yönel, namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani Allah'a yönelmeyen kişi, ki Allah'a yönelenler namaz kılmaktan zevk duyarlar, o müşriktir diyor Allah Teala. Halbuki şirk nedir? Şirk puta tapmaktır. Allah'ın yerine başka bir varlığı ikame etmektir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk artık mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. İşte Peygamber Efendimiz söylediği, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk bu şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirki. Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişi şirktedir. Peki şirke düşmeyin diyor. Nasıl bir şirkmiş bu? Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32'de Allah Teala anlatıyor. Onlar gibi şirke düşmeyin ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilerseniz madde bir.
Takva sahibisiniz. Dilediğiniz andan itibaren takva sahibisiniz. Madde 2. Dilediğiniz an şirkten kurtuldunuz. Öyleyse takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Şirkten kurtulanların da gideceği yer cennettir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'laşmayı dileyen kişi için mutluluk başlangıcı mutlaka cennete girmektir. Bir başka ifadeyle o kişinin cehennemden mutlak olarak kurtulmasıdır. Öyleyse bakalım Allah Teala ne söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmaennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yektubun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak durum budur diyor. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri iki tane daha husus getiriyor Allah'laşmayı dilemeyenler için. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bir, bunlar daha öteye geçerek söylüyoruz. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak cehenneme gider. Ama Kur'an-ı Kerim'de cehenneme gitmenin ölçüsü yok muydu? Vardı. Kur'an-ı Kerim diyordu ki kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar cehenneme gider. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Gidecekleri yer cennettir. İşte müminin Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kıyamet günü mizanlar kurulduğunda günah tartıları hafif gelirse onların, yani sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa onların gidecekleri yer cennettir neticesine çıkan bir ifade kullanıyor Allah Teala. Onlar takva sahipleridir diyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime takva sahipleri için altından ırmaklar kadar akan cennetler hazırlandı. Kaf 31-32 ve uzifetül cennetil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazama tuadine tuadune, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennete girin diyor Allah-u Teala. Takva sahiplerinin gireceği yer cennettir. Özellikleri kazandıkları derecelerin kaybettiklerinden fazla olması. Peki bir sonraki ayet-i kerime bakalım. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa diyor Allah Teala. Yani sevap tartları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Peki kimlerin günah tartları sevap tartılarından fazla olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur.
Peki diyeceksiniz ki nasıl olur? Bir insan pek çok hayır işlemiş olabilir, çok kazancı olabilir, kaybettiklerinden daha çok kazanmıştır derecat, ama cennete gitmeyecektir diyorsun sen. Ama gene kendin söylüyorsun ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazlaysa insanların gideceği yer cennettir. Evet, doğru. Ama bir küçücük şart koşmuş Allah-u Teala oraya. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Keyf 103, 104, 105. Size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması, kişinin amel açısından hüsrana düşmesi demek. Kim Allah'a münaki olma işlemini inkar ederse, Allah'a münaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Yani o kişinin amelleri yok farz edilir Allah Teala tarafından. Heba olur diyor. Amellerin heba olması. Aynı konu bir başka ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor, ediliyor. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Araf 147. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilememek demek, mutsuzluğu satın almak demek. Cehenneme gitmeyi satın almak demek. Bilerek isteyerek cehenneme gitmek demek. Allah Teala inanılmaz derecede kolay bir sebep koymuş. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı karışmayın diyor. Namazı sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim size diyor. Orucu sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Zikri sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Ve sizi şu dünyada mutluluğun yarısına kadar da bedavadan ulaştıracağım diyor. Sadece benden bir dilekte bulunun. Şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ölmeden önce ulaştırmayı diliyorum. Tarzında bir dilek. Dilinizle bunu söyleyeceksiniz ama kalbiniz bu dileğin sahibi olacak. Yani kalpten bir dileğin Allah'a ulaşması lazım. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer böyle bir dileği dilemezseniz, görüyorsunuz ki amelleriniz boşa gidiyor. Dilemeyenlerin demek ki amelleri boşa gidiyor. Yani mutlak olarak kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla oluyor. Gidecekleri yer cehennem. Gördük ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlar. Allah Teala bir işaret veriyor. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda onların, bu hüsranda olan Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduklarını söyledikten başka onların hidayette olmadıklarını da ilave ediyor Allah-u Teala. Onlar hidayette değildirler diyor Allah-u Teala.
Öyleyse ne oldu? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Peki başka ne diyor Allah Teala? Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudurlar diyor. İnsan ve cin şeytanların dostudurlar. Allah'ın dostu değillerdir. Peki ne zaman Allah'ın dostu olurlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın dostu olurlar. Tağutun, affedersin, ne zaman Allah'ın kulu olurlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. İşte bütün sahabe bunu ispat ediyor bize. Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ ve beşer ibâdî diyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe için tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Sahabe tağuta kul iken tabi tağutu kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek iştinav etmiş, kendisini kurtarmış, kaçınmış ve kendisini kurtarmış ve Allah'a kul olmuş. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeyi müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Öyleyse ne görüyoruz bu bapta? Gördüğümüz şeyler çok ciddi hususlar. Bir insanın mutluluğunu veya mutsuzluğunu birinci derecede etkileyebilecek olan hususlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler bütün bunların ötesinde aynı zamanda dalaletteler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dalalette bıraktıklarından, dalalette bırakmayı dilediği kimselerden, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu bu ayetle kesinleşiyor. Ayrıca hüsranda olanların zaten dalalette olduğu Araf 178'de anlatılmış. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın dostudur. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Allah'u velillezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tağute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve aynı ayetin içinde o kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete
götürür diyor. Öyleyse amil olanlar, müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler amil olanlardır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Diğerleri kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Bakınız sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilememek, insanların ne kadar çok kayıplarda olmasına sebebiyet veriyor. Ve görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler amil olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yanında bütün negatif faktörler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerinde. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir diyor. İşte bu söylediğimiz ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu, amin olanların mümin olduğu, Allah'ın dostu olduğunda belli ki bunlar amin olanlar. Onlar müminler, diğerleri amin olmayanlar, kafirler. Ama bunu daha net olarak Allah Teala bildiriyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Yani geri kalanların hepsi kafirler diyor. Onlar şeytana kul olanlar. Zaten gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağuta kul olanlar. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytana kul olan insan şeytanları da kul olmuştur muhakkak. Böylece dünya mutluluğunuzun %50'sini size sağlayacak olan olay, garanti Allah Teala tarafından verilmiş ama bir dileğinize bakıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu hedeflere ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyi size hiç kimse söylemedi bugüne kadar. Hiç kimse öğretmedi. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gidiyorsa, dalaletteyse, küfürdeyse, hüsrandaysa, tağutun dostuysa, gideceği yer cehennemse, dalaletteyse, sevgili kardeşlerim, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeniz gerekmez mi? Hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve kurtarın kendinizi cehennemden. Kurtarın kendinizi dünyadaki mutsuzluklardan. Mutluluğu yaşayın. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Sizleri o kadar çok seviyor ki hiç ayırt etmeksizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ama eğer siz sevgili kardeşlerim bu hakikatleri öğrenmenize rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman Allah kanununu uygulamak mecburiyetinde sizin gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur. Öyleyse size bu kadar büyük bir nimet vermişse Allah Teala, sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine gideceksiniz. Bir tek dileğinizle dünya sahibinin yarısına mutlaka sahip olacaksınız. Bu sizin için garanti edilmişse Allah Teala tarafından. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil midir? Bir mutluluk davetiyesi değil midir? Çünkü Allah Teala hepinizi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme atarım ha diyor size. O zaman davet ediyor Allah Teala ve diyor biz bütün insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsanın birinci kulluğu Allah'a ulaşmayı dilediği nokta,
İkinci kulluğu mürşidine ulaşıp tabi olduğu nokta. Üçüncü kulluğu da Allah'a ruhunu ulaştırdığı nokta. Üçü de farz ve üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Sadece bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kendinize düşeni yapmış oldunuz. O noktadan sonra Allah da kendisine düşeni yapacak. Yani sizi mutlaka cennetine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz? İşte Allah Teala sizi mutluluğa çağırıyor. Gelin. Gelin Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu çatının altında toplanın. Allah'a ulaşmayı dileyenler, cehennemden kurtulun, küfürden kurtulun, velayetten kurtulun, şirkten kurtulun, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulun, bütün Kur'an'daki negatif faktörlerden kurtulun. Hepsinin tek bir anahtarı var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hala duruyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilememiş olup da bizi bugün bu mutluluk sohbetini dinleyen siz kardeşlerim hala duruyor musunuz? Hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Size böyle bir şey söylenmedi derseniz başkaları söylememiş olabilirler. Ama biz söyledik. Bunu da %90'ınız duydu. Ölmeden evvel mutlaka herkes duyar. Allah'a ulaşmayı dilemenin duymadan ölündüğü bir ortam hiç oluşmayacaktır. Şu anda bütün kavimlerde o kavimlerin lisanıyla konuşan Allah'ın Resulleri yaşamaktadır ve bunları onlar da kendi kavimlerine anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikleri yaşamanız için bu fırsatı Allah Teala sizlerin karşısına çıkardı. Teklif ondan. Bana ulaşmayı dileyin. Mükafatlandırmak da ondan. Sizi üçüncü kat cennetime ulaştırayım. Hem de dünya saadetinde yarısını mutlak olarak size temin edeyim. Buna karşılık sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. Hepinize soruyorum. Cennete gitmeyi istiyor musunuz? Hepiniz aynı cevabı veriyorsunuz. Evet istiyoruz. İşte nasıl kalbinizden o cennete gitmeyi gerçekten istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dilemeyi de gerçekten isteyin. Allah'ın cennetine girmeyi istemeniz sizi cennete ulaştıramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cennetin hem de üçüncü katına ulaştırır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'ı sevin, emrini yerine getirin ki o da sizi sevsin. Size vaat ettiğini yerine getirsin. Bakınız o ifadeyi kullanıyor Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur diyor. Allah Teala hepinize vaat ediyor. Bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime mutlak olarak girersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dileyin ki Allah'ın sizlere garanti ettiği mutluluğu yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetine de ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek için, Allah'ın emirlerinden bahsetmek için, Allah'ın söylediklerinden bahsetmek için. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, eğer Allah için yaşamaksa, gerçekten tadına doyum olmayan bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala her alanda sizi kuşatır. Her zaman yapılması lazım gelen istikamette bir şeyler alırsınız, hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah her zaman sizlerle beraberdir. Ve liyakatiniz hangi ölçüde artarsa, o ölçüde size yakınlığı değişir. Daha güzele, daha güzele doğru gider. Ona yaklaştıkça öyle bir zamana doğru gidersiniz ki o zaman geldiğinde onu işitmeye başlarsınız. Onun söylediklerini net olarak kalbiniz duyar. Suallerinize cevap almaya başlarsınız. İşte hayatınızın en mutlu devresi. Allah ile dilediğinizle konuşabilmek imkanının sahibi olmak. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bunun için tek bir yol var. Zikrinizi çoğaltmak, çoğaltmak, çoğaltmak. Zikriniz arttıkça Allah'a yakınlığınız da artar. Zikir sizi Allah'a yaklaştıran en kıymetli manyetik alandır. Zikir hangi seviyede artarsa Allah'a yakınlığınız o seviyede artar. Daimi zikirdeyse her zaman Allah ile beraber olursunuz. Her zaman onunla konuşmak imkanınız oluşur. Emirleri ondan alırsınız. Lazım gelen her şeyi yaparsınız. Allah-u Teala dilerse size doğrudan kumanda eder. O her şeye kadirdir. O zaman ne olur kişi tasarrufta olur. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi yaşamın birer bölümü. Allahsız bir hayat, hayat değildir. İnsanı insan yapan şey, Allah'ın kendi suretinde yarattığı insanı, İnsan yapan şey, onun Allah ile olan ilişki seviyesidir. Allah'ı sever misiniz? Herkes Allah'ı sever diye bir cevap gelecektir. Hepiniz muhakkak ki Allah'ı seviyorsunuz. Ama ne kadar seviyorsunuz? İşte sevginizin seviyesi, Allah için yaptığınız zikir sayısıyla paralel bir seyir takip eder. Allah'ı en çok sevenler
daimi zikrin sahipleridir. Hiç kimse kendi gayretiyle daimi zikre ulaşamaz. Gayret mutlaka olacaktır. Giderek daha üst boyutta, daha üst boyutta gayret, ama Allah'ın yardımı da söz konusu olacaktır. Öyle ki sabah namazına uyandığınız zaman zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, o kişinin Allah'ı hangi ölçüde sevdiğine dayalı, ona esas alan bir hüviyet arz eder. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ı ne kadar çok seviyorsa, Allah'ın da kendisini o kadar çok sevdiğini fark edecektir. Bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, kapılar herkese açıktır. Daimi zikre ulaşan herkes Allah ile konuşmak imkanının mutlaka sahibidir. Bundan evvel de Allah'ın uygun görmesiyle Allah ile konuşması kişinin mümkün olabilir. Ama daimi zikir kesin bir işaret taşır. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir dördüncü hüviyet yok insan için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Yan üstü yatarken de muradını Allah Teala'nın, yan üstü yatarken bir insanın kulağı mutlaka yastığa gelir. Orada kalp atışlarınızı duyarsınız. İşte bu kalp atışlarında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye dilinizi bile kımıldatmadan Allah Teala'yı zikredebilirsiniz. İsterseniz sesle Allah, Allah, Allah, Allah diyerek, isterseniz sessiz diyerek, isterseniz dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ederek yaşantınızı yaşamaya değer bir mutlulukla süslersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emrini vermiş. Zikredin diyor. Bir, çok zikredin diyor. İki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikrediniz diyor. Üç, İşte bu üçüncüsü daimi zikir. Bir insan ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Allah-u Teala'nın buradaki muradı ne? Yan üstü yatmak demek, kişinin bir kulağını yastığa dayaması demek. Orada kalbinizin atışlarını duyacaksınız. İşte bu tempoya uygun bir standartta Allah'ı zikredeceksiniz. Zikir boyunca mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı hissetmeye çalışmak, eğer zikrinizi daimi zikre ulaştırırsanız,
Mutlaka Allah-u Teala ile konuşmak imkanının sahibi olursunuz. Her an O size her şeyi söyler. Bundan daha evvelki devrelerde de, yani daimi zikre ulaşmadan evvel de bir insanın Allah ile konuşması her zaman mümkündür. Yeter ki Allah-u Teala onu buna layık görsün. Sevgili kardeşlerim, Allah kalbinize bakar. Kalbiniz ne taşıyor? Başlangıçta bütün kalpler %100 afetlerle doludur. Allah-u Teala niçin zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılıyor insanlara? Çünkü zikir Allah'ın katından fazılları getirir. Ve bu fazıllar nefsinizin kalbine girer, kalpteki karanlıkları kapı dışarı eder. İşte zikir, az zikirse nefsinizin kalbinin yarısından daha azı nurla kaplanabilir. Çok zikirse %70'den fazlası, 75'ten fazlası, ama daimi zikirse %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikre ulaşan kişi tesbih üzeredir. Her an içindeki ses Allah'ı zikretmektedir. Bu noktaya kişi sesli zikirle ulaşmıştır. Ve ne olmuştur? Gece zikrederek uyumuştur. Sabah uyandığında hala Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğini kişi görmüştür. Bunu defalarca yaşayan bir kişi için uykusunda da Allah Teala'yı zikrettiği kesin bir olgu olarak tebellür eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın ruhuna yuva teşkil eden tek mahluksunuz, insan. Çünkü Allah Teala sadece insana ruhundan üfürür. Hayvanlara, suda yaşayanlara, uçan kuşlara Allah Teala ruhundan üfürmez. Ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insandır. İşte bu sebepten Allah-u Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. İşte insan olmak Allah'ın bir büyük nimeti ve Allah'ı zikretmek Allah'ın temel hedefi. Ne istiyor? Daimi zikre ulaşalım da her an Allah'ın katından kalbimize fazıllar yağsın, devamlı yenilenme olsun nefsimizin kalbinde. Allah'ın nurları kesintisiz bir şekilde kalbimize ulaşsın. Hiçbir karanlık nokta, afetlerin ulaşabileceği hiçbir nokta kalmasın. Kalbimiz tamamen eski tabirle pirupak olsun. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o noktada öylesine güzel ki, dilinen tarifi gayri mümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkimiz bizi mutlu eden dünya üzerindeki en büyük nimettir.
Allah'ın sizinle konuştuğunu yaşadığınız an hayatınızın en mutlu noktasına ulaşmış olursunuz. Sonra bir ömür boyu bu devam edecektir. Allah Teala size ehli zikir yapar. Zikriniz her an Allah Teala'nın dizayn içerisinde devam eder. Bu devamlı zikir gecesiz uykudayken de devam eder. Sevgili kardeşlerim, çünkü bir süre sonra Allah Teala size müdahale eder. Zikrinizi devam ettirmenizi Allah'ın yardımı gerçekleştirir. Siz ilk kitabı açmışsınızdır. Daimi zikre ulaşmak için gece gündüz çalışmışsınızdır. Bir sabah uyandığınızda Allah Allah Allah Allah diye zikrettiğinizi yaşarsınız. İşte Allah Teala'ya en çok dua ettiğiniz, en çok şükrettiğiniz nokta orasıdır. Çünkü bunun manası geceyi Allah'ı zikrederek geçirmenizdir. Daimi zikrin başlangıç noktasındasınız. Bu noktadan sonra bir ömür boyu o hep devam edecektir. Ne zaman dinleseniz Allah kelimesinin sizde devam ettiğini göreceksiniz. Allah'ın lütfu keremi, lütuf buyurduğu ikram. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bir bütündür. Geceyi de gündüzü de kapsar. Allah muhakkak ki hepinizi çok ama çok seviyor. Herkesi sever. İnsan olarak yaratıp da ruhundan bizatihi üfürdüğü o mahlukunu sevmez mi sevgili kardeşlerim? Kendi ruhundan üfürüyor. Bir yaratığına, insan adı verilen yaratığına kendi ruhundan üfürüyor Allah Teala. Bu sevgisinin en büyük belirtisi değil mi? Sonra da o kişiyi yüceltmek istikametinde o kendisine üfürdüğü ruhunu Allah'a iade etmesini istiyor. Senin kalbini diyor, zikrin nurları kaplayacak. Allah-u Teala'nın katından rahmet, fazl ve salavat isimli üç ayrı nurun gelmesi söz konusu olabilir. Fazıllar, nefsin kalbini tamamen dolduran bir hüviyet taşır. Başlangıçta %2 rahmet, sonra %98 fazıl nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. Bu sevgisi boşuna mı? Sizi insan olarak yaratmış. Hepinizi çok seviyor. Eski
eskiler ne diyorlar? Kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir. Sevgili kardeşlerim, Yemen'den de gelse, Hint'ten de gelse, nereden gelirse gelsin, kahve atalarımızın içkisi. Biz de kahveyi çok severiz. Farklı bir kokusu, çok güzel bir lezzeti söz konusu. Ve de atalarımız hep kahveyi içmişler asırlar boyunca. Sevgili kardeşlerim, insan için sevmekten başka bir güzellik var mı ki? Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Ben Allah'ı çok seviyorum demekle ispat edilebilen bir şey değildir. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 12 saat zikredebiliyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz demektir. Ne zaman ki zikrinizi arttırmaya uzun süre çalıştıktan sonra bir gün uyanacaksınız. Uyanırken bakacaksınız ki zikriniz devam ediyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu bütün geceyi zikirle geçirdiğinizi ifade eder, ispat eder. Zaten mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılmanız söz konusuysa Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde oluşmuştur. Siz uyuduğunuz zaman da zikretmektesiniz. Ve zikirle uyanırsınız. Sıra uykuya da zikirle girdiğiniz için zikirle uyursunuz. İşte Allah'ın en çok sevdikleri bu 24 saat boyunca hep Allah'ı zikredenlerdir. Bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. O kişiler kendilerini zorlamamışlardır. Allah Teala onlara yardım etmiştir. Nefslerinin kalbi Allah için olmuştur. Her an Allah kelimesi onların iç dünyasında çalkalanır, durur. Dişleri birbirine çok küçük bir aralıkla dokunmaz. Fakat devamlı hareket halindedir. Bu hareket o kadar azdır ki çoğu zaman dışarıdan fark edilmez bile. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça, Allah'ı tanıdıkça mutluluğunuz gün geçtikçe artacaktır. Kim mutluluğun başka yolları da vardır de, diye bir düşüncenin sahibi ise o bilsin ki hayır sevgili kardeşlerim.

O zikir ona devamlı huzur verir, mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahipleri de aynı olaylara her zaman maruzdur. Herkes gibi onlar da bir takım güç standartlarla karşı karşıya gelebilir. Ama Allah'a güvenirler. Allah'a dayalıdırlar. Allah ile hemhaldirler. Allah için yaşadıkları cihetle dünyadaki en mutlu insanları oluştururlar. Daimi zikir bir insanın kalbindeki afetlerin hepsini yok eder. Yerine hasletleri doldurur. Afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Hasletler de Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirmeyen, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen bir özellik taşır. İşte bir insanın nefsinin kalbi %100 hasletlerle donatıldığı zaman Allah-u Teala tarafından, ki daimi zikir bunu mutlak olarak gerektirir, o zaman bu kişi mutlu bir dünyada yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bu hedefe yönelik olarak yaratmıştır insanı ve dünyada verilen bu gezegende ona hayat vermiştir. Ama konunun bir başka özelliği var. Bütün insanlar serbest iradeyle donatılmıştır. Niçin? İnsan ancak kendi iradesiyle yaptığı olaylar dolayısıyla derecat kazanır veya kaybeder. Önemli mi? Son derece önemli. Eğer kişinin hayat boyunca kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bir kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir veteridir ki bütün insanlar için mutluluk kaynağıdır. Çünkü zikir yapmak bir zevktir. Huzuru, mutluluğu apaçık bir şekilde yaşamaktır. Öyleyse insanlar en güzel şekilde yollarına devam edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu dileğin hemen arkasından mutluluğu yaşamaya başlar. Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği devre, o kişinin hayatındaki en güzel devredir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yarattığı bütün insanların mutlu olmasını isteyen Allah-u Teala, onları zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Kişi zikrettiği zamanlar mutlu olduğunu idrak edince, daha çok zikretmek ihtiyacını normal standartlarda duyacaktır. Daha çok zikrettiği zaman daha çok mutlu olduğunu, daha çok zaman parçası içinde mutlu olduğunu görecektir.

Ve böylece zikri giderek artacaktır. Öyleyse artan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki afetler azalacak. Çünkü nefsinin kalbine giren hasletler afetleri kapı dışarı edecektir. Bu hasletler fazlalardır. Nefsin kalbi nurlarla doldukça kişinin doluluk yüzdesinde mutluluğu artacaktır.

Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşanlar, her an Allah'a katından nurlar kalbine aktığı için daimi zikre ulaştıkları zaman artık kalplerinde bir karanlık mevcut olmayanlardır. Devamlı nurlar gelir, devamlı tazeler iş dünyasındaki bu hasletlerin muhtevasını. Kişi başkaları için yaşayan bir insan olur. Görür ki başkaları için yaşadıkça, onlar için var oldukça mutluluğu daha çok artıyor. İşte Allah'a yakın insanın mutluluğun artışındaki esas faktör, başkalarına açık olan kapısının ona sağladığı faydalardır. Onlar hep başka insanlar için dua ederler. Onların en güzeli ulaşması için dua ederler. Allah'tan yardım dilerler. Onlara hep daha çok daha çok zikretmelerini önerirler. Bu daha çok zikrin onları daha çok mutlu edecek konusunda kanaatleri kesindir. İşte böyle bir dizaynda insanoğlunun hayata bakış açısı mutluluğu arttıkça farklı yörüngelerde seyredecektir. Sevgili kardeşlerim, niçin acaba Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur? İşte Allah'ın orada çalışma dediği şey, o zikirdir, onun mutluluğu için. Fizik standartlarda çalışmaktır, dünyada geçimini temin için ve Allah için yaşamaktır. Kim Allah için yaşarsa, sevgili kardeşlerim, onlar başka insanlar için yaşayanlardır. Ama en çok mutlu olan da onlardır. Neden? Çünkü hayatlarını başka insanları mutlu etmeye adamışlardır. Ve de onlar için yaşarlar. Hep onları mutlu ederler. Her taraftan onlara ulaşılır. Allah'tan şunu, şunu, şunu, şunu sorması istenir. Her seferinde o mutlaka başkalarının kendisine ulaştırdığı bu ricaları mutlak olarak gerçekleştirir. Gerçekleştirmemesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü onu idare eden kendisi değildir, Allah'tır. Ve Allah ona bir ömür boyunca yardım edecektir. Allah için yaşamasını temin edecektir. Böylece mutluluğu yaşatacaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı. Başka insanlar için yaşam. Sevgili kardeşlerim, İnsanoğlunun dünya hayatı çeşitli insanları tanımakla devam eder. Her seviyeden insanla karşı karşıya gelebilir, beraber olabilir. Onları adım adım tanıyacaktır. Ve de hep nasihatlerde bulunacaktır. İster ki
Herkes kendisi gibi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın o sonsuz güzelliklerini yaşasın, kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın, her an Allah ile konuşmak imkanına kavuşsun. Ama ne yazık ki sonuç onun istediği gibi çoğu zaman oluşmayacaktır. Çünkü şeytan mutlaka devreye girip insanları belli ölçüde, herkese göre değişik bir ölçüde tesir altına almaya çalışacaktır. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişi Allah'a layık olmak konusunda en sağlam ölçü olan zikri hangi ölçüde kendisine ulaştırmışsa, 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar, 24 saatin yüzde ne kadarında Allah'ı zikredebiliyorsa, onun mutluluğu o seviyededir. Yani 12 saat zikreden bir insan %50 mutludur. 18 saat zikreden bir insan %75 mutludur. 24 saat zikreden bir insan %100 mutludur. Onun kalbindeki bütün afetleri Allah Teala yok etmiştir. O her sabah zikirle uyanır. Gecelerini zikirle geçirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, başkalarını sever, sevdiği de her halinden belli olur. O Allah için yaşar. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Onun için zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. İşte Allah Teala'nın dizaynı odur ki herkes daimi zikre ulaşsın da nefsinde hiç afet kalmasın ve çok ama çok mutlu olsun. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu çok sevgi de herkese göre değişik bir seviye gösterir. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız, daha çok zikredin sevgili kardeşlerim. Başka insanlara daha çok yardım edin. Daha çok insanı mutlu edin. Onları mutlu ettikçe siz mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. O sonsuz mutluluklarda inşallah buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. نعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kalp kalbe, gönül gönle bir beraberliğin içinde bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala'nın bir yeni sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz mürşide tabiyet şirktir diyen bir hurafeyi sizlere anlatmak. Din adamları arasında ne yazık ki bunu söyleyenler var. Mürşitlere yedek ilahlar gibi isim takan, Allah'ın ayetlerine karşı gelen birileri de var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bağlamda Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz.

Allah-u Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşidini Allah-u Teala'dan soracak. İşte Fatiha suresi ilk adımı atıyor bu konuda. Allah'tan sorulması lazım geldiğini söylüyor mürşidin. Ne diyor Allah Teala? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, recmedilmiş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâken a'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorarız. Yalnız senden istiâne isteriz. Öyleyse Allah-u Teala'dan istiâne istenmesi söz konusu, yardım istenmesi söz konusu. Bu yardımın muhtevasına baktığımız zaman yardımın, istihanenin Allah'tan mürşit isteme olduğunu görüyoruz. Şimdi Allah-u Teala İyyâke nâbüdü ifadesiyle, yalnız sana kul oluruz ifadesiyle insanların sadece Allah'a kul olabileceğini ifade ediyor. İyyâke nestaînle de yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizi yalnız sen belirleyebilirsin. Mürşit kimden sorulur? Yalnız Allah'tan sorulur. İyyâke nestaîn ifadesi bunu ifade ediyor. Niçin? İhtinâ sırâtel müstakîm. Mürşidimizi senden sorarız ki ona tabi olalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve senin sırat-ı müstakimine ulaşsın bizi. Böylece sırat-ı müstakimine ulaştır ruhumuz. Senin sırat-ı müstakimine ulaşsın da sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük isimli bir yolculuk yapsın ve senin zatına ulaşsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizin bu dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz odur ki Allah Teala'nın indinde insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir müessese var, kurulmuş. Ve ruhun Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim isimli bir yolla gerçekleşir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Bunun için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim için de, ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için de istihane ile mürşidimizi Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. İyyâke nestaîn, İyyâke yalnız senden nestaîn, istihane isteriz diyoruz. Allah'tan başka hiç kimseden istihanenin istenemeyeceği vakasıyla karşı karşıyayız. Mürşidimizi Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Ve bunu Allah Teala bir farz emir olarak söylüyor bize. Mürşide mutlaka ulaşmamızı farz emir olarak vermiş Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amir olanlar, bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizin ruhunuzu kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse Allah'tan isteneceğini Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi de söylüyor. Fatiha suresi de söylüyor. İyyâke nestaîn diyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir değil, iki ayet daha var. Bakara 45 ve 46. Bu Fatiha suresinde Allah Teala'nın bir ilavesi de var. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Çünkü tabiyet sırasında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yatay olarak yerleşir. Bu Allah'ın o kişinin başının üzerine verdiği bir nimettir. Ve kişi bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri de bu istikamette Allah'ın açık bir hüviyetini taşıyor. Vestaînû bis sabrı ve salatı innehâ ekebîrâtün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istianeyi, mürşidinizin kim olduğunu sorarak Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah-u Teala. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Aşağı yukarı imkansızdır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir insan için bu imkansızdır. Çok zor, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ilka edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ilka edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması diye bir olaydan bahsediyoruz. Ruh Allah'a ulaşır ve yok olur. Ama görüyoruz ki bunun için önce mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız ve önünde diz çöküp tövbe edeceğiz. Mürşide tabiyet şirk midir? Öyle söylüyor. Bir din adamımız. Bu sevimli din adamını hepiniz zaten biliyorsunuz. Defaatle bunu söylemiştir. Mürşide tabi olmak şirktir. Yedek ilahlar ediniyor insanlar diyor. Yedek ilahlar sözü kime ait biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen din adamları her zaman her yerde var olmuştur. Zamanımızda da elbette olacaktır. Onlara Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Bizimki bir tavsiye sadece. Dilerlerse incelerler, özellikle bizim söylediklerimizi incelerler, her şeyi yerli yerine oturturlar. Dilerlerse incelemezler ve cehaletleri içinde bu kabil sözleri söylerler. Mürşide tabiyet şirktir. Cahil dediğimiz bu insandır. Bunu söyleyebilen bir insan bu konuda cehaletin içindedir. Mürşide tabiyet şirk olmadığı gibi Allah'ın temel emridir. İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan mürşidinizi, istihaneyi isteyin diyor. Fatiha suresinde de biz Allah-u Teala diyoruz, Allah-u Teala'ya diyoruz. Yalnız senden mürşidimizi isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için ve bundan sonra diyoruz ki o sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet taşıyanların yoludur. Nasıl bir nimet? İşte sevgili kardeşlerim, kim mürşide tabi olursa, bu tabi olan kişi o noktaya 12 tane ihsan olarak gelmiştir. Allah-u Teala o kişi üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kör olan bu kişinin, mürşide karşı kör olan bu kişinin görme hastasını açmıştır. Görmesini temin etmiştir mürşidini mürşid olarak. İşitme hastasını ve kulaklarını açmıştır. Görme hastasını ve gözünü açmıştır. İşitme hastasını ve kulaklarını açmıştır. İdrak hastasını ve kalbini açmıştır. İdrak etmiştir kişi onun mürşid olduğunu. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişiye rahim esmasıyla ulaşır. Sonra ne yapar? O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra Allah'a ulaştırmayı dilediği o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişi namaz kılar. O kişi zikir yapmaya başlar ve yaptığı zikrin muhtevası olarak da kalbine Allah'ın rahmet nuru %2 nispetinde yerleşir. Bu o kişinin huşu sahibi olması manasına gelir. Bu huşu sahipleri işte o huşu sahipleri hacet namazını kılacak olan huşu sahipleri. Çünkü huşu sahibi olunca %2 rahmet nuru girince kalbine kişi huşu sahibi olur.
hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Allah o zaman onlara mutlaka Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetleri gereğince mürşidini gösterir. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve bir de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına da kesin olarak inanıyor. İşte bu dört inancın sahibi olan bir kişi söz konusu. Bu dört inancın sahibi ise o kişi hacet namazını kılar, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyor ki, alallahu kasus sebil, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Allah her sebili o mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşan yere yatay bir manevi yol olarak tayin etmiştir. Bütün sebiller devrin imamının dergahına ulaşır. Hangi mürşidin dergahında tabiyet gerçekleşmişse ruh orada vücuttan ayrılır. O anda vücuttan ayrılır. İşte tabiyetin tecellisi odur ki kişi mürşidinden tam 12 tane ihsan alır. Birinci ihsan, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkinci ihsan, gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinin içine iman kelimesinin yazılmasıdır. Bu iki olay mürşide tabiyetle gerçekleşir. Kimin kalbine Allah Teala imanı yazmışsa o kişi imanı artan bir mümin olmuştur. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kademelerin hepsinden geçmiştir. Hacet namazını sorma hakkı doğmuştur. %2 nur birikimi gerçekleşmiştir kalbinde ve Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşide ulaşıp tabi olmuştur. Bu ihsanla tabiyettir. Tam 12 tane ihsan alarak tabiyetini gerçekleştirmiştir kişi. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 12 tane ihsanla tabi oldular. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, Habibim orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tecelli halindeydi. Ve de bütün sahabe Allah'ın emri üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiinden oluşuyordu diyor. Sabikun el evelin. Şimdi de sabikun el ahirinlerin zamanı. Sizler sabikun el ahirin olacaksınız sevgili kardeşlerim. Sonraki sabikunlar. Sizlerin içinden de mürşitler oluşmuş durumdadır hamdolsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz gittiğiniz her yerde bu vasfın sahibiyseniz, cezbeniz varsa, Allah'ın müsait standartlarına sahipseniz, bir mürşit olarak, vekil mürşit olarak görevinizi hepiniz yapabilirsiniz. Önemli olan bu tövbede cereyanın geçmesidir.
Kim bu konuda tövbeyi verirse, cereyan geçirebilecek olan birisi, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Öyleyse şöyle söylüyor Allah-u Teala Mü'min 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. İşte Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bu ruh, Allah-u Teala tarafından gönderilen devrin imamının ruhudur. Allah'ın emrini tebliğ için geliyor. Ne diyor o kişinin vücudundaki ruha? Senin Allah'a mülaki olman, ilka olman, ulaşıp Allah'ın zatında yok olman zamanı geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön diyor. Mücadele Suresinin 22. ayeti girmesi aynı zamanda kalbin içine iman yazılmasını gerektirir. Böylece mürşide tabiyette kişi 3 tane Allah'tan nimet aldı. Daha arkası var mı? Elbette var. O kişinin Allah'tan aldığı 4. nimet, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, o imanı artan bir mümindir. Allah onun günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah-u Teala. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kişinin kalbinin içine iman yazılıyor, arkadan da o kişinin bütün günahları affedilmekle kalmıyor, sevaba çevriliyor sevgili kardeşlerim. O kişinin günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Bu kişi mürşidine tabi olmuş. Günahların sevaba çevrilmesi tabiyetin bir bölümüdür. Ondan sonra ne oluyor? O kişiye Allah Teala o güne kadar her kazandığı bir derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 700'e kadar yükselecektir. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru yaptığı serüsülük isimli yolculuk bütün insanların üzerine farzdır. Rabbine geri dön emrini Allah Teala verdiği için farzdır. Bu farzın gerçekleşmesi sırasında 1. kata ulaşabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi lazım. 2. fazla birikimi lazım. 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarda hep %7, %7 bu fazla birikimi artarak kişi Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. İşte o gün Allah-u Teala kişinin kalbinin içine iman kelimesini bunun için yazıyor. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibi olarak yazılır kişinin kalbine ve kişi bu noktadan itibaren, yani mürşidine tabiyetle Allah'ın kalbine iman yazdıktan sonra zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kişinin kalbinde Allah'tan gelen bu nurlar %2 rahmet nuru olarak kalbin içine, evvelce girip yerleşen nurlara ilave olarak artık rahmet nuru o kişinin kalbinde yer edemez. %2 rahmet yerleşmiştir. Şimdi fazıllar girmeye başlamıştır nefsin kalbine. Fazılların manyetik alanı Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanının zıttı olan manyetik alandır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbi tamamen doldurmuş olan fazıllardan iman kelimesinin etrafında olanlar iman kelimesine
yapışırlar ve o sahayı işgal ederler. Böylece ilk %7 nefsin kalbi fazıllarla işgal edildiğinde ruh birinci gök katına ulaşır. Devam eder. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin fazıl birikimin nefsinin kalbinde oluşur. %2 de rahmet birikimi vardı. Yedinci gök katı yedinci defa %7 nur birikimiyle aşılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da bu konu bir hedefe varmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Bu makam fena fillah makamıdır. Allah-u Teala'nın verdiği emir gerçekleşmiştir. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et emri gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah-u Teala? Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah-u Teala, Rabbine rücu et emrini veren, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veren Allah-u Teala, Müzemmil 8'de diyor ki, Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret ve bu zikir sebebiyle her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için evvela nefsin kalbinde nurların toparlanması lazım %7. Bu ancak nefsin kalbine yazılan iman kelimesiyle mümkün. Ve bu tabiyet sırasında, tabiyetle birlikte kişi zikretmeye başlarsa, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin kalbine beraberce gelmeye başlar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne kadar zikrederse zikretsin, o kişiye Allah'ın ne rahmeti ne fazlı asla gelmez. Gelebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledikten sonra mürşidine tabiyeti lazım. Tabiyetten evvel nur gelebilir mi? Evet. %2 rahmet nuru gelebilir. Kişinin zikriyle tabiyetten evvel gelir. Kalbin rahim esmasının tecellisiyle %2 aydınlanması temin edilir. Bu rahim esmasının başladığına işarettir, delildir. Ama %2'nin ötesinde oluşamaz. Asıl kişinin nefsinin kalbini tezkiye eden nur, fazıllardır. Fazıllar da bir kişi ancak mürşidine ulaştıktan sonra rahmet nuru ile birlikte girebilir. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelen nurlardır. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı nimetlerden birisi de bu zikir sebebiyle kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Peki başka cephelerden durum ne? Başka cephelerden de durum aynıdır. O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbine bu nurların girmesi o kişiye verilen yeni bir nimettir. Nefs tezkiyesinin %7 nur biriktirmesi. Başka ne olur? O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi afetleri yok edeceği için afetlerin sayısal azalması sebebiyle nefs aynı kaldığı cihetle nefs afetlere karşı güç kazanır. Fizik vücutta nefsin güç kazanması oranında o da afetler zayıfladığı için onlara galibiyeti giderek daha üst boyutta olacaktır. O kişinin iradesi de nefsin afetlerinin zayıflamasına paralel olarak güçlenecektir. İşte mürşide tabiyet görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide tabiyet kişiye bunları sağlıyor. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini, bir, kalbine nefs tezkiyesini sağlayacak olan iman kelimesinin yazılmasını, ki, üç, kişinin bütün günahlarının affedilip
sevaba çevrilmesine. Hani şu müjdeye tabi olmak şirkmiş ya, işte o şirki hangi Allah-u Teala'nın sevgilisi işlerse, o şirki işleyenlere Allah-u Teala bu mükafatları veriyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kendi ruhu vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. Çünkü üzerine defaatle farz kılınmış ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Allah'ın bütün insanlara temel emri. Üçüncüsü, bu kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra böyle bir insan zikir yapıyor. Nefsinin kalbine gelen nurlar nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor. Nefs tezkiyesi oluşuyor. Fizik vücut afetlere karşı güçleniyor. Nefs afetlere karşı güçleniyor. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Hepimizin üzerine farz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Hani insanların şirk dediği, mürşide tabiyet şirk dediği bu olay, bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması için vücuttan ayrılmasını temin ediyor. Ve nefsin kalbine nurların birikmesini temin ediyor. Öyle ki bu nurlar 7 defa %7'lik rakamı tamamladığı zaman kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok oluyor. Öyleyse şirk dedikleri mürşide ulaşmak sadece bunu sağlıyor. Allah-u Teala da ruhumuzun Allah'a ulaşmasını mürşidi nasıl farz kılmışsa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da farz kılmış. Söylemiştik, irci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Veskür ismi Rabbike ve tebetillilehi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse bu farz kılınmış olan bir defa daha Allah Teala Allah'ın bir emri olduğunu söyleyerek farz kılıyor. Rad 21'de vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuafune suyle sab ve yaşamına rabbihim diye devam ediyor Allah Teala. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Onların Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor onlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaştırılması üzerimize farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hangi konuyu emir olarak verirse o üzerimize farz hüküm doğuruyor.
İşte böyle bir sonuç Allah-u Teala tarafından insanlara hediye edilmiş bir mürşide tabiyetle 7 tane nimet veriliyor kişiye. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişiye sadece. Allah'a ulaşmayı kişi dilemezse 12 tane ihsanı alamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiyeti o kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Hiçbir değişiklik olması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin, ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan oluşmuş, ben de o ermişlerden birisi olmak istiyorum. Sana ermiş ruhunu sana ulaştırmış evliyalardan birisi kıl beni tarzındaki bir dilek. Ya da ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Benim ruhumu sana ulaştır tarzında bir emri, bir talebi Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın istediği Allah'a ulaşma dileğinde bulunmuştur. Mutlaka bu kişiye Allah-u Teala söylediğimiz yardımları yaparak onu 14. basamakta huşu sahibi kılıp, hacet namazını kılıp, mürşidini gösterip, mürşidine ulaştıracaktır. Allah-u Teala mürşidi farz kılsın, mürşidi Allah'a ulaştırsın, tabiyet de insana 7 tane nimet versin ve neticede kişinin ruhu Allah'a ulaşsın, Allah'ın farz kıldığı bir hususu gerçekleştirsin. Sonra da birisi çıkıp desin ki, mürşide tabi olmak şirktir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki böyle söyleyen insanlar var. Bunlar din öğreticiler. Tabiatıyla bundan hüzün duyuyoruz. Ama insanın ağzı torba değil ki büzesiniz sevgili kardeşlerim. Herkes dilediğini söyler. Biz sadece hurafeleri, Kur'an'a ters düşen iddiaları sizlere anlattık bu konuşmamızda. İşte kim diyorsa ki mürşide tabi olmak şirktir. Allah-u Teala'nın söyledikleri bunlar, mürşide tabi olmak farzdır, yetmez. Mürşid seçimi insanların hiçbirisine ait değildir. Mürşidin tayini Allah yapar. Mutlaka hacet namazı kılıp mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Sorma mahalliniz, sorma keyfiyeti sadece Allah'tan sormakla noktalanır, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın indinde, sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir dizaynı söz konusu. O hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Sonra da mürşide ulaşıp tabiyetinizi istiyor. Bu devirde irşat makamlarının en üst noktasında olan kişi biziz. Dolayısıyla hangi mürşide insanlar tabi olurlarsa olsunlar, tabi oldukları mürşitler mutlaka bize tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide tabiyet şirktir tarzındaki bir hurafeyi daha Allah'ın ayetleri yerle bir etmiş durumdadır. Öyleyse din adamları bu tarzda hataları
yapmamalılar diye düşünüyoruz. Onları çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Ey din adamları, sizleri gerçek anlamda seviyoruz. Biz sizleri seminere davet etmiştik 3 gün süreli ama sizlerden hiçbiriniz gelmediniz. Orada Allah-u Teala'nın bir seminerinde 3 gün beraber olacaktık. Bütün bu konuları daha bundan 10 sene evvel halletmiş olacaktık. Ama olmadı sevgili kardeşlerim. Gayretlerimiz netice vermedi. Ve hurafeler hala etrafta dolaşıyor. İnsanlar yanlış şeyleri hala söyleyebiliyorlar. Ama biz de görevimizde o yanlışları düzeltmektir. Sevgili kardeşlerim,

0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha.
2: As-salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Allah'ın bizleri yaratmaktan bizim için muradı, bizim mutluluğumuz. Bütün insanları Allah-u Teala onlar mutlu olsun diye mutluluk direktifleriyle yaratmış. Emri Allah'a ulaşmayı dileyin. Amin oğlum. Sadece Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır. Veya münib olun diyor Allah-u Teala. Gene Allah'a yönelmek anlamına gelen bir kelime. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrını mı soruyorsunuz bana? Mutluluğun sırrı bu kadar basit. Bir dilek. Sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ellerinizi açtınız, Ya Rab dediniz, ey yüce Allah'ım dediniz, ben sana ulaşmak istiyorum. Benim ruhumu, ben bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştır. Hı? Diyecek misiniz? Allah Teala size eğer buranızdan bunu söyleyebilirseniz, kalbinizden söyleyebilirseniz mutlak olarak daha söyler söylemez birinci kat cenneti vaat ediyor. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi değil. Cennete gitmek hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. İlim cahilleri, Allah'ın söylediklerinden haberdar olmayan, Allah'ın kendilerine ilim öğretmediği insanlar, kitaplarından öğrendikleri bilgilerle sizleri yanıltıyorlar. Aslında mutluluk şu kadar önünüzde, hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz bir yerde. Şöyle elinizi uzatın, mutluluğu yakalayın. Deyin ki Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bunu kuru kuruya söylemeniz bir şey ifade etmiyor. Allah-u Teala böyle söylediğiniz zaman da duyar ama bunun iradi yapınızın gereği olmadığını da bilir. Mutlaka iradenizin devreye girmesi, yani gerçek anlamda istemeniz lazım. Kişi içinden istemiyorsa, iradesi devreye girmediyse Allah-u Teala kuru kuruya Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa bu Allah'a bir şey ifade etmez. Ulaşmak isteğiniz mutlaka mevcut olmalı. Bu isteğin ifadesinden değil, isteğin kendisinden bahsediyorum.

İçinizde bu istek varsa ve bunu söylemişseniz Allah-u Teala'ya, bu sizi 5-6 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılar. Niçin 5-6 dakika? Çünkü sizden bunu işiten, kalbinize bakıp da bu talebi kalbinizde gören ve kalbinizde bu talebin olduğunu bilen Allah-u Teala, ne dedik? Gören, işiten ve bilen Allah. Kalbinizde görüyor, rüyet ediyor. Basar hasasıyla Allah-u Teala basar ediyor. Basiret üzere biliyor kalbinizde böyle bir talebin varlığını. Var ise görür. Yani iki tür insandan bahsediyorum. Bir insan Allah-u Teala'ya der ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bu bir sözdür. Bu bir ifadedir. Bu kelimelere dökülmüş 3-4 kelimelik bir anlatım biçimi. Ama eğer buraya dayanmıyorsa, burada o talep yoksa, kişi sadece laf olarak Allah-u Teala bunu söylemişse, bu Allah için hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinizi aldatmayın. Kurtuluş bu kadar yakın, bu kadar kolay. Sadece kalbinizde duyacaksınız bunu, isteyeceksiniz kalbinizde, gerçekten isteyeceksiniz Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Bunu kelimeye dökmeniz veya dökmemeniz çok önemli değil. Kalbiniz Allah-u Teala'ya söylemiş olur zaten eğer kalpten istiyorsanız. Ama bunu dilinizle de tekrar etmenizde zarar değil, fayda var elbette. Önemli olanın ne olduğunu anladınız inşallah, değil mi? Anladınız mı? Peki söz veriyor musunuz bana? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Bu sözü niçin istiyorum sizden biliyor musunuz? Sizi o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulmasını istiyorum. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş, Allah'ın cennetine girebilmek bu kadar kolay, bu kadar yakın bir şey size. Bir tek dileğiniz. Gerçek bir dilek, laf değil. Allah, ben sana ulaşmak istiyorum tarzında ifade edilmiş sadece lafa dayalı bir şey değil. Buraya kalbinizde bu talebin mevcut olmasına dayalı. Evvela ne olur? Böyle bir şey yaparsanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Bakınız neler oluyor. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: Eğer Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, amene olursanız, o zaman diyor, biz sizin günahlarınızı örteriz diyor. Size furkanlar veririz diyor. Allah Teala size furkan verecek. Furkan ne demek? Doğruyu yanlıştan ayırma yetkisi. Şimdi sevgili kardeşlerim, ben size desem ki siz körsünüz. Hayır diyeceksiniz, ben görüyorum. Ben size desem ki siz sağırsınız. Hayır diyeceksiniz, ben işitiyorum. Ben size desem ki sizin kalbiniz mühürlü. Kalbim çalışıyor diyeceksiniz. Kanı vücuduma pompalıyor, tekrar da geri çekiyor. Aslında sizin söyledikleriniz de doğru, benim söylediklerim de doğru. Hadi bakalım bilmeceyi çözün şimdi. Neden sizin söyledikleriniz de doğru? Çünkü gerçekten gözleriniz görüyor. Mesela beni şu anda seyrediyorsunuz. Yetmez. Söylediğim her sözü de şu kulaklarınızda duyuyorsunuz. Sonra da kalbinize indirip anlıyorsunuz söylediklerimi. Öyle değil mi? Ama gene de diyorum ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, siz körsünüz, sağırsınız ve dilsizsiniz. Başka bir ifade de kullanayım mı? Siz bir ölüsünüz. Hayır, size göre bana göre değil. Ona göre, Allah'a göre. Böyle olan insanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala kör, sağır ve dilsiz olarak mütalaa ediyor. Şimdi burada muhtevaya girelim bir damlacık.
Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizi bekliyor. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o mutluluğa hiçbir zaman ulaşamazsınız. Bu konunun başlangıcı. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse şimdi benim size bir davetim var. Diyorum ki ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. İşte buradan, bu televizyondan size sesleniyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ölüyken dirilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kör, sağır ve dilsiz iken, bu sebeple ölü olarak kabul edildiği standartlardayken, gören, işiten ve idrak eden birisi olur. 5-6 dakikada. Hadi canım sen de mi diyorsunuz? Hadi canım sen de olmaz böyle şey mi diyorsunuz? Olur sevgili kardeşlerim. Bakınız size anlatayım. Evvela bu insanların durumuna beraberce bakalım. Neden bu insanlar kör, sağır, dilsiz, ölü? Dünya üzerinde herkese bu talep mutlaka ulaştırılır. Yani ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha. Bu ifadeye dikkatle bakın. Başka yerlerden duymuyorsanız bizden bunu binlerce defa duyacaksınız. Çünkü bununla vazifeliyiz. Ve bu ifadeye muhatap olan kişiler ikiye ayrılırlar. Ha, madde bir, duymayan hiç kimsenin kalması mümkün değildir. Mutlaka siz şu anda duyduğunuz gibi başkaları da daha evvel mutlaka duymuştur. Duymamışlarsa, şimdi de duymamışlarsa mutlaka bu hayatlarını yaşarken, bu dünyadayken mutlaka duyacaklardır. Emin miyiz? %100 eminiz. Neden? Biliyorsunuz insanların bir kısmı mutlaka cennete girer. %10'dan daha azı. Niçin cennete girerler? Bunun için. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi göndeririz. Niçin göndeririz diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen aminu olanları cennette müjdelemek için. Diğerlerini de uyarmak için. Ey insanlar bakın, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dileyin ki siz de Allah'ın cennetine giresiniz. İşte uyarı bu. Hadi sizinle beraber Şura suresinin 51. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala orada? Cehenneme girenler bölük bölük cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara derler ki kapıyı açarlar, burunları sürtünerek cehenneme girenlere, her girene aynı şey söylenir. Size Allah'ın Resulü gelip de, Allah'ın Resulleri gelip de toplu halde söyleniyor. Her biri başka bir devirden insan, gidiyorlar cehenneme. Her biri başka bir kavimden insan, gidiyorlar cehenneme. Hepsine soruluyor sual. Size Allah'ın Resulleri gelip de size Allah'ın ayetlerinden bahsetmediler mi? Bunu söylemediler mi? Neyi? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlaka cehenneme gideceksiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemediğiniz için buradasınız. Ama bunu size Allah'ın Resulleri gelip de söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve ben sizi ikaz ediyorum. Sizi uyarıyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Diyor cehennem bekçileri. Cehenneme giren herkese. Herkesten aldıkları cevap ne?
Herkesten aldıkları cevap aynı. Evet, geldiler. Ve azap bizim üzerimize hak oldu. Cevap bu. Ne yapmışlar? Allah'ın Resulü'nün uyarısını kabul etmemişler. Peki kabul etmedikleri zaman ne söylemişler yani? Ne olmuş? Bunu da Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde anlatıyor Allah Teala. O gün diyor, onlar bölük bölük cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın vazifelileri gelip de size, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir deyip, bugün buraya cehenneme geleceğinizi Allah'ın nezirleri size söylemedi mi? Ne söylemişler? Bakınız burada nezir diyor, orada Resul diyor. Şura 51'de Allah Teala Resul diyor. Burada bu ayet-i kerimede Mülk 8-9-10'da 8'de bunu söylüyor Allah Teala. Nezirler. Buradaki nezirle oradaki Can Resul aynı kişi. Yani Resuller söylemiş oluyor. Diyor ki, demin söylediğimiz sözü de dikkate alın. Ne diyorduk? Resuller, Allah'ın Resulleri, Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini uyarsınlar diye diyor. Bu nezirin de yaptığı görev aynı. Sizi uyarmadı mı diyor nezir, gelen Resul. Sizi uyarmadı mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi size söylemedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Şimdi ne dediğine bakalım oradakilerin. Diyorlar ki, evet geldi. Bize bu bahsettiğiniz kişi geldi, nezir. Yani diğer ayetteki Resul, bize Resul geldi ve dedi ki, evet sizin söylediğinizi söyledi. Ama biz ona dedik ki, biz sana inanmıyoruz. Madde bir. Madde iki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Hidayet nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız Allah Teala ne diyor? Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Peki başka var mı? Elbette. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Biz sizin mutluluğunuz için varız. Şimdi böyle söylemekle bitiyor mu? Bitmiyor ayet. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinden bahsediyoruz. Ve biz ona dedik ki diyor, biz seni dalalette görüyoruz. Ama ondan sonra diyorlar ki, eğer biz o zaman, o Resul bize geldiği zaman işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, onun söylediklerini idrak edebilmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinle talınıp da yerine ihbat konulmuş olsaydı, yani bize furkanlar verilmiş olsaydı, işitebilmiş ve idrak edebilmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Mutlaka Allah'ın cennetine girerdik. Diyorlar, ne zaman diyorlar? Cehenneme gittikleri zaman. Öyleyse insanlar ikiye ayrılır. Birinci grup cennete gidenler, mutlaka bu çağrıya muhatap olan ve buna evet diye cevap veren, Allah'a ulaşmayı dileyenler.
onların gidecekleri yer cennettir. Bütün cennete gidenler başka bir sebeple değil. Başlangıç sebebi daima budur. Bunun dışında Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir sebep hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü o insanlar kim olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemedilerse onlar küfürdelerdir, onlar dalalettelerdir, onlar hüsrandalardır, onların gidecekleri yer cehennemdir, onlar takva sahibi değillerdir, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır, Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlardır, gafil olanlardır. Onlar tağutun dostudurlar. Onlar, yani insan ve cin şeytanların dostudurlar. Onlar insan ve cin şeytanların kuludurlar. Sevgili kardeşlerim, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek size bütün köprüleri açar. Bütün yollardan geçiş izni alırsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman geri kalanını Allah yapacak, sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah mı yapacak bütün bunları? Evet. Evvela madde bir. Yeryüzünde hiç kimse bu söylediğimi duymadım diyemez. Neden diyemez? Kıyamet günü olacakların hepsini Allah-u Teala yazmış Kur'an-ı Kerim'e. Bir kısım insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gittikleri kesin. Şimdi cennete gidenler mutlaka bu çağrıyı duyup da buna itaat edenler. Dikkat edin, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse madem ki insanlar cennete gidiyor bir kısmı, onlar mutlaka bu çağrıyı işittiler. İşittiler ki yerine getirerek Allah'ın cennetine gittiler. Şimdi ötekilere gelelim, cehenneme gidenlere gelelim. Onların da hepsine cehennemin kapısında bu sual sorularak kapı açılıyor. Dikkat edin. Allah'ın cennetine girecek olanlar, onlar da kıyamet günü önce cehenneme girerler. Ama uçarak girerler. Cehennemin şeffaf kapılarından 10 metre, 12 metre yükseklikteki kapı ve 100 metre belki 200 metre genişlikteki kapı, hem de bombeli kapı, hem de şeffaf. Onun içinden uçarak girer insanlar. O şeffaf kapı cennete girecek olanların kulaklarındaki vakra, kalplerindeki kinnet ve görme hastaların üzerindeki hicab-ı mestüre alındığı için buna göre elektronik sistemler donatılmış olan cennetin kapıları, cehennemin kapıları, cehenneme gidecek olanları, cennete gidecek olanları otomatik olarak kabul eder. Onlar sanki o kapı yokmuş gibi uçarak cehennemin içine girerler. Cennete girecek olanların cehenneme girmeleri sadece görmek içindir. Allah'a şükretmeleri içindir. Girerler, cehennemi görürler ve oradan büyük bir ferahlıkla Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek ayrılırlar. Cennetin yolunu tutarlar. Ama cehenneme girecek olanlar ve orada kalacak olanlar için onlar da aynı şeyi denerler. O şeffaf kapılardan geçmeyi denerler. Kafalarını o şeffaf kapıya vururlar ve bakarlar ki o kapılar kendileri için açık değil. Onlar bunu yaparken yanlarından bir sürü insan uçarak cehennemin içine giriyor. Kapılar onlar için geçirgen, bunlar için değil. Bunlar için cehennemin kapısının mutlaka kaldırılması lazım yerden. Ne kadar? Burnu sürtülerek cehenneme girecek kadar. Cehenneme giren herkesin burnu mutlaka cehennem kapısında yere sürtülür. Bu cehennemin girişinin kesin işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
onların da, o cehenneme girenlerin de hepsine bu sual soruluyor. Resulün söylediklerini duydunuz mu deniyor. Hepsi evet diyorlar, işittik. Azap bizim üzerimize hak oldu diyorlar. Bütün cehenneme girenler, insanların %90'dan fazlası bu talebe mutlaka muhatap olmuşlar. İşte biz de sizlere söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'ın cennetine girmenin ölçüsü kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. En azından %99'unun belki daha fazlasının. Öyleyse nasıl bu insanlar günahları sevaplarından fazlaysa nasıl cehenneme girecek, cennete girecekler? İşte onun nasıl olduğunu şimdi sizlere söylemek istiyorum. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu açıdan çok önemli. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, aminu olun. Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne oldu? Allah Teala 7 tane Furkan veriyor. Görme hastasının üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor ve o kişinin günahlarının 7'de biri kadar o kişinin sevaphanesine, amel defterinin sevaphanesine, yani hayat filminin sevaphanesine günahlarının %7'si kadar miktar yazıyor. Ondan sonra o kişinin gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi, yani engel olan gözlüğü alıyor Allah Teala ve %7'de bir sevap daha yazıyor. Onların kulaklarında bulunan vakrayı alıyor, işitme engelini alıyor. Herkesin doğuştan itibaren kulaklarında bu engel vardır. Görme hastasının üzerinde gışavet vardır. Doğuştan itibaren dediğim zaman bu doğduğunuz andan bahsetmiyorum. Bu aleme doğduğunuz andan itibaren, yani o söze, Allah-u Teala'ya davete muhatap olduğunuz anda takınacağınız tavır söz konusu. Davete muhatap olduğunuz anda eğer buna evet demezseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, derhal işlem başlar gözlerinize. Hicab-ı mestüre koyar Allah-u Teala görme hastalığınızın üzerine. Gözlerinize hicab-ı mestüre koyar. Görme hastalığınızın üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Kulaklarınıza vakra koyar, işitme hastalığınızı mühürler. Kalbinize ekinnet koyar, kalbinizi mühürler, kalbinizdeki idrak hastasını mühürler. Ve size yeni bir hasta verir ve idrakinizi açar Allah-u Teala. Bunun adı ihbattır, muhbitlerden olursunuz. Her bu 7 tane faktörün her biri için 7'de bir sevap kaydedilir amel defterinizin sevaphanesine. Ne olur? Günahlarınızın her biri 7'de kadar olduğu, 7'de biri kadar olduğu için, 7 defada da tamamlandığı için bütün günahlarınız örtülür. Örtülürse ne olur? Örtülürse sevapları günahlarından fazla olan birisi olursunuz. Bu ise Allah'ın kanununun gerçekleşmesidir. Yani sevapları günahlarından fazla olan birisi olarak cennete gitmeye, girmeye o anda hak kazandınız. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 5-6 dakika içinde cennetlik olacaksınız demekten muradımız bu. Bu işlemler 5-6 dakikalık bir zaman zarfında hepsi gerçekleşir. Ve o kişi cennete ehil olur. Peki Allah Teala ne diyor
bu engeller konusunda. Bakın ne diyor İsra 45 ve 46'da. Habibim, sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek talepte bulunduğun zaman, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ifadesinin gerçekleşmesi için onlara müracaat ettiğin zaman, Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, buna ait olan ayetleri onlara okuduğun zaman, o insan ruhunun Allah'a ulaşmasına, ölmeden evine ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli bir perde koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız diyor Allah-u Teala. Yeter mi? Yetmez. Kur'an'ı söylediklerini işitmemeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor. Ve onları idrak edememeleri için kalplerine ekinnet koyarız diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Allah-u Teala. Öbür taraftan Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların görme hastalarının üzerine Allah gışavet çeker diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bırakırız. Onların görme hastalarının üzerine gışavet çekeriz diyor. Bir perde çekeriz. Onların işitme hastalarını mühürleriz. Onların idrak hastalarını da mühürleriz diyor Allah Teala. Öyleyse bir taraftan davete evet demeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, daveti duydukları anda, ki davete muhatap olmayan hiç kimse olmayacaktır, davete muhatap oldukları anda bir taraftan hastalar üzerine, bir taraftan uzuvlar üzerine Allah-u Teala engellerini koyuyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse onun gideceği yer cehennemdir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama cehenneme gitme sebebi de günahlarının sevaplarından mutlaka fazla olmasıdır. Şimdi bakalım ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki, onlar ki muhakkak surette Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Ne diyor Allah Teala? Sonra ne diyor? Sonra diyor ki, onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani kazandıkları para, servet, dünyadaki şan, şöhret onları kendisine çeker. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve hüküm, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Sonu daha da hazin. Ve onlar kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer cehennem olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Cennete girmenin şartı neydi? Sevapların günahlardan fazla olması. İşte bu insanlar kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlar. Nereden biliyoruz kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olması lazım geldiğini? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinden biliyoruz. Müminin 102'de Allah Teala diyor ki, kimin sevap tartıları ağır gelirse,
sevapları günahlarından fazla olursa kıyamet günü mizanlar kurulur. Onların hepsini Allah'ın cennetine alırız diyor Allah Teala. 103'te de diyor ki kimin de günahları sevaplarından fazla olursa, ağır olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ve diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların da Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi dalalette olanlar olduğunu söylüyor. Biraz evvel söyledik. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir değerlendirmesi var Allah'ın katında, derecat değerlendirmesi. Bu insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. İyi ama bir insan düşünelim, o kadar çok iyilik yapmış ki, kaybettiği derecelerden daha fazlasını kazanmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, bu insanın Allah'ın cennetine girmesi lazım. Hayır, Allah Teala onu cennetine almıyor. Böyle bir talep mevcut değil diye almıyor onu. Ne yapıyor? Onun derecelerinden eksiltiyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de mümin oldum, Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin oldum diyenler için diyor ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinize iman girmedi. Bir insanın kalbine ne zaman iman girer? Allah'a inandığı zaman mı? Hayır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inandığı zaman mı? Gene hayır. Bir faktör daha gerekli. Bunun üzerine farz olduğuna inandığı zaman mı? Evet. Kim böyle bir durumdaysa o bunun üzerine farz olduğuna inanan kişi, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Çünkü kendisine bunlar anlatılacaktır. Muhatap olmayan hiç kimsenin mevcut olması mümkün değildir. Herkes bu talebe muhatap olacaktır. Yani ona her halükarda yaşarken, hayattayken mutlaka Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir ifadesi mutlaka ulaşacaktır. İşte ulaşıp da dilemezse ve o kişi yaşar da ölmeden evvel sevapları günahlarından fazla olursa, Allah'a ulaşmayı dilememekte inat ederse, Allah Teala onun derecelerinde indirme yapılıyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah derecelerinizde indirme yapmasın. Derecelerinizde noksanlık yapmasın. Derecelerinizi aşağı düşürmesin. Kazandığınız dereceleri yok etmesin. Öyleyse kişinin kalbine imanın girmesi ne demek? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek. Kalbine iman kelimesi yazılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman imanı öyle bir noktaya gidiyor ki artık kişinin kalbine iman girmiştir. Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ve o kişi kesin şekilde inanıyor ki ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracaktır. İşte bu noktaya ulaşmadan evvel, yani son faktöre, o kişi kesinlikle ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmadan evvelki üç inancı: Allah'a inanmak,
Allah'a ruhunun, insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Bu iç inancın sahibi ise kişi, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olan kişidir. Dilediği zaman Allah Teala ona mutlaka rahim esmasıyla tecelli edecek, furkanlarını verecek ve o furkanları verdikten sonra bu kişi Allah'ın zatına, ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına kesin şekilde inanacak. İnandığı zaman ancak mürşidini davet edebilecek. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde: "Vestaînü bis sabr ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiyîn ellezîne yezunnûne ennehum minâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn." Allah Teala buyuruyor ki hacet namazını namazla, yani hacet namazını kılarak ve sabırla Allah'tan istihaneyi, yani sizi kim irşada ulaştıracaksa o kişiyi, mürşidinizi isteyin. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için büyük bir iştir. Allah Teala onlara hiçbir zaman göstermeyecektir. Ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala, illa alel haşiyin. Ama huşu sahipleri üzerine böyle bir problem yoktur. Onlar hariç diyor. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka edeceklerdir, ulaştıracaklardır. Buna onlar kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki ama sonra Allah'a rücu edeceklerine de inanırlar. Yani ölümleriyle birlikte ruhlarının tekrar vücutlarının üzerine gönderileceğini Allah'ın katından ve Azrail Aleyhisselam ve vazifeli meleklerin onun ruhunu tekrar Allah'a rücu ettireceğini de, ona da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse bu insan neymiş? Bu insan ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına kesin şekilde inanan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmaya bir imanın sahibi olmazsanız, Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Dilemezseniz eğer, gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala size furkanlar veriyor. Gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz açılıyor ve görme hastanız, işitme hastanız ve idrak hastanız çalışmaya başlıyor. Ve Allah'ın kalbinize koyduğu ihbatla artık işiten, bilen, gören birisi olmanın ötesine geçiyorsunuz. İdrak eden birisiniz. Ve Allah Teala işitme hastasından sonra idrak hastasında veriyor ve idrak eden birisi oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ve Allah Teala size söz vermiş. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz sizi diyor ben kendime ulaştıracağım. Şura suresi
13. ayet-i kerime Allah Teala'nın işareti çok açık. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi ne duruyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, hemen dileyin. Şuradan kalbinizden bir taleple dileyeceksiniz. Yani kuru kuruya ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum diye sadece söylenen bir söz olmayacak. Kalbinize dayalı bir ifade olacak. Kalbinizden desteklenen, kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileme mevcut olarak Allah'a bu talepte bulunmak. Öyle misiniz yoksa değil misiniz? Yani gerçekten kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Nereden anlayacaksınız? Evet. Siz söyleyin. Tamam. Öyleyse o söylediğiniz tam olarak oturuyor yerlerine. Ha, o beni işitti. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'ya ulaşma konusunda bir şeyler yapmanız lazım. Namaz kılmanız, oruç tutmanız, haftada her perşembe günü oruç tutmanız gerekecek. Zikir yapmanız gerekecek. Namaz kılmanız gerekecek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bunların hepsini Allah'ın size sevdirdiğini yaşayacaksınız. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Kelime-i şehadeti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini Allah size sevdirecek. Oruç tutmayı nasıl sevdirecek? Açlık duyurmayacak size. Namaz kılarken onu bir angarya olarak yapmayacaksınız. Namaz kılmaktan zevk duyacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hacca gitmek size bir zevk verecek. Oradaki o müthiş sıcağa rağmen rahatsızlık hissetmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, zekat verirken zorlanmayacaksınız. Onu öyle bir gönül rızasıyla vereceksiniz ki zekat vermek sizin için bir zevk haline dönüşecek. İhtiyacı olan insanlara çok kazananların vermesi lazım gelen bir vergi gibi bir zevkle bunu gerçekleştireceksiniz. Ve bütün bu ibadetlerin arasında en çok hoşunuza giden zikir olacak. Allah'ın ismini ister sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar edin. İster sessiz olarak gene dilinizi kullanarak Allah kelimesini tekrar edin. Ya da kalbinizdeki sesle o sesle Allah'ın adını tekrar edin ki önemli olan en son zikriniz o zikirdir. Kalp zikridir. Çünkü o kesintisizdir.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar sadece bilmiyorlar. Allah-u Teala öylesine kısa yoldan bir kurtuluş herkese nasip kılmış ki, sadece bir dilekle Allah-u Teala sizleri, hepinizi cennetine almaya ve kazandığınız dereceleri kaybettiğiniz derecelerden öteye geçirmeye hazır. Allah-u Teala diyor ki innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Vel Asr suresi. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar illa hariç, ellezîne âmenû, âmin olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır diyor. Neydi hüsranda olmak? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama âmin olanlar kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka sevaplarını biz günahlarından öteye çıkaracağız diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle yapıyor bunu. Ve sadece bir tek dileği o kişiyi kurtarıyor. O kişiyi onunla bırakmıyor Allah Teala. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve o kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Yani ikinci basamakta iken Allah-u Teala'nın seçtiği bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamakta bu dileğini tahakkuk ettirirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu 22. basamağa kadar çıkarmayı garanti etmiş. O kişiyi böylece nereye ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibi kişi. Ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü 5-6 dakika içinde Allah-u Teala söylediğim işlemleri gerçekleştirmiştir. Ama bu kişi yaşıyor, Allah'ın ibadetlerini sevmeye başladı. Allah onu mürşidine ulaştırır. O kişiye mürşidini sevdirerek, o kişinin içinden irşat makamına ulaşma talebini oluşturarak, dikkat edin, bir insan mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetine girebilir, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama dilemezse, ne yaparsa yapsın o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 80 yaşında ölen bir insan, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etse, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse, sonra da ölse, eğer bu kişi, sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse, bu kişi kurtulamaz cehennemden. Bu mümkün değildir. Ve öğrendiği ilim onu sadece dalalette bırakır. Kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kısım insanlar vardır diyor. Cennetlik amel işler der ama cehenneme giderler. İşte bu 80 yaşında ölen insan böyle. Cennetlik amel işlemiş. İslam'ın 5 şartını 65 yıl süreyle gerçekleştirmiş ama gideceği yer cehennem. Öyle insanlar da vardır ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemlik amel işlerler ama cennete giderler. O da hiç amel işleyemeden Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi günde Allah'a emanetini almış, öldürmüş o kişiyi. Hiç ibadet yapamadan sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ömrünü bitirivermiş Allah-u Teala onun. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. İşlediği ameller ona bir şeyler kazandırmamış. Ama Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. O kişi günahları mutlaka sevaplarından az olan bir insan hüviyetine getiriliyor. Ve de
o kişinin gideceği yeri Allah cennet kılıyor. Onu cennetine alıyor. Ayetler son derece açık ve net. Bu söylediklerimi unutmayın sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sakın Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürseniz göreceksiniz ki ömrünüz boyunca yaptığınız ameller sizi asla kurtaramaz. Orada size sordukları zaman Resul gelip size söylediğimi diye o zaman bizi hatırlayacaksınız. Söyledi diyeceksiniz ama diyeceksiniz biz ona inanmadık diyeceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz olun. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın cennetini bir defa mutlaka elde edin. Sonrası size kalmış bu cenneti. İkinci kat cennet yapmanız, irşat makamına ulaştığınız zaman. Yapmadınız, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz. Yaparsanız ikinci kat cennet, ondan sonra ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Size mürşit sevgisini veren, mürşide ulaştıran, gene Allah olacak. Siz kendi kendinize yapmayacaksınız bunu. O sevgiyi içinize koyacak olan Allah, o talebi içinize koyacak olan Allah, tayin etmek yetkisi de sadece kendisinde, alallahu kastü semin ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikte olduk. Cennet mutluluğu mu? İşte bu kadar. Mutlaka cennet mutluluğuna ulaşırsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşırsanız ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ama ruhunuz Allah'a ulaştırılmışsa Allah-u Teala tarafından, o zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz yetmez. Dünya mutluluğunun da yarısından fazlasına sahip olacaksınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki %100 afetle kaplı olan nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası yok olacak. Yerini faziletlere terk edecek. Fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Dünya mutluluğunda yarısını elde edeceksiniz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Allah'ın yegane hedefidir. Ve mutluluğa sizi ulaştıracak olan bütün faktörler Allah'ın indinde birer birer verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk müessesesi, sosyal mahluklar olarak yaratılan biz insanlar için mutlaka başkalarına karşı olan davranış biçimlerimizle şekillenir. Madem ki Allah-u Teala bizleri sosyal mahluklar olarak yaratmış, yani başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan sıfatıyla yaratmış, öyleyse bu dizayn içerisinde bizler en güzelini gerçekleştirmek durumundayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Sizinle başka insanlar arasındaki ilişkiler bir bileşik kaplar usulüne tam paraleldir. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Böylece bileşik kaplar sistemindeki eşitlik tahakkuk eder her zaman. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sizden başkalarına yayılan şey negatif dalga boylarıysa, karşınızdakilerden de size geri dönen şey aynı şekilde negatif dalga boyları olacak. Yani siz öfkeli, stres içinde, başkalarına kızan, onları azarlayan, onları devamlı rahatsız eden bir hüviyetteyseniz, toplum da sizi devamlı rahatsız edecek davranışlarda bulunacaktır. Yetmez, başkalarını küçük düşürmek için yaptığınız, başkalarına onları ezmek için yaptığınız, kendinizin üstünlüğünü ispat etmek için yaptığınız her davranış biçiminin toplumdan size geri döneceğini bilmelisiniz. Cevaplar hep sizin başlattığınız istikamette geri dönecektir. Oysa ki Allah'ın sizleri yaratmaktan muradı mutlu olmanız. Acaba toplum içinde yaşayan bir insanın hem toplumu mutlu etmek hem de kendisini mutlu etmek istikametinde yapabileceği neler var? İki şeye çok dikkat etmek temel faktördür. Birincisi, ilk düşünce statünüz şu olmalı. Davranış biçimlerinizin kökeninde, temelinde onu tamamıyla saran bir davranış biçimi. Acaba ben bugün başka insanları nasıl mutlu edebilirim? Bu madalyonun bir yüzü. Sizden çevrenize yayılması lazım gelen şey mutlaka onlara mutluluk vermek olmalıdır. Madalyonun öbür tarafında siz yoksunuz, başkaları var. Başkaları size iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Onlar siz olmadığınız için onların davranışlarına mani olamazsınız. Diledikleri gibi davranırlar. Siz ancak o davranıştan sonra harekete geçebilirsiniz. İşte eğer karşınızdaki kişi, o anda beraber olduğunuz kişi, mesela Allah'ın bir hizmetini yapıyorsunuz, o anda yanınızdaki kişi size ters gelen, sizi kıracak olan bir davranış biçiminde bulunuyor.

Ne yapmanız lazım? Bu davranış biçiminin, bu negatif davranış biçiminin sizi üzen, size bir negatif dalga boyu olarak ulaşan bu davranış biçiminin sizi üzmemesi için bir düşünce sistemini devreye koymalısınız. Evvela şunu düşünmeniz lazım. Ben başka bir insanın bana yaptığı bir yanlış davranış sebebiyle üzülmemeliyim. Bu benim hatam değil, onun hatası. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana sabır vermesi için, bu davranış biçimi karşısında üzülmemek için, tesir almamam için, bundan müteessir olmamam için Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, beni dayanıklı kıl diye Allah-u Teala'ya müracaat etmelisiniz. Bu ilk yapacağınız şey. Etkilenmemek. Herkes yanlış yapabilir. Siz de yapabilirsiniz ama şu anda başkalarının yanlışlarından bahsediyoruz. Yanlış yapabilen insanlar bu yanlışları dizaynında sizi üzebilirler. Üzecek olan bir davranışta bulunurlar. İşte burada size düşen görev sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada size düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalısınız. Bir gayretin sahibi olmalısınız. Ve ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o neden bana böyle davrandı? Böyle bir yanlış davranışı o yapmazdı. Ama yaptı. Öyleyse bunun bir sebebi olmalı. Acaba neden yaptı? Maksadı beni üzmek mi? Bana haddimi bildirmek mi? Bana hakaret etmek mi? Yoksa benim yaptığım bir yanlışı bana söylemek suretiyle beni daha güzele ulaştırmak mı? Yaptığı davranışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım. Acaba hedefi bana hakaret etmek mi? Beni ezmek, kendisini yükseltmek mi? Yoksa beni tasavvufu daha iyi yaşayan bir insan hüviyetine ulaştırma konusunda bana yardım etmek mi? Hepsi söz konusu olabilir. Ama bu cepheden baktığınız zaman olaya daha ilk anda bir çözüm size ulaşacaktır. O kişi bir arkadaşınızdır. Sizin yaptığınız bir yanlışı söylemektedir. Ve bu yanlışa dikkatle bakın. O yanlışı düzeltirseniz siz Allah indinde daha sevgili olacaksınız. Allah'a karşı görevlerinizi, Allah yolundaki hizmeti daha güzel yapacaksınız. Düşünün, eğer durum böyleyse o zaman ona neden kızıyorsunuz? Ya böyle bir kişi ayrıca bununla görevliyse, o zaman bir defa daha üzülmemeniz için sebep çıktı. Evvela eğer olay sizi daha iyiye ulaştırmak, Allah'a daha layık bir kul haline getirmek üzere harekete geçmişse o kardeşimiz, size en güzelini ulaştırmak istiyorsa, davranışınızın yanlışlarını size bir bir haber veriyorsa ve muradı
sizi çok da seviyorsa ve muradı sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmaksa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kızmak niye? Kırılmak niye? Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Etrafımızdaki kardeşlerimiz bize karşı yanlış davranışlarda bulunuyorlarsa, bu yanlış davranışların manasını düşünmeliyiz. Acaba bu kardeşim bana bunu niye yaptı? Niçin söyledi? Eğer niyeti halisse, gerçekten yaptığınız şey bir hataysa, o da bunu düzeltmek istikametinde sizi ikaz ettiyse, bunu tabii bir olay olarak değerlendirmeniz gerekir. Üzüntüye düşmemeniz gerekir. Daha güzele ulaşmak için ona teşekkür etmelisiniz. Size bir doğruyu gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, o zaman siz daha güzele ulaşmalısınız, toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalısınız. Öyleyse karşınızdaki kişi size olan öfkesinden öyle yapmıştır. Bir alternatif. Böyle olduğunu düşünelim. O zaman şunu düşünmeniz gerekmez mi? Acaba bu kardeşim bana böyle öfkeli davrandığına göre, beni kıracak bir şekilde hareket ettiğine göre, onun arkasında ne olabilir? İlk aklınıza gelen şu olmalıdır. Benim ona bundan evvel yaptığım bir hata olmalı muhakkak. Bu hatanın karşılığında bu kardeşimiz bana doğruyu söylüyor. Bana ne yapmam lazım geldiğini bildiriyor. Öyleyse bir başkasının size karşı yanlış davranması her zaman mümkündür. Hemen kırılmak, üzülmek, küsmek mi gerekiyor sevgili kardeşlerim? Hiç irdelemeyecek misiniz olayı? Acaba onun böyle davranması için siz ona bir şey yapmış olamaz mısınız daha evvel? Onun böyle davranmasını üzerinize çeken? Niyetinin ne olduğunu anlamanız kolay. Son derece basit. Hemen ona soracaksınız. Sen bana böyle bir davranışta bulundun sevgili kardeşim. Bu davranış mutlaka benim sana evvelce yaptığım bir yanlışın bana olan cevabı olmalı. Eğer durum böyleyse, o zaman Allah'ın karşısında ben senden özür dilerim, af dilerim. Beni bağışlamanı isterim. Allah-u Teala'nın da beni bağışlamasını dilerim. Ama lütfen hangi konuda hangi hata yaptığımı bana söyler misin? Şimdi size öfkeyle davranan kişinin daha çok öfkelenmesi için bütün kapıları kapattınız. Onun size yaptığı bir, sizi üzen bir davranışın devam etmemesi için de şartları siz hazırladınız. Çünkü kötü sözü söyleyen o, kötü davranışta bulunan o, ama siz yapmış olduğunuz hayali bir hata sebebiyle, belki de hakikatte böyle bir sebep de yok, bir hata da yok, ama ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. O zaman o kişinin yapacak bir şeyi kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa mutlaka size söyleyecektir ki siz Allah'tan af dileyesiniz ve Allah'ın huzurunda ondan af dileyesiniz. Böyle bir hata yoksa ve kasıtlı olarak size kötü davranmışsa, o zaman o kardeşimiz de tasavvuftansa bundan herhalde utanç duyacaktır. Yaptığının yanlış bir davranış olduğunu
idrak edecektir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her halükarda bir açık kapı mutlaka vardır. Bozulmak üzere olan, bozulması konusunda taraflardan birinin harekete geçtiği bir dostluk tam zedelenirken, zedelenme başlarken bir müdahalenizle onu durdurmuş oluyorsunuz. O kişiden af dilediğiniz zaman onun size söyleyecek sözü kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa onu söylemesi gerekiyor. Söyledikten sonra da eğer varsa hatanız, ki olması rahatlıkla mümkündür, herkes hata yapabilir. Sevgili kardeşlerim, birçok doğru vardır. O doğrulardan bir tanesi bir kardeşinize dokunuyorsa, başkalarına dokunmasa bile o doğru yerine ikinci bir doğruyu, onu kızdırmayacak, onu üzmeyecek olan bir başka doğruyu ikame etmelisiniz. Birincinin yerine koymalısınız. Öyleyse hangi sebeple olursa olsun size karşı yapılan bir ters davranışı, bir yanlış davranışı Allah Teala bir hasene ile önlemenizi emrediyor. Bakınız ne diyor Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla önle diyor Allah Teala. Seyyiatı hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verdiklerimiz Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse sen dediğine göre Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkese bu tavsiyeyi, bu emri veriyor Allah Teala. Seyyiatı hasenat ile önle. İşte yaptığınız davranış bu. Ben eğer sana karşı bir kötü davranışta bulunduysam, ben Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetindeyim. Ve şimdi eğer sen bana söylersen hatamı, ben hem senden hem de Allah Teala'dan af dileyeceğim. Senin de beni affetmeni dilerim. Allah Teala'dan da af dileyeceğim. Onun da beni affetmesini dileyeceğim. Bu kardeşimiz eğer haksız yere başka birine olan öfkesi sebebiyle evde eşiyle kavga edip gelip orada sizinle sanki bir yanlışınız varmış gibi bir davranış biçiminin içine girerek size kötü davrandıysa, o zaman onun açık kapısı kalmıyor. Ve eğer sebep yoksa ortada, o zaman o sizden af dileyecektir. Ne yapabilirdiniz? O size hakaret ettiği zaman, kötü davrandığı zaman siz ona daha kötü davranabilirdiniz. Ve şeytanın esiri olurdunuz bu olayda. Başka birinin yaptığı kötülüğe aynı kötülükle cevap vermek veya daha kötüsünü ona uygulamak, bu o anda şeytanın esiri olmak anlamına geliyor. Allah Teala yapılan bir yanlışlığa karşı kısas emrini veriyor. Ama düşüneceksiniz evvela. Olaylar dizisine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birisi size bir kötü davranışta bulundu. O kişi derecat kaybeder. Bu kötü davranışı, zulmü size karşı yaptığı için siz mazlum olursunuz. Yani zulüm görmüş olursunuz. O da zalim olur. Zulmü yapan kişi olur ve kul hakkı doğar. Zulmü yaptığı anda onun amel defterine yaptığı zulüm kadar derecat nakıs olarak yazılır. Negatif derecat yazılır.
o kadar derecatı kaybeder. Sizin amel defterinize kul hakkı doğduğu için zalim ne kadar derecat kaybetmişse siz onun kaybettiği bütün dereceleri aynen kazanırsınız. Allah Teala ne diyordu? Allahu seriül hisab. Allah hesabı çok çabuk görür. Hemen görür demek. Neyse Allah Teala'nın hesabı hemen görmesi anında iki tarafın birden amel defterine rakamların yazılarak olayla kaybedilen ve kazanılan dereceyi Allah'ın sıfırlaması demektir. Zulüm derecat kaybettirmiştir o kişiye ama aynı zulmün karşı tarafında bulunan siz zulmedilen kişi de derecat kazanmışsınızdır. Onun kaybettiği derecatla sizin kazandığınız derecat aynı derecattır. Onun yaptığı fiilin tam karşılığı ona negatif puanla ödettirilmiştir. Sizin gördüğünüz zulmün bedeli aldığınız pozitif puanla size ödenmiştir. Allah'ın hesabı tamamlanmıştır. Her şey merkezinde. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi talebelerine diyor ki benden sonra yerime kimin geçeceğini tayin etmek için sizin hepinizi İstanbul içine gönderiyorum. Gidin bütün sizi üzen haksızlıkları, kötülükleri, yanlışlıkları tespit edin ve bana gelin. Herkes gidiyor. Akşama kadar dolaşıyorlar mahkeme mahkeme, karakol karakol. En haydutların, uğursuzların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Tespit ediyorlar olayları. Akşam geliyorlar. Belki 100 çeşit olay anlatılıyor Sümbül Efendi Hazretlerine. Bu kadar öğrenci arasında birisi suskun. Hiç sesini çıkarmıyor. Sadece dinliyor. Herkes bitmiş. Herkes sıradan saymış yapılan onca haksızlıkları. Merkez Efendi Hazretleri diyor ki evladım diyor sen diyor hiçbir şey söylemedin, sustun. Efendim diyor, Efendimiz diyor ben de gittim diyor. Onların gezdiği yerlerde ben de bulundum. Ama diyor her şey merkezindeydi diyor. Zulüm yapana derecat kaybı söz konusu oldu. Zulüm görene de derecat kazancı söz konusu oldu. Her şey anında ödendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Her şey merkezindeydi diyor. Ve Sümbül Efendi'nin yerine Sümbül Efendi rahmetli olduktan sonra o geçiyor. Adı da Merkez Efendi oluyor. Bu olay sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bakınız kötüye dönmesi kuvvetle mümkün olan, belki ikinci tarafı da birinciye hakarete götürecek olan ve ikisini birbirine düşürecek olan belki bir hasmane davranışlar dizisinin başlangıcını teşkil edecek olan bir olay, bir güzel davranışınızla sizin orada biter ve mutlaka sulh olursunuz. Şimdi burada bazı kardeşlerimizden e-mailler alıyorum. Falanca bana kötü davrandı. Ben o bana anlatınca hatamı, ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım ve ondan af diledim. Ama o beni affetmedi. Ve af talebimi kabul etmedi diyor. Şimdi
ikinci taraf olalım. Birisi bize kötü davranıyor ama arkadan kötü davrandığının farkına varıyor. Biz size ne tembih ediyoruz? Diyoruz ki aman, kimsenin kalbini kırmayın. Eğer bir kötü söz söylediyseniz, başka birini üzecek bir davranışta bulunduysanız, mutlaka Allah'ın huzurunda o kişiden af dileyin. Sizi affetmesi için ondan talepte bulunun. Hem Allah'a karşı sorumlusunuz, hem de ona karşı sorumlusunuz. Bizim kardeşlerimizin arasında böyle küslükleri olan kardeşlerimiz olmaz, olamaz. Eğer oluyorsa o kardeşlerim hakkında çok üzüntü duyarım. Eğer başka birisinin bize yaptığı bir kötülükten sonra bizden af dilemesine rağmen biz onu affedemiyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim aramızda olmaz. Eğer bir kardeşiniz sizin davranışınızdan huzursuz olmuşsa, sizin davranışınız onu rahatsız etmişse, ondan af dilemek mecburiyetindesiniz. Bu zaruri bir iştir. Mutlaka dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz siz tasavvuftan birisi olamazsınız. Allah Teala'nın dostları birini kıracak bir hareket yaptıkları zaman mutlaka ondan af dileyenlerdir. Allah Teala'nın dostları kendilerine kötülük edildiği zaman af dilendiği takdirde mutlaka affetmeleri lazım gelenlerdir. Cürmün derecesine göre af müessesesi çalışır ama mutlaka çalışmalıdır. Öyleyse şimdi hepinize sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bizim kardeşimizseniz, bizdenseniz, o zaman başka birisi yaptığı bir hata dolayısıyla sizden af dilediği zaman onu affetmemek sizin yetkiniz içinde olmamalı. Demelisiniz ki ben Allah yolundayım, öyleyse ben affetmek mecburiyetindeyim. Affı mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Şimdi burada iki taraf arasındaki ilişkilerde aftan sonra müessesenin, yani ikinci tarafı üzen davranış biçiminin tekrarlandığını görüyoruz. Bu bir büyük yanlıştır sevgili kardeşlerim. Eğer bir kardeşimiz bizim bir davranışımızdan rahatsız olmuşsa ve bize karşı tavır almışsa, biz de ondan öğrenmişsek ki biz ona karşı yanlış davranmışız, o zaman ondan af dilediysek o bizi affedecektir. Ama affettikten sonra biz gene kör kör parmağım gözüne der gibi o kişiye aynı hatayı tekrar ve tekrar yapmakta devam ediyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz. Kör nefsimiz için, şeytan için etrafımızdaki insanların kalbini kırıyoruz. O zaman bir hesap yapın sevgili kardeşlerim. Neyin karşılığında neyi satın alıyorsunuz? Allah'ın dostu olmanın karşılığında şeytanın dostu olmayı satın alıyorsunuz. Bizim aramızdan şeytanın dostluğunu isteyenler varsa buyursunlar. Ama bu çatı, Allah'ın hidayet çatısı, Allah'ın dostlarıyla çalışır. Öyleyse küçücük şeylerden kendinize huzursuzluk çıkarıp arkadaşlarınızla küsmeyin. Küstünüz, eğer arkadaşlarınız sizden
barışmanızı istiyorsa o küstüğünüz kişi, yaptığı hata dolayısıyla sizden af diledikten sonra onu affetmek mecburiyetindesiniz. Bir defa, iki defa, üç defa tamam, ama sizin bu affınız onu kötü davranışların esiri kılıyorsa nasıl olsa affedileceğim diye ard arda hataları çok tekrar etmişse, etmekte devam ediyorsa, o zaman anlaşmazlığı ulaştırın irşat makamına. Sevgili kardeşlerim, bu ısrar ederse o kişinin aramızdan ayrılmasını neticelendirir. Biz sizlerin birbirinle, birbirleriyle geçinemeyen, birbiriyle devamlı kavga etmekte olan kardeşlerimiz olmasını düşünmeyiz. Böyle insanlar olamazsınız. Eğer Allah'ın yolunda iseniz, Allah'ın yolunun gereklerini yapmak durumundasınız. Hiç kimseye Allah-u Teala zor kullanmaz. Biz de kullanmayız. Hiç kimseyi kullanmadık. Allah ne emir verirse onu uyguladık. Ama aramızdan ayırdıklarımız oldu. Allah'ın emriyle aramızdan ayırdıklarımız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, asıl olan toplumdur. Her fert topluma karşı olan görevini ait olduğu standartlarda yerine getirmekle mükelleftir. Bu Allah'ın yolunun selameti için, yolda olanların selameti için farzdır. Bozuk düzen bir tasavvuf hayatı olmaz. Allah-u Teala'nın yedi teslimini yaşamak, sülh ve sükun içinde bir nizamla oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, onları bakmayı bir bilseniz sevgili kardeşlerim, ne zaman gözünüze sadece güzellikleri görebilen bir gözlük takarsanız, o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çirkinlikleri süzen, yokmuş gibi sayan, bütün güzellikleri yaşayan bir insan olmanızı ister tasavvuf. O zaman size kötü davrananlar bundan sadece utanç duyarlar. Onlara kızmazsınız. Onların o hatayı bir daha yapmamaları için onlara en güzel şekilde anlatırsınız. Neden hata yapıldı? Neden yapılmaması lazım? Nasıl daha iyi olabilir kardeşimiz? Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Biri size kötü davrandığı zaman siz ondan daha kötü davranabilirsiniz. Ama o zaman o şeytana esir olmuş, size o olayı yapmıştır, o yanlış davranışı. Ama arkasından şeytan sizi de esir etmiştir kendisine. Tasavvuftan birisi de tasavvufun dışındaki birisi gibi bir başkasının kalbini kırmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki insan başkasının kalbini kırmamak için büyük gayret gösteren insandır. Ona kötülük edilebilir ama o karşılığında kötülük yapmakla mükellef olmadığını, tam aksine o kötülüğü yapan kişiyi acaba nasıl o kötülükten kurtarabilirim diye çalışan bir insan olmalıdır. Bunun için ona kızmaması lazımdır, öfkelenmemesi lazımdır, küsmemesi lazımdır. Ne zaman sonuçlar negatife dönüşebilir ki kişi arasında? Sizin üzüldüğünüz bir olayı, o kişi kasıtlı olarak sizi üzmek üzere ona bildirmenize rağmen tekrar tekrar tekrar tekrar yapıyorsa,
bundan vazgeçmiyorsa, o zaman onunla dost olmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten böyle bir kişi tasavvufa yakışmaz. Aramızda olmaması lazım. Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız. Bunu güzel davranışlarınızla Allah'ın bütün güzelliklerini onlarla paylaşarak yaşayacaksınız. Tasavvuf yolunda her şey öylesine güzel ki, başlangıçta iradenizle kendinizi güç zapt ederek başkalarının size yaptığı kötülüklere mukabele ederken, yani onların yanlış davranışlarına aynı yanlışla cevap vermemek için kendinizi çok zorlayarak hareket ederken, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki artık hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü nefsinizde afet kalmamış. Öyleyse başkaları size yanlış davranabilir ama siz onlara karşı davranamazsınız. Bunun için de kendinizi zorlamanız gerekmiyor. Zaten nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için davranış biçiminiz otomatik olarak o olacak. Etkilenmemek, üzülmemek, başkalarının yaptığı yanlışları onlara karşı bir cevap olarak işlememek. Yani seyyiate karşı hasenatla mukabele etmek. O zaman gayret etmeniz gerekmiyor. Kendinizi sıkmanız gerekmiyor. Her olayda Allah-u Teala'dan "Ya Rabbi bana sabır ver, bu kardeşimizin yaptığı ve kötü davranışa tahammül edeyim" diye Allah'tan dua isteyerek sıkılanmanız gerekmiyor. Söz konusu olan ne sevgili kardeşlerim? O zaman söz konusu olan içinizden o kişiye karşı hiçbir kin, nefret, öfke veya buna benzer bir his asla duymamak. Onu henüz olgunlaşamadığı için yanlış yapabilen, bu yanlışlarının affedilmesi lazım gelen ve kazanılması lazım gelen bir kardeşimiz olarak değerlendirmek. Nasıl kazanacaksınız? Anlatacaksınız ona. Neden yanlış olduğunu davranışının. Eğer bu davranışın yanlışlığını ona kızarak öfkeyle, "Sen bana böyle yaptın, sen bilmiyorsun tasavvufu, senin gibi adam olur" falan filan gibi laflarla bunu söylediğiniz zaman siz de onun bir benzerisiniz demektir. Sadece bu sefer o yaptı olayı, gelecek sefer de siz yapacaksınız demektir böyle bir davranış biçiminde. Oysa ki ondan yana olmalısınız. "Acaba kardeşimiz bana böyle davrandı ama niçin davrandı? Acaba ben ona vaktiyle bir yanlışlık mı yaptım? Ya da şu anda kendine hakim olamayacak kadar başka bir sebepten dolayı öfkeli miydi? Öfkesini benden mi aldı? Aldıysa ben bundan alınmam. Çünkü benim hatamdan kaynaklanan bir olay değil. Ben üzülmemeliyim." Bütün bunları diyebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Madem ki Allah'ın yolundasınız, madem ki Allah'ın hizmetindesiniz, hizmet yapan kardeşlerimiz bu hizmette, Allah'ın hizmetinde, Allah'ın yolunda birbirlerinin karşısında değil, yanında olmalılar. Omuz omuza, kol kola, gönül gönüle bir Allah yolunda hizmetler dizisini gerçekleştirmek.
Ne kadar çabuk öfkelerimize mağlup oluyoruz sevgili kardeşlerim. Hem de bize söz vermenize rağmen artık öyle davranmayacağım diye gene aynı öfke sizi bazen yakalayıp bizim yanımızda bize söz verdiğiniz standartların dışına çıkartıveriyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizi hatırlayın. Bize söz verdiğinizi hatırlayın. Öyleyse sözünüzü tutmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle yaparsanız bizim için kıymetli olursunuz. Eğer şeytan sizi etkisine alırsa, onun etkisi altına aldığı oranda Allah'ın gözünde küçülürsünüz. Bizim gözümüzde sevginizde azalma olur. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok severiz. Bu sevgi siz ona layık oldukça tahmininizin çok ötesinde artar. Eğer davranış biçimlerinizde öfkeniz, kininiz, şeytanın hakimiyetine girdiğiniz bir form veriyorsa size, o zaman bizim sevgimizde azalma olur. Bunu her zaman hesaba katın sevgili kardeşlerim. Öyleyse herkes hata yapabilir. Bu olay, başkasına yaptığınız bir yanlış davranış, nefsinize kapılarak başka birine verdiğiniz bir huzursuzluk ve arkasından pişmanlığınız, ondan gidip ab dilemekle noktalanıyorsa ve bu size bir ders olmuşsa, o noktadan itibaren o kardeşiniz de dahil olmak üzere herkese en güzel davranışları sergilemeye başlamışsanız, sevgimiz gene artar. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin de bizim aramızdaki sevgi, sizin de bizim aramızdaki sevgi değildir. Sizinle bizim aramızdaki sevgi, sizden Allah'a ulaşan, Allah'tan bize ulaşan bir sevgidir. Bizden Allah'a ulaşan, Allah'tan size ulaşan bir sevgidir. Derecesini Allah tayin eder. Biz varsak devrede, tayin daima Allah'a aittir. O bütün davranışlarınızı bilir. Eğer neden bana karşı eskisi kadar sevgili değil diyorsanız, arkasında başka birisi yok, siz varsınız. Allah Teala bizi sizlere karşı davranış biçimlerinizin dizaynı içerisinde şekillendirir. Bütün davranışlarımız onun hudutları içindedir. Allah'ın davranış biçimlerimizi tayin ettiği hudutların içindedir. Ne altında ne üstünde. O Allah'tır. Eğer bu kanunu unutmazsanız, sizden bize ulaşan sevgi Allah'tan ulaşarak bize geliyorsa, bizden size giden sevgi Allah'tan, Allah'a ulaşarak size geliyorsa, o zaman her şeyiniz biliniyor demektir. Hayır, biz her şeyi bilmeyiz. Hiçbir zaman böyle bir iddiamız olmadı. İnsanların aklından geçenleri de okumayız, okuyamayız. Ama Allah bilir, okur ve gerektiği zaman bize söyler sizin aklınızdan geçenleri. Biz bilmeyiz ama o bildirirse bilmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gerekliyse o zaman bildirir. Öyleyse her attığınız adımda sizinle beraber olduğumuzu bilin. Sevgimizin devamı sizin için kıymetliyse, Allah Teala tarafından her davranışınızın mutlaka takip edildiğini, size bizim ulaştırdığımız her davranışın
sizin davranışlarınızın nihai neticesi olduğunu, eğer size karşı sizi üzecek bir davranışımız olduysa, bunun arkasında başka birinin bulunmadığını, sadece sizin bulunduğunuzu hiç unutmayın. Biz hepinizi severiz. Sizlere karşı olan sevgimiz eşit değildir. Sevgiyi bize Allah verdiği için en çok sevdiğimizden en az sevdiğimize dair doğru bir merdivenin basamakları üzerindesiniz hepiniz. Sevgili kardeşlerim, aramızdaki sevgi Allah'ın bize tayin ettiği çaptadır. Tayin bize ait değildir. Tayin ona aittir. Kim bizim tarafımızdan sevilmek istiyorsa Allah'ın her şeyi bildiğini bilmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bizden çok şeyi saklayabilirsiniz. Ama Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. Ve gerekli gördüğü her şeyi bize mutlaka söyler. Öyleyse sevgimizi, hepinize karşı ayrı ayrı olan sevgimizi Allah şekle sokar, Allah nizamda tutar, derecesini de Allah tayin eder. Arkasında sizden başka kimse yok. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin sizi üzmesi söz konusu olabilir. Bu bizimle sizin aranızda bir olay değildir. Bu Allah'la sizin aranızda bir olaydır. Biz sadece onun kölesiyiz. Naçiz bir vasıtası ve yaptırdıklarını yaparız. Sözüme dikkat ettiniz mi? Yaptırdıklarını yaparız diyorum. Allah'ın, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yaparız. Sadece bu kadardır yapabildiğimiz şey. Öyleyse neyle karşılaşmışsanız ona muhatapsınız. O liyakatin sahibi olduğunuz için size karşı öyle davranılmıştır. Sevgili kardeşlerim, kim ona verdiğimiz emirler sebebiyle üzülmüşse o Allah'a müracaat etmelidir. Ve Allah Teala'nın onun üzerinde vücuda getireceği olayları yaşamaya çalışmalıdır. Bizi bir fiilin sahibi olarak düşünmeniz hatalı bir davranıştır. Söylediğimiz gibi sevgimiz bize ait değildir. Allah'tan gelerek bize ulaşır. Dolayısıyla hep Allah'ın doğrularını inikas ettirir, yansıtır. Nasıl bir ayna ışığı yansıtıyorsa, görüntüyü yansıtıyorsa, biz de sadece o kadarız. Sadece bir naçiz yansıtıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatacağım size, nasıl anlatabilirim. Onun sizden istediği şey, Allah'ın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bütün gücümüzle, Allah'ın bize verdiği bütün enerjiyle her günümüzü sizin için kullanıyoruz. Daha çok mutlu olabilmeniz için. Toplumun mutlu olabilmesi için, Allah yolunda en güzele ulaşabilmeniz için,
Allah'ın yolunda Allah'a ait olan her şey en güzeli temsil eder. Şeytanın yolunda da en çirkini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde yaşamanızı istiyor. Öyle bir dizaynda mutlaka siz en güzele ulaşacaksınız. Davranış biçimlerinizde başkalarını kırmamaya, onlara zulmetmemeye, onlara tahakküm etmemeye çalışın. Size verilen yetkileri başkalarını üzecek istikamette kullanmayın. Allah'ın sevgisini azaltırsınız. Sonra çok üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, biz hep size tembih ederiz. Bak evladım, bu yaptıkların yanlış. Bunları bir daha yapmamalısın. Eğer devam ederseniz, sonunda size o yanlışlıkları yapma imkanını vermeyecek bir yere alınırsınız. Ve yaptıklarınız sadece sizin oluşturduğunuz sebepler sizi Allah'ın oradan almasına sebebiyet verir. Hiç kimseye, Allah Teala biz de dahiliz buna, başkasına tahakküm etmek imkanını vermez. Sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bir kişi bunu bize söyleyebilirse, biz ona tahakküm etmişizdir diye, bunu memnuniyetle karşılarız ve Allah-u Teala'ya mutlaka sorarız. Davranışımızda tahakküm nasıl olmuş, hangi standartlarda vücuda gelmiş diye Allah-u Teala'dan aydınlık isteriz. Konunun aydınlanmasını. Eğer siz kendi aklınızın dar çerçevesi içerisinde size karşı bir zulüm yapılacağını, hele bu zulmün bizden gelebileceğini düşünüyorsanız, bunu Allah'tan sormalısınız. Bir gün bunun mümkün olmadığını öğreneceksiniz. Ve bizim hakkımızda düşündüğünüz yanlış şeylerden dolayı Allah'tan o zaman, gerçekleri öğrendiğiniz zaman çok af dilemek mecburiyetinde kalırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetini, daha başka bir ifadeyle bir davranış biçimleri sohbetini beraberce tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Ciao a te. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın bize emrettiği hususların başında bu sevgi geliyor. Allah-u Teala bütün hayatımıza baz teşkil eden, temel teşkil eden bir kavramdan bahsediyor. Sevmek. Evvela Allah-u Teala'nın çok sevdiğini bilmeliyiz sevgili kardeşlerim. Çok ama çok seviyor. Öyleyse biz de mutluluğu birer insan olarak, birer yaratık olarak sadece severek yaşayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, evvela konumuza şükürle girelim, hamdle girelim. Neden? Çünkü bizler insanız. Kainatta Allah'ın en çok değer verdiği mahluklar. İnsan olmak bir şereftir. İnsan olmak Allah-u Teala'nın bir ayrıcalığıdır. İnsan olmak kainatın en üstün yaratığı olmak demektir. İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey. Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan insanların, insanın emrine musahhar kıldık diyor Allah-u Teala. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat insan için yaratılmış. İşte buradan, dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a kadar bir yolculuk yapılır mı? Yapılabilir mi? Yapılıyor mu? Evet, yapılıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah-u Teala tarafından evvela seçilmiştir ki Allah'a ulaşmayı dilesin diye. O seçilenlerden Allah'a milaki olmayı dileyenler, Allah'ın sevgisine mazhar olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları sever. Dilemezse, Allah-u Teala'nın sevgisine layık değildir. O kişi kendisini cehenneme mahkum etmiştir. O kişi kendisini şirke mahkum etmiştir. Küfre mahkum etmiştir. Şeytanın kulluğuna mahkum etmiştir.

Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. İster ki herkes bu dileği dileyerek bir defa kendisini mutlaka cehennemden kurtarsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü Allah Teala bu kişiyi bırakmayacaktır. Ona namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri sevdirecektir. Severek büyük bir zevkle yapmasını temin edecektir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dileyen herkes bu lütuf ve keremden mutlaka istifade eder. Mutlaka Allah Teala onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bir mahluk, bir yaratık olarak biz Allah-u Teala'nın bize verdiği bu küçücük akılla, küçücük irfanla neden öyle diyoruz? Çünkü biz bir mahlukuz. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın sonsuz dizaynından bir küçücük parçayız. O her şeyi yaratandır. Kainatı yaratandır. Alemleri yaratandır. İnsanları yaratandır. İnsana ruhundan üfürendir. Eğer varsak, şu anda biz var isek, bu varlığı ona borçluyuz. Allah bizleri var etmek istediği için varız. İstemeseydi var olmazdık. Düşünebilen, Allah'ı idrak edebilen bir yapıyla bizleri teçhiz etmiş. Serbest irade vermiş. Dilediğini yapmakta serbestsin diyor. Ama diyor, bana hesap vereceğini unutma. Sana verdiğim o serbest iradeyle diyor, dilersen mutlu olabilirsin. Şu dünya mutluluğunu yaşayabilirsin ve de söylediklerimi yaparsan ki bu sadece bir dilektir. Yani bana ulaşmayı dilersen ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve diyor bunu ben yaparım. Seni kendime ben ulaştırırım. Sonra da diyor sana sanki sen bana ulaşmışsın gibi mükafat veririm diyor. Manevi mükafat kıyametten sonraki üçüncü kat cennet. Üçüncü kat cennet aslında o zamanki yaşamakta olan bir insan için aynı fizik mükafattır. Bu dünyaya göre manevi diyoruz. Bu dünyada bu fizik vücutlarımızda yaşadığımız için o zaman yaşayan bu fizik vücutlarımız olmayacak cennet ve cehennem hayatını. Enerji bedenlerle yeniden yaratılacağız. Kıyamet günkü ikinci ölümden sonra bütün insanlar yeniden diriltilirler. Ama artık etten kemikten yapılmış topraktan yaratılan bu fizik bedenler değil, enerji bedenlerle sonsuz cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bir dizaynda yaratılır insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela çok sevilmeniz lazım gelen bir şey değil mi? Allah sizi seviyor. Herkesi seviyor.

İnsanlar Allah'ın kendilerini cezalandıracağı şeyleri de yapmak yetkisinde olarak yaratılmışlardır. Yani serbest iradenin sahipleridir. Bu serbest irade nefsin emrinde olabilir. Nefs baştan aşağı afetlere donatılmış olduğu için çok kötülükler işleyebilir. Bunun neticesinde gideceği yer cehennem olabilir. Ya da kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Nefs tezkiyesini tamamlamıştır. Sonra tasfiyesini de tamamlamıştır. Nefsinin kalbinde hiç afet yapmamış, kalmamıştır. O kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Nefsinin afetlerini daimi zikre, sonra tesbihe ulaşarak bütünüyle yok eden, günahları sevaba çevrilen bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Kim daimi zikre ulaşırsa sonucu mutlaka budur. Günahlarının sevaba çevrilmesi hem de ikinci defa. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, Allah onun mürşidine ulaştırır başlangıçta. Tabiyeti sırasında ilk defa günahları sevaba çevrilir. Ve de Allah Teala ona o güne kadar bütün sevaplarına bir derecelik sevabına 10 katını verirken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bunu 700 kata kadar çıkarmıştır zaten. O 1'e 700 kat almaya devam edecektir ömrü boyunca. Yeter mi yetmez? O kişi ruhunu ve içini ve nefsini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra o noktadan sonra işlediği günahları da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlediği günahları da affedersiniz, mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahları da Allah Teala bir defa daha affedecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Salah makamının birinci kademesinde affedecek, ikinci kademesinde o kişinin başının üzerine salah nurunu verecek, üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Sevgili kardeşlerim, o bolluğun, bereketin sahibidir. Cömertlerin en cömertidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Herkes mutlu olsun. Kainatın hakimi olarak yarattığı, insan adı verilen bu yaratığın, bu mahlukun şeytana galip olmasını istiyor Allah-u Teala. Mutluluğu yaşamasını istiyor. Herkesle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Devamlı olarak o kişiye fısıldar. En kötüsü o kişinin bu fısıltıları kendi düşüncesi zannetmesidir. İnsanlar hep böyle aldanırlar sevgili kardeşlerim. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz bir araştırma gezisine çıkmalısınız. Bu mutluluğu araştırmak olmalıdır. Nerede arayacaksınız? Sadece tek bir yer var. İkinci bir yer yok. O Allah'tır. Allah'a mutlu olmak konusunda müracaat edenler, Allah'tan aldıkları cevapla ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyeceklerdir. Bu dilek geminin iskeleden demir almasıdır. Yelkenlerini açmasıdır. Nasıl bir gemi iskeleden ayrılmış da
Yedi tane beldeye uğrayıp yedincisine ulaşacaksa, o insanın ruhu da yedi tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. O noktada Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan, kişiyi devamlı Allah'ın yasak ettiği fiillere davet eden, emrettiği şeyleri yapmamaya çağıran, şeytanla işbirlikçi olan o kişinin nefsindeki afetleri Allah Teala verdiği sözü tuttuğunda yarı yarıya yok etmiş olacaktır. Allah Teala diyor ki

Allah dilediğini Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi seçer, ileyhi ona kendisine men kişiyi yönelip. Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib ve yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. O kişinin ruhudur Allah'ın zatına ulaşan fizik vücut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Ruhum dediğiniz şey aslında ruhunuz değildir. O Allah'ın ruhudur ve Allah'a geri dönecektir. İşte Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun içine ruhundan üfürdü diyor. Allah kendisi için onun içine, insanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhunuz var. O bir emanet. O emaneti onun sahibi olana, Allah'a iade etmek, teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsiniz, şükretsiniz azdır. Allah sizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, insan kainattaki en üstün yaratıktır. Meleklerden de üstün müdür? Üstündür. Bütün melekler insan için yaratılmıştır. Bütün yerler, bütün gökler, Allah'ın yarattığı her şey sadece insan için yaratılmıştır. İşte Allah'ın katında bu kadar önemlisiniz. Bu sebeple de Allah sizlere ruhundan üfürmüştür. Herkes, bütün insanlar Allah'ın ruhuyla her an beraberdirler. Ne zamana kadar? Mürşitlerine tabi olup da Allah'ın emanetini Allah'a geri döndürmek, Allah'ın zatına ulaştırmak üzere tabi oldukları zaman mürşitlerine. Tabiyet bir tevazu işidir. Sizden daha üstün birisini kabul ediyorsunuz ki tabi oluyorsunuz. Bu üstünlük nefsi bir üstünlük değildir. Bir hırsız şebekesinin başkanına tabi olup da onun emirlerine itaat eden kişi
Allah-u Teala'nın emrinin tamamen dışında bir işlev yapmıştır. Da o kişinin emrini yerine getirecektir. Getirdikçe batağa daha çok batacaktır. Çünkü her emir ona derecat kaybettiren bir şeyler vücuda getirecektir. Ama Allah'ın yolunda olan bir insan, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu kişi Allah içindir. Herhangi bir mürşide tabi olmaz. Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp sorar, o mürşide gider. Ulaşır, tabi olur. Allah-u Teala ezelde o kişinin mürşidini tayin etmiştir. Bütün mürşitlerin yerine vekil olan, hepsini temsil eden birisi yaşar mı? Her devirde yaşar. Bu kişi devrin imamıdır. Bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır. Gerçek mürşit odur ki Allah'tan sonra ve cevabı alınca da inanamayabilir. Bir daha hacet namazı kılar, bir daha görür. Bir daha hacet namazı kılar, bir defa daha görür. Emin olur ki odur. Mürşitlerin de tabi olacağı kişi devrin imamıdır. O günlere doğru yaklaşıyoruz ki hayatta olan bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sadece ve sadece insanların mutluluğu için onlara her şeyi hazırlamıştır. İnsan bir mahluktur. İnsanlar ve hayvanlar havadaki oksijeni kullanırlar nefes almak için, kanlarını temizleyebilmek için ve iç bünyelerinde biriken karbonu karbondioksit olarak dışarı çıkarırlar. Artık maddedir karbondioksit insanlar için. Hayvanlar için de öyle. Hayvanlar da havadaki oksijeni alırlar ve havaya karbondioksit verirler. İşte insanların ve hayvanların havaya verdiği bu karbondioksit bitkilerin temel gıdasıdır. Biliyorsunuz ki karbonhidrat, bütün karbonhidratlar gıdadır. Besin maddesidir. Bitkiler yerlerinden kımıldayamazlar. Ama topraktadır kökleri. Köklerinden su alırlar. Bu sudaki hidrojeni ve oksijeni kullanırlar. Güneş ışıklarını da bir fotosentezin parçası olarak kullanırlar. Ve klorofil özümlemesi yaparlar. Karbon dioksidi, karbon hidratı oluştururlar ve havaya da devamlı oksijen bırakırlar.
O oksijen ki insanların ve hayvanların olmazsa olmaz yaşama maddesidir, yaşam şartıdır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala hayvanları ve insanları bitkilerin çıkardığı oksijene mahkum etmiş. Ama bitkileri de insanların ve hayvanların çıkardığı karbondioksite mahkum etmiş. Bitkilerin bir yerlere gidip de yemek yemeleri söz konusu değildir. Ama köklerinden aldıkları sudaki hidrojen ve oksijeni kullanarak fotosentez yoluyla karbonhidratları bitkiler, hayvanların ve insanların çıkardığı karbondioksiti kullanarak karbonhidratları oluşturmaları söz konusu. Ve daima havaya oksijen bırakmaları söz konusu. İki ayrı grubu hayvanları ve bitkileri Allah-u Teala birbirine ihtiyaçlı kılmış. Birinin artık maddesi, diğerinin hayat maddesi. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeyi bizim düşünemeyeceğimiz kadar düşünme standartlarımızın ötesinde bir noktada dizayn etmiştir. Daha girif olayları insanlar adım adım öğreneceklerdir. Kaldı ki bu sadece fizik standartlardır. Bir de fiziğin ötesi var. Ruhunuz var, nefsiniz var, başka alemler. Ölmüş olanların yaşadıkları berzah alemi. Rüyanızda sık sık nefsiniz vücudunuzdan ayrılarak oraya gider. Giderken ruhunuzun nefsinizin hızı ışık duvarını aşacağı için hatırlayamazsınız orada olanları. Dönerken de tekrar ışık duvarını aşacağı için hızda gene hatırlayamazsınız. Ama bazen rüyalarınızı hatırlarsınız. Bunu bir hayal mahsulü zannedersiniz. Oysa ki ne zaman rüyanızdayken bir fincanı elinizde tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız rüyanızda, siz oradasınız, berzah alemindesiniz. Rahatlıkla sizden evvel ölmüş olanları ailenizden arayabilirsiniz. Zaten öğrenirsiniz. Onlar sizin geleceğinizi anladıkları zaman zaten sizi karşılarlar. Ve onlarla her zaman beraber olabilirsiniz. Herkes bunu yaşayabilir. Hiçbir engel koymamış Allah-u Teala. O zaman göreceksiniz ki vaktiyle ölmüş olan büyük anneniz, büyük babanız, dedeniz, evvelce ölenler, hepsi orada aynı ailenin fertleri olarak yan yana beraber yaşıyorlar. O zaman hiçbir şeyin boş olmadığını, ölümün bir son olmadığını kesin olarak yaşarsınız. Onlar dünyada yaşamakta olanları beklerler. Ve ölüm anında mutlaka karşılamaya gelirler tanıdıklarını, yakınlarını. Sevgili kardeşlerim, her şey bir devamlılık arz eder. İnsan hayatı dünya adı verilen bu gezegende bu fizik vücut bedenle bir dünya hayatı söz konusu olduğu için hudutlu bir zaman aralığı içerir.
İnsan ömrü Allah Teala tarafından ne kadar tayin edilmişse o kadar süre yaşanır. Sevgili kardeşlerim, hudutlu bir hayatımız var. İnsan uzun yaşasa 100 sene, 150 sene yaşasın. Ama sonunda gene ölecektir. Bu dünya hayatı mutlaka bitecektir. Fizik cesit toprağın altına girecektir. Nefs berzah alemine gidecektir. Eğer kişinin ruhu Allah'a ulaşmamışsa, Allah'a Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınarak Allah'a ulaştırılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat yaşanmaya değer bir hayattır. Sırlarıyla, mutluluklarıyla o bir bütündür. Neden mutlu olmak yerine mutsuzluğu tercih ediyorsunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, girmek istemeyenler, bu sözü sizlere söylüyoruz. Ne kaybedersiniz ki bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilersiniz? Ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuz siz hayattayken Allah'a ulaşacak. Her ne kadar bizim sevgili din alimlerimiz ruh vücuttan ayrılırsa, insan ölür zannediyorlarsa da realite hiç öyle değildir. İşte şu anda ruhsuz birisi konuşuyor sizinle. Ama hayattayız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve sadece yarım mutluluğu insanın emrine vermiştir. Bir hibe olarak, karşılıksız bir mutluluk vasıtası olarak. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. E ne olur? Şu olur. O insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsindeki afetlerin %51'inin yok olması gerekir. Bu ise ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Allah ona furkanlar verir. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. 7 tane gök katı aşarak kendisiyle beraber seyri sülükte bulunanlarla önce birinci kata kadar çıkabilir, sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Her katı yavaş yavaş aşarak 7. gök katının 7. aleminden sonra, setrefinin 6. aleminden sonra 7. alemin başlangıcını teşkil eden indi ilahinin alt noktasındaki sitetül müntehaya ulaşır. Bu varlıklar aleminin en üst noktasındaki o muhteşem ağaçtır. Yapraklarının rengi onun kadar güzel bir ağaç görmeniz dünya üzerinde mümkün değildir. Eğer yolunuza devam ederseniz, daha ötede fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi Allah'ın bir hediyesidir, bir nimetidir.
Çünkü bunun için bir tek dilek yeterli. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediğiniz zaman Allah size bütün imkanları teslim eder. O sizi mürşidinize ulaştırır, tabiyetinizi sağlar, tabiyetinizle beraber sizden ayrılan ruhunuzu devrin imamı kanalıyla kendi zatına 7 tane gök katına aşırtarak ulaştırır. Herkes için mutlaka gerçekleştirilen bir olaydır bu. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için. Kim dilemişse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a, Allah tarafından, Allah'ın yardımıyla ulaştırır. Bu Allah'a ait olan ruhun sahibine geri dönmesi işlevidir. Mutluluk da %50 olarak tecelli eder. 7 gök katını aşan ruh her seferinde nefsin afetlerinin biraz daha azalmasıyla, o afetlerin yerini fazılların almasıyla gerçekleştirir. Her gök katı nefsin kalbinde %7 fazıl birikimini garanti eder. Böylece 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle %51 noktada kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu hedef o kişi için Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Mutlaka ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu vuslattır. Ruhun, Allah'ın ruhunun sahibi olan Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması işlevidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, sadece hayranlık duyabilirsiniz. Ondan sonra da dersiniz ki, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın nefsi %100 afetlerle doluyken bu afetlerin %51'ini devreden çıkaran Allah'tır. O %51'e %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla, fazıl nuru ve rahmet nuruyla o kişinin nefsinin %51'ini Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete sokar. Bu kişi günün her günün yarısından fazlasını mutlulukla geçirecektir. Bu zikir seviyesini ya 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında değişiyor rakamlar. Ama kim bu hedefe ulaşmışsa, 7 tane gök katını aşmışsa ruhu, Allah'ın zatına ulaşmışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman 2. kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbinde afetlerin %51'i yok olduğu için, yerine hasletler geldiği için nefsinin kalbinde %51 nurlar dolmuştur. İşte o nurlarda kişi hedefe yürüyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir
Mutluluk sohbetinde daha birlikte olduk. İşte sadece bir dileğinizle Allah sizi %50'den fazla, günün yarısından daha fazla mutluluğa mutlaka ulaştırması, işte cennetin üçüncü katına kadar sizi mutlaka çıkartması sadece bir tek dileğinize vabestedir. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah Teala'nın hepinizin ruhunu ona ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar, Allah'laşmayı değil, birisi Allah'a ulaşmak diye bahsettiğimiz şeyi Allah'laşmak diye söyleyerek bizi karalamaya uğraşıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç olur mu? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Es-Salavat.

El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbette, mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, bu haftaki konumuz dünya mutluluğu. Biliyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessese iki kanattan oluşur. Birinci kanatta, birinci cenahta dünya mutluluğu var. Bu dünyada hayattayken yaşayacağınız mutluluk. İkinci cenahta da cennet mutluluğu var. Bu iki mutluluktan bir tanesini sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Bu dünya mutluluğu. Hep mutluluk ikiye ayrıldığı için bir dar zamanın içerisinde konuyu mütalaa ediyoruz. Oysa ki dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu birbirinden ayrı iki metredir. İkisinde de Allah'ın yolunda ilerledikçe mutluluğun boyutları artar. Öyleyse konumuza hadi bugün mutsuzluktan girelim. Laf aramızda biz mutluyuz öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolundaysak Allah Teala şuramıza, kalbimize huzur dolduruyorsa, kendimizi Allah yolunda mutlu hissediyorsak, insanların davranışları üzerimizde bir tesir icra etmiyorsa, Allah'ın verdiği o içimize yerleştirdiği huzur müessesesi devamlı bir mutluluk işaretini taşır. İşte bu mutluluk var ya, devamlı bir huzur müessesesi, o bedava kazanılmaz. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katında her şeyin bir bedeli var. Her fatura mutlaka ödenir. Öyleyse neyin karşılığında ne aldığınızı, ne alacağınızı bilmelisiniz. 28 basamaklık bir skala üzerinde dünya saatinin standartları nelerdir? Neden insanlar mutsuz? Mutsuzluğun temelinde Allah'ı tanımamak var sevgili kardeşlerim. Allah'tan haberdar olmamak, Allah'ın mutluluğunu bu sebeple yaşayamamak. İnsanların ölçüleri Allah'a göre değil, hep kendilerine göre. İnsan var, fakir. Zanneder ki, eğer bir gün zengin olursam mutlaka mutlu olacağım. Var kuvvetiyle zengin olmaya çalışır. Ne olur peki sonuç? Diyelim ki bu kişi başardı, zengin oldu. Mutlu olacak mı? Hüzünle mutlu olamadığını görecek. Hep mutluluğu ufuk ufuk arayacak. Ama Allah'a dönmedikçe
mutluluğu, dünya mutluluğunu asla yaşayamayacak. Hiç kimse şu dünya üzerinde Allah'a yönelmemiş olan ama mutlu olan bir insan gösteremez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne demek istiyoruz acaba? Mutluluk burnunuzun dibinde. Çoğunuz onu gördünüz ve yakaladınız. Mutluluğu. Mutlusunuz. Ama tasavvufun içinde bile olsa gene mutsuz olan insanlar var aramızda. Sırf Allah'ın söylediklerine lazım gelen dikkati göstermedikleri için. Allah'ı kendilerinden önde tutmadıkları için kendilerini daha önemli saydıkları için. Öyleyse önde olması lazım gelen hep Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne kadar çok şeyinizi verebilirseniz sadece o kadar mutlu olursunuz. 24 saatlik bir zaman devresi bir günü ifade eder. Biz istesek de istemesek de günler hep geçer. Hayatımızdan bir gün devamlı olarak eksilir. Herkesin belli bir süresi var. O süreye kadar yaşayacaksınız. Her geçen günde eğer Allah için gerekli olan şeyleri yapmazsanız o gün mutlu olamazsınız. Ve bu boşuna harcanmış olan hayatınızdan eksilen bir zavallı gündür. Boynu bükük bir gün sizinle beraber olmak istemiş ama sizinle beraber olamamıştır. Gün sizin üzerinizde gerekli tesir oluşmamıştır o gün. Allah için yapılması lazım gelen güzel şeyleri yapmamışsınızdır ve mutsuz olmuşsunuzdur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde dünya mutluluğu nerede başlar? Tam yolun yarısında başlar. 14. basamaktan itibaren mutluluk merdivenine, dünya mutluluğu merdivenine ulaşırsınız. Dünya mutluluğu 14. basamaktan başlar. Öyleyse hemen oraya gelelim. Birinci basamak olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamak Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Siz de seçilenler arasındasınız. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal işitti, bildi ve gördü kalbinizdeki talebi. Dördüncü basamak rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Mutlu musunuz? Hayır. Öteki insanlardan hiç farkınız yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir güzellik. Ama mutlu musunuz? Sualinin cevabı hayır. Mutlu değilsiniz. Başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından bir farkınız yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Peki, sonra dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelliyi beşinci basamakta Allah'ın gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda görme hastanızı, basar isimli görme hastanızı
üzerindeki gışavetten, üzerindeki perdeden kurtarıyor. Artık irşat makamına baktığınız zaman ona sadece bakmıyorsunuz. Onu irşat makamı olarak, hidayetçi olarak görüyorsunuz. Sonra beşinci basamak, Allah-u Teala kulaklarımızdaki bir engel olan vakrayı alıyor. Ne engeli bu? İrşad makamının sözlerini kulağınız duyar ama vakra sebebiyle siz anlayamazsınız. Vakra anlamanıza engeldir. Bu anlamanın manası zihnin işitmesidir. Zihniniz işitmez. Kulağınız duyar, vakra sebebiyle zihniniz işitmez. Sadece vakra sebebiyle mi? Hayır. Aynı zamanda Semi isimli işitme hastanız mühürlüdür. Mutluluğa mütalik olan şeyleri işitemezsiniz. İşte onu da kaldırır Allah-u Teala. İşitme hastanız, semi hastanız üzerindeki mühürü alır. Artık işitme hastanız mühürlü değildir. İşitebilirsiniz. Yani söylenilen şeylerin manasına artık varabilirsiniz. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır mı burada? Hayır, almaz. Kalbinizdeki mührü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Sevgili kardeşlerim, küfür kelimesi bütün insanların kalplerinde doğuştan itibaren mevcut olan bir alameti farikadır. Bir remzdir, bir işarettir. Kimin kalbi mühürlüyse o kişilerin adına kafirler diyor Allah-u Teala. Çünkü kalplerinde küfür yazıyor. Ve bundan sonra Allah-u Teala bu yedinci basamakta kalbinizin mührünü açtı. Bir, küfür kelimesini dışarı aldı. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. İki, kalbinizi açınca kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü de, ekinleti de aldı. Bu da bir nevi mühür. Kalbinizin idrak hassası, fıkıh hassası mühürlü. Bu mühür sebebiyle kalbinizde bulunan ekinlet faaliyette, kalbinize indirseniz bile Allah ile ilişkili konuları, kalbinizde bunları kalben anlayabilecek olan bir olgunluğa ulaşamazsınız. Ve Allah Teala yedinci basamakta kalbinizdeki küfrü aldıktan sonra ekinleti de alıyor. Küfürle ekinlet zaten birlikteler. İkisi birden kalbinizi terk ediyorlar. Yerine ekinletin yerine ihbat koyuyor Allah Teala. Küfrün yerine bir şey koymuyor. Çünkü kalbinize imanın yazılması 14. basamaktaki bir eylemdir. Ama kalbinizdeki küfür alındığı için iman kelimesi kalbinize yazılmadan mümin oldunuz. Burası dalaletten kurtulduğunuz yer. Burası küfürden kurtulduğunuz yer. Burası şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz yer. Burası Allah'a teslim olma konusundaki ilk hamlenin sahibi olduğunuz yer. Yedinci basamak. Ve sekizinci basamakta Allah-u Teala kalbinize ulaşıyor.
kalbinizin mührünü Allah'a çeviriyor. Dokuzuncu basamakta göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Allah'tan zikir yaptığınız zaman gelecek olan nurlar kalbinize ulaşabilsin diye. Bu noktada zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizde iman kelimesi olmadığı için fazıllar kalbiniz tarafından çekilemez. Manyetik alanın oluşması mümkün olmadığı için, bir çekim kuvveti onu çekmediği için içeri giremez. Ama fazıllar içeri girebilir. Ve kalbinize yani sızabilir. Bu kalbinize girme olayı %2 ile uzatlanmıştır. 7. basamaktasınız. Affedersiniz, 10. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinizden nur yolu açıldı. Göğsünüzü şerh etti Allah-u Teala, göğsünüzden kalbinizden nur yolunu açtı. Zikir yaptınız, Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geldi, kalbinize ulaştı. Kalbinizden içeri girebilen sadece rahmettir. %2 nispetinde rahmet girer kalbinize. 11. basamakta zikirle kalbinize rahmetin girmesi söz konusu olur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamakta olursunuz, huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve Allah-u Teala size öyle bir mürşit sevgisi verir ki mutlaka mürşidinize ulaşmak arzusuz gelir içinizden. Vazgeçilmez bir tutku olur. Ve Allah'tan hacet namazını kılarak sorarsınız onun kim olduğunu. Mutlaka Allah-u Teala hacet namazını kıldığınız zaman size gösterir. 13. basamak, huşu sahibisiniz. Bu sebeple Allah-u Teala mürşidinizi gösterdi. Ve ona ulaştığınız zaman, önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz zaman 14. basamaktasınız. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbine giren %2 nispetindeki rahmet, dünya saadeti konusunda size bir dişe dokunur sonuç sağlamaz. Başkalarından pek bir farkınız yoktur bu aşamada. Tabiyetten sonra ne olur? Siz Allah'tan aldığınız böylece 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış bir insansınız. Allah Teala derhal size 7 tane de nimet verecektir. Birinci nimeti başınız üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimeti kalbinizin içine Allah imanı yazar. Üçüncü nimeti ruhunuz devrin imamının başınızın üzerine giren devrin imamının verdiği emir gereğince üçüncü nimeti almış olursunuz. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Artık başınızın üzerinde bir ruh vardır. İçinizde değildir, başınızın üzerindedir. Ama sizin ruhunuzun yerine sizi denetleyecek olan artık odur. Ve böyle bir ruhun varlığı sizi tehlikelerden koruyan bir hüviyet taşır. Size büyü yapılamaz, size hüddam yapılamaz. Zilmani ilimler artık size tesir edemez. Bir koruyucu zırhın altına sığındınız. Başınızda da devrin imamının ruhu var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın.
Burada Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Burada Allah ondan evvel size 1'e 10 veriyorken, her yaptığınız bir derecelik sevaba 10 katını veriyorken, ki herkese verir bunu, ne kadar günahkar olursa olsun bütün insanlar bundan faydalanır, 1'e karşı 10 kazanırlar. Ama bu noktadan itibaren Allah Teala size 1'e 10 vermez, 1'e 10'u 10 kat yükseltir, 1'e 100 yapar. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ve fizik vücudunuzda nefs tezkiyesine paralel olarak Allah'a kul olmaya başlar. Böylece Allah Teala'dan 7 tane nimet alırsınız.

ruhu yerleşmiştir. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesi vardır. Allah'ın katından zikriniz üzerine gelen rahmet, faz ve rahmet, salavat nurları göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin hareketli hali Allah-u Teala'nın koyduğu kapıyı aşağı doğru artık mührü Allah-u Teala açmıştır. Bu açık olan mührü aşağı doğru itersiniz. Yani mühür hareketli hale gelmiştir. Ve o mührü zülmayini kapıya ulaştırır. Kalbinize ulaşan rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı dört grup enerji. Zülmani kapıya ulaşan mühür orasını kapatır. Dikkat edin, Allah-u Teala mührü almıyor. Sadece mührü açıyor ve kalbinizin mührü artık açılmıştır. Nerede? Yedinci basamakta. 14. basamakta o açık olan mühür üzerine baskı yapılması suretiyle zülmani kapıya iniyor, zülmani kapıyı kilitliyor. Bu noktadan sonra Allah'tan gelecek olan rahmetle, fazla rahmetle, salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizde iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama sebebiyle %1, %2 derken %7 fazilet birikimi, fazıl birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşiyor. Bu ruhunuzun zemin kattan birinci kata yükselmesi için yeterli sebeptir. Ruhunuz zemin kattan birinci kata yükseliyor. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi var. İkinci defa %7 nur birikimi, nefs-i levvame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Birincisinde nefse emaredesiniz. Nefsinizin çok büyük bir kısmı hala şeytana uygun standartlara davranıyor, kötülüğü emrediyor. Nefs-i levvamede bundan nefsinizin size istemediğiniz şeyleri yaptırması sebebiyle büyük sıkıntı duyuyorsunuz, huzursuzluk duyuyorsunuz, nefsinizi kınıyorsunuz, nefs-i levvamele emrediyorsunuz. Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz nefs-i mülkime ve ruhunuz üçüncü gök katında. Dördüncü gök katında mutmain oluyorsunuz. Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunun farkına varıyorsunuz. Beşinci kademede nefsi radiyedesiniz. Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci katta. Altıncı kademede, altıncı kata ruhunuz ulaştığı zaman nefsi mardiyedesiniz. Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz yedinci kata ulaştığı zaman nefsi tezkiyedesiniz. Nefsiniz %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurların karanlıkları %51 ile bastırdığı, artık nefsinizin kalbindeki nurların karanlıkların ötesine taştığı bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ruhunuz da yedinci katta Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Ne oldu? Nefsinizin kalbi içinde hiç nur yokken, %100 afetlerle doluyken, %50'den daha fazla nurla kaplandı. Ne olur? Şu olur. Şeytan sadece nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın her dediğine nefsinizin afetleri güle oynaya evet diyorlardı. İstedikleri şey zaten Allah'ın emirlerine isyan etmek.

demek, yasak ettiği fiilleri de işlemek, nefsinizin afetleri buna göre programlanmıştır. Ve mutsuzluğunuzun sebebi de aslında sadece budur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda ikinci kulluğun sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda üçüncü kulluğun sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhtevaya gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nurla kaplandı. Şeytanın hakimiyeti sadece nefsinizin afetleri üzerinde geçerlidir. Nefsinizin afetleri %51 oranında azaldığı için şeytanın hakimiyet alanı yarıdan daha aşağıda kaldı. İşte mutluluğunuz bununla alakalı. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir kişinin iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, huzur hali yaşamasıdır. Başlangıçta bütün insanlarda bu mutluluk ve huzur hiçbir şekilde oluşamaz. Neden oluşamaz? Şimdi beraberce inceleyelim. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? İnsanlar iç dünyalarında mutsuzdur. Çünkü başlangıçta nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve afetler Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Peki şeytanın talebine aynen bunlar. Allah neyi emrettiyse size onu yaptırmamak, Allah neyi yasakladıysa onları da mutlaka yaptırmak. Öyleyse elinizdeki cetvel açık bir şekilde gösteriyor. Emirleri var Allah-u Teala'nın, yasakları var. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşarsınız. Emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda huzursuzluğu hissedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiili fırsat çıkmasına rağmen işlemezseniz mutluluğu yaşarsınız. Ama işlerseniz mutsuz ve huzursuz olursunuz. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın size verdiği huzur var. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman ve yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman aynı zamanda ruhunuzun veya devrin imamının ruhunun Allah'ın emirlerini işlediğiniz zaman size verdiği huzur var. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene size verdiği huzur var. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzur. Öyleyse bütün güzel davranışları işlememizin arkasından Allah ruhumuza mutluluğu, Allah bize mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da
nefsimizi huzurlu kılar, sürur verir nefsimize. Biz güzel davranışlarda bulunduğumuz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, arkasından bu huzuru, bu süruru mutlaka yaşarız. Allah Teala'nın bize verdiği iç huzuru mutluluğumuzu ifade eder. Allah Teala bize mutluluk verir. Ruhumuzda nefsimize huzur verir. Tabirler önemli değil ama Allah'ın verdiğiyle ruhumuzun nefsimize verdiği şey, Allah'ın bize verdiği, ruhumuzun nefsimize verdiği ve yaşattığı şey aynı değildir. Birisinde de mutluluktur veya huzurdur. Diğerinin adı da gene huzur istikametinde kullanılabilen bir kelime, sürur. Öyleyse nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece şeytan sizi devamlı olarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye zorlayacaktır. Ve şeytan sizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktan men edecektir. Nefsiniz öyle istediği için. Ve her ikisinde de Allah'ın size verdiği huzursuzluk, mutsuzluk, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk, ikisi de sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluğun muhtevasında nefsinizin afetlerine şeytanın tesir imkanı söz sahibidir. Başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir ederken, olayların çok büyük bir kısmında hep şeytanın dediğini yapıyordunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Hepsinin arkasından hem Allah'ın verdiği mutsuzluğu hem de ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşıyordunuz. Her yanlış davranışınızdan sonra Allah size sıkıntı verir, azap eder. Dünya üzerinde yaşayan herkes Allah ile her an iç içe ilişkilerin içindedir ve yaptığınız her emrin çiğnenmesi, her emrin yerine getirilmemesi, her yasağın işlenmesi halinde Allah'ın size azap etmesi söz konusudur. Ruhunuzun da nefsinize huzursuzluk vermesi söz konusudur. Sıkıntı vermesi söz konusudur. Öyleyse bu hissettiğiniz şeyin adı önemli değil. Önemli olan şeytan ruhunuzdan ve Allah-u Teala'dan size gelen tesir sizi her yaptığınız yanlışın arkasından mutlaka huzursuz eder. Mutsuzluğunuzun, iç dünyanızdaki mutsuzluğunuzun birinci sebebi bu. İkinci sebebi, iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Ruhunuzla nefsiniz sonsuz bir kavganın içinde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar
Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse işte mesela kahveden çektiğiniz birkaç yudum. Biliyorsunuz Osmanlı'da kahve önemli bir yer tutardı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Mutluluğun her açıdan bir simgesi vardır. İşte bir zevk söz konusuysa kahve içmek bize göre bir zevk. Bir mutluluğun bir parçası zevk. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Mutluluk kesintisiz bir betiredir. Kavgaların hem iç dünyanızda bitmesi gerekir, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Kavgaların, itaatsizliklerin, yasaklara riayetsizliğin hepsinin bittiği yerde huzuru ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Öyleyse iç dünyanızdaki huzursuzluğun, mutsuzluğun ikinci sebebi kavgadır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda nefsiniz ne isterse, ruhunuz onun tam zıttını ister. Nefsiniz Allah'ın emirlerini mutlaka çiğnemek ister, yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhunuzsa asla işlemek istemez. Öyleyse ister emirler cephesinden, ister yasaklar cephesinden ikisi birbirine daima zıt hususları vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaştıracaklardır. Onun işlenmesini isteyeceklerdir. Ruhunuz Allah'ın bir emrinin mutlaka yerine getirilmesini isteyecek. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği o şeyin mutlaka istenmemesini, mutlaka yapılmamasını isteyecektir. Öyleyse iki zıt talep akla aynı anda ulaşıyor. Şimdi aklımızı düşünelim. Aklımız bizim ülkemiz gibi bir ülkede neşve neva bulmuşsa, şuur kazanmışsa, orada Allah'ın yasak ettiği her şey herkes tarafından rahatlıkla devamlı olarak işleniyor. O zaman bu konuda aklınız toplumun gerçekleştirdiği, her an gerçekleştirdiği, toplumun alışık olduğu bir statüyü sizin için de tatbik sahasına koyacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize bir engel koymayacaktır. Hatta onlar da belki de sizi teşvik eden bir hüviyeti olacaktır. Çünkü çevre ona göre dizayn edilmiştir. Aklınız da orada şuur kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri de aklınız işlemenizde bir mahsur görmediği için nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizdeki afetler hüküm ferma olduğu sürece hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayacaksınız. Genel anlamda çoğunlukla çok büyük bir ekseriyetle yasak ettiği fiilleri ise hep işleyeceksiniz. Peki ne olur? Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştirmezseniz Allah'ın azabı size ulaşır. Ruhunuzun da nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Emirleri yerine getirmiyorsanız durum gene aynıdır. Huzursuzluk ve mutsuzluk, sıkıntı. Öyleyse
Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hiç yerine getirilmediği aşağı yukarı yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda devamlı olarak sebebini bilmediğiniz bir huzursuzluğun sizi hep kapladığını hissedeceksiniz. Ve mutsuz olacaksınız. İş dünyanızdaki mutsuzluğun birinci sebebi bu. İkincisi de içinizde hep kavga var. Nefsiniz ruhunuzun istemediği şeyi istiyor. Ruhunuz da nefsinizin istemediği şeyi istiyor. Veya tersine ikisi de birbirinin istediği şeyi istemiyor. Öyleyse bir terslik, bir diyalektik kavga iç dünyanızı bütünüyle kavramış, devamlı içinizde bir şey sizi huzursuz ediyor. Devamlı bir kavga. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Nerede sulh ve sükun varsa, mutluluk oradadır. Öyleyse iç dünyanızda kaos var, kavga var. Nefsinizle ruhunuz bir diyalektik kavganın içinde devamlı benim dediğim olacak diyor nefsiniz. Ruhunuz da onun karşısına çıkıyor. Hayır diyor, senin dediğin değil, benim dediğim olacak. İkisi de akla devamlı tesir etmeye çalışıyorlar. Birbirinin tersi istikamette. Aralarındaki kavga devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bu kavga var olduğu sürece hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasında devamlı bir huzursuzluk vardır kişinin. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu noktada nefsiniz bütünüyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, nefsiniz bütünüyle Allah'ın emrettiği şeyleri asla yerine getirmek istemeyen bir özelliktedir. Ve bunun tam tersini isteyen ruhunuzla devamlı bir kavganın içindedir. Ve mutsuz olmanızın arkasında yatan asıl sebep aklınızın hep nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakmasıdır. Allah'ın yolunda ilerledikçe durum değişecektir. Öyleyse şeytanın size istediklerini yaptırabilmesi neyle mümkün? Nefsinizin kalbindeki afetlerle mümkün. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size taleplerini ulaştırması da azalacaktır. Tesir sahası da azalacaktır. Çünkü nefsinizin kalbi afetlerden devamlı temizleniyor. Öyle ki ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktada 21. basamakta nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok olmuştur. Yerlerini %2 rahmet nurları, %51 fazıl nurları almıştır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin artık %50'den fazla tatbik sahasına çıktığı, yasak ettiği fiillerin %50'sinden fazlasının işlenmediği bir ortamdasınız. Mutsuzluğunuz mutluluğunuzdan daha azdır. Mutluluğunuz, iç dünyanızdaki mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu aşmıştır. Olayların yarısından fazlasında iç dünyanızda kavga, sizin lehinize sonuçlanmaktadır. Kavga vardır ama sonuçlar %50'den daha fazla sizi mutlu edecek Allah'ın ve ruhunuzun size mutluluk ve huzur verdiği, bunu sağladığı bir ortama ulaştırmıştır sizi. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığı noktadasınız. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. İç dünyanızdaki mutluluk bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta iç dünyanızda %100 mutsuzdunuz. Her olayda Allah'ın emirlerini çiğniyordunuz. Her olayda
Allah'ın yasaklarını işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını işliyordunuz. Arkasından da hep azaba duçar oluyordunuz. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51'den fazla rahmetin ve fazlın yerleştiği noktada içinizdeki kavga %50 azalmıştır. Ve davranış biçimlerinizdeki hataların da %50'den daha fazla azalması sebebiyle hem emirler cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz, hem de yasaklar cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz iç dünyanızda. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Neden bir insan dış dünyasında mutsuzdur ve huzursuzdur? Çünkü nefsi hakim olmak ister. Çünkü nefsi başka insanlara üstün olduğunu ispatlamak ister. Ve nefsi başka insanların kendine yaptığı her ters davranıştan devamlı negatif olarak etkilenir ve kişi huzursuzluk duyar. İşte gerek çevreden size ulaşan ters olaylar, gerek sizden yani sizi üzecek olan davranışlar, gerek sizden çevrenize ulaşan, çevrenizdeki insanları rahatsız eden davranışlar, hepsi sizi negatif olarak etkileyecektir. Nefsinizin her yanlış davranışı, dışınızdaki insanlara üstünlük taslaması, bunu o insanlara hat bildirerek, hakaret ederek, onları küçük gördüğünü ispat ederek, onlara ulaştırması halinde o kişi huzursuz bir davranışın sahibi olur. Dış dünyasında bir insan etrafındaki insanları rahatsız edecek olan her davranışının arkasından Allah-u Teala'nın ona verdiği mutsuzluğu yaşar ve ruhunun da nefsine verdiği huzursuzluğu yaşar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanların kalbini kırdınız, onları rahatsızlık verdiniz onlara, onları rahatsız ettiniz. Arkasından Allah Teala ve ruhunuz size huzursuzluk ve mutsuzluk verdi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanlar sizden gördükleri bu kötü muameleyi unutmayacaklardır. Fırsat bulurlarsa mutlaka sizden intikam alacaklardır. Siz onlara bu yaptığınız kötü davranışın arkasından huzursuz oldunuz, mutsuz oldunuz, Allah ve ruhunuz tarafından azaba uğradınız Allah Teala tarafından. Arkasından da onlar sizden intikam aldığı zaman yeniden üzüleceksiniz. Onların intikam alması bir haksız fiil size göre, size zarar veren bir fiil, sizi rencide eden, küçülten bir fiil. Yeniden üzüleceksiniz. O insanlar fırsat beklerler. İntikamlarını mutlaka almak isterler nefs sahibi olduklarına göre. Aldıkları zaman, siz önce o kişinin kalbini kırarken, kırdığınız zaman mutsuz oldunuz. Şimdi de onlar sizden intikam aldığı zaman bir defa daha mutsuz oldunuz. Sonra onların davranış biçimlerinin bu kötü neticesi sizi intikam hislerinizin hakim olduğu bir noktaya ulaşacaktır. Mutlaka intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabilirseniz arkasından bu bir haksız fiil olduğu için Allah Teala da size huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Eğer intikamınızı alamazsanız, bu sefer de şuuraltı birikimi sebebiyle gene huzursuzluğu yaşarsınız.
İşte bütün bu olayların ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %50'den fazlası azalmıştır. Yarı yarıya mutsuz bir insansınız. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçiyor, dünya hayatının yarısından fazlası da, yarısından az da mutsuz olarak geçiyor. Eşit hüviyette de kabul edebilirsiniz bu noktayı. Ama başlangıçta devamlı huzursuzdunuz. Ve mutsuzdunuz başkalarıyla olan ilişkilerinizde. Peki sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de mutsuzsunuz başlangıçta. Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Arkadan Allah Teala ve ruhunuz size azap ve huzursuzluk veriyor. Bilmediğiniz bir şekilde huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu huzursuzluğu duyuyorsunuz. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Gene huzursuzluk veriyorlar. Azap müessesesi var. Belki hafif bir azap. Ama mutlaka var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu konu yarı yarıya azalır. Yarı mutluluk, yarı mutsuzluk üzerinde olursunuz. Peki, bu basamağı açtınız, 22. basamağı. 23. basamakta Allah size taat ihsan eder. 24. basamakta siz zikrinizi günün yarısından öteye çıkartırsınız, öteye yükseltirsiniz. Ve 25. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacağı için ve fizik vücudunuz geri kalan %19 afeti hiçbir zaman dinlemeyeceği için Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir noktaya ulaşacaksınız. Dünya mutluluğunuz bu noktada %80'i mutlaka aşacak. İçinizde fizik vücudunuz aldırmıyor ama açık ve kesin bir rezistans var. Fizik vücudunuz her ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarını işlemiyorsa, bunu iradenizi devreye sokmak yoluyla nefsinizin taleplerini durdurmak hüviyetinde gerçekleştiriyor. İç dünyada rezistans var. Nefsinizin afetlerinin rezistansı bu mutluluğun %20'sini yaklaşık olarak alıp götürüyor. Önemli olan iç dünyadaki mutluluğunuz bu %20 çevresinde eksik kalıyor. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsinizin kalbinde afet kalmadığı noktaya gelin beraberce bakalım. Ulul Elbab makamındasınız. Daha sonra Allah size göğün 7 katını gösterecek. Nefsinizin kalbindeki afetler zaten kalmamıştı. Ve göğün 7 katının da sahibi olacaksınız nefsinizi. Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra tövbe-i nasuha davet edileceksiniz. Sonra Allah günahlarınızı örtecek, sevaba çevirecek, irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afetin bulunmadığı bu noktada siz dünya mutluluğunu bir bütün olarak yaşamaya başlayacaksınız. Neden? İç dünyanızdaki kavga %50 değil, %100 bitmiştir. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerinin paraleli olan faziletlere, fazıllara dönüşmüştür. Artık erdemli, faziletli bir insansınız.
Nefsinizin kalbindeki fazıllar, ruhunuzun kalbindeki hasletlerle %100 uyum halindedir. Nefsinizde, ruhunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemezler, mutlaka işlemezsiniz. O zaman iç dünyanızda Allah ne emretmişse, ruhunuzla nefsinizle tam bir uyum halinde hepsini yapıyor, kavga bitmiş. İç dünyanızda ne emirler cephesinde kavga kalmış, ne yasaklar cephesinde kavga kalmış. Siz dünya mutluluğunu enine boyuna yaşayan bir insansınız, %100. İç dünyanızda, iç dünyanızdaki kavga bitmiş. Dış dünyanızda kavga orada da bittiği için, iç dünyanız dış dünyanın içe ulaştırdığı negatif faktörlerden hiçbirini oluşturmuyor. Daimi zikrin sahibisiniz. Hep güzel davranışların içindesiniz. Bir defa iç dünyanızda daimi zikrin sahibi olmanız hasebiyle, nefsinizin afetleri %100 yok olduğu için, yerine faziletler geçtiği için, iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından Allah-u Teala size mutluluk veriyor, azap vermiyor, mutluluk veriyor, ruhunuzla nefsinize huzur veriyor. Ve her olayın arkasından iç dünyanızda o mutluluğu, huzuru devamlı yaşıyorsunuz. Peki, dış dünyanızdaki durum ne? Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Bu sebeple onlardan hiç kimse sizin yüzünüzden rahatsız değil. Tam aksine herkese elinizden gelen yardımı mutlaka yapıyorsunuz. Onlara en güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve her davranışınızın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluk, o huzur, Allah'ın size verdiği mutluluk, dış dünyanızda, herkesle, her münasebetinizde bir defa daha size huzur veren bir şekilde üzerinize ulaşıyor. Sonra, hiç kimsenin kalbini kırmadığınız için huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almıyor. İntikam alanların yaşayacağı huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Gene aynı sebepten siz de kimseden intikam almıyorsunuz. Onu da yaşamıyorsunuz. O konudaki huzursuzluğu da yaşamıyorsunuz. Ve böyle olduğu için de hiçbir zaman dış dünyanızda, davranış biçimlerinizde hiçbir bozukluk olmadığı için hiç kimseyle bir probleminiz olmuyor. Size huzursuzluk verecek olan bir davranış sergilemediğiniz gibi iç dünyanızda stres oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan oluşur. İntikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. İntikam alacak sebep de yok. Böylece dış dünyanızda da bütün negatif faktörler elimine olmuş durumda, yok olmuş durumda. Dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluk halini yaşıyorsunuz. Dışınızdaki insanlarla sizin kavganız bitmiştir. Onların kavgası devam edebilir ama sizinki bitmiştir. Dış dünyanızda da mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı şey söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Her emrin yerine getirilişinden sonra Allah'ın size verdiği mutluluğu, ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşıyorsunuz. Her yasak edilen fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığında onu reddettiğiniz her noktada gene Allah-u Teala sizin içinize mutluluk veriyor, ruhunuzda nefsinize huzur veriyor,
Yani ya sizin ruhunuz ya da başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu. Her halükarda bu noktada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. İşte Allah Teala bütün bunları üzerinize farz kıldığı cihetle Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır. Hiç unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konumuz fısk. Fısk, bir insanın kalbinde iman kelimesinin bulunmaması halidir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde ebediyen kalacağı yer, işte bu fısk müessesidir. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren fısktadır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedir. Bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren mühürlüdür. Öyleyse fısk içinde, dalalet içinde, küfür içinde aynı şeyler söz konusu. Ne zaman bir insan fısktan kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Ne zaman bir insan dalaletten kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Ne zaman bir insan küfürden kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Ya ölü olarak kalacaksınız, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bakan ama göremeyen körler olarak vasıflandırıyor. Kulakları duyan ama işitemeyen, duyduğunun manasına varamayan sağırlar olarak vasıflandırıyor. Sonra da Allah'ın diliyle konuşamayan dilsizler olarak vasıflandırıyor. Sonra da kalplerinde ekinnet olduğu için idrak edemeyenler olarak vasıflandırıyor. Öyleyse Allah-u Teala En'am suresinin 81. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz o zaman ki bütün nebilere şöyle dedik. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra, siz nebilerimden sonra bir resul gelecek. Nebilerden sonra gelecek diyor Allah Teala. Artık nebi olması mümkün değil. O mutlaka bir veli resul olacak. Bir Resulüm gelecek. O gelen Resulüme yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Ve dilinizde bu ağır ahdi yükleniyor musunuz? Onlar da dediler ki, evet, dilimizde de ikrar ediyoruz. Biz ona iman edeceğiz ve yardım edeceğiz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. 82. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, bundan sonra o söz konusu olan Resul kendisini beyan ettikten sonra
Tabi olmayanların hepsi fısktadır diyor Allah Teala. Bütün devirlerde, bütün milletlerde mutlaka Allah'ın Resulleri var. Bu Ali İmran Suresinin 82. ayet-i kerimesi gereğince madem ki her devirde bütün kavimlerin içinde Resul var, o Resul'e tabi olmayanların hepsi fısktadır. Hiçbir zaman parçası yok ki herhangi bir kavimde bir Resul olmasın. Külli kavmin Resul diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır. Diyor ki Allah Teala hiçbir kavim yoktur ki biz ona kendi lisanı ile konuşan, söylediklerimizi onların lisanı ile anlatabilen bir Resul beaz etmemiş olalım. Nahl Suresi 36. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. O kavimlerde bulunan insanların şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını sağlasın diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular. Ve bir kısmının da tabi olmayanlar, onların üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Tabi olmayanların da üzerine dalalet hak oldu diyor. İşte böyle bir olgu söz konusu. Öyleyse her devirde mutlaka Resuller var. Her devirde bütün kavimlerin içinde Resuller var. Yani insanlık tarihinin ilk gününden insanlık tarihinin son gününe kadar her kavmin içinde Resuller mutlaka var olacaktır. Öyleyse bütün kavimlerde bütün zaman parçalarında Resuller var olduğuna göre tabi olmayanlar hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar mutlaka fısktalar. Öyleyse fısk müessesesinde o kişinin kalbinde küfür yazılı. Kişinin kalbi mühürlü. Öyleyse İnsanların ne zaman fısktan kurtulduğunu görüyoruz. Ne zaman kurtuluyorlar? Mürşitlerine ihsanla tabi oldukları zaman kurtuluyorlar. Şimdi Allah'ın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka onları cennetime alırım. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem dizayn söz konusu. Her şeyin en güzel oluşacağı bir standart söz konusu. Kim ne zaman fısktan kurtulur? Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları yaşayan insanların olaylar karşısındaki davranış biçimlerine göre Allah onların davranışlarını değerlendirir. Ve burada pozitif noktada olanların hepsi Allah'ın seçtikleri olurlar. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dileyenler üçüncü basamağa geçer. Burada kurtuluş vardır. Ama henüz kişi fısktan kurtulmamıştır. Kalbinde hala küfür yazar. Ama kurtulacağı günler çok yakındır.
Bu kişiler aynı zamanda dalalettedirler. Bu kişiler aynı zamanda küfürdedirler. Kalplerinde hala küfür yazıyor. Kalpleri hala mühürlü. Ama cennetin müjdesine sahipler. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse şöyle düşünenler olabilir. Bu ne biçim fısk ki? Hem insanlar fasık hem de kurtuluyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala birkaç dakika içinde o kişinin kalbinde olanları işitiyor, biliyor, görüyor. Ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Birinci, Allah'ın birinci ihsanı. İkincisi, o kişinin baş gözündeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamını seçiyor artık. Ondan sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşat makamının sözlerini işitiyor. Manasını anlıyor. Sonra kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor Allah Teala. Kişi anladığını kalbine indiriyor, işittiğini kalbine indiriyor, idrak ediyor. Derin bir anlama standardı içine giriyor. Derinliğiyle anlıyor ve kendine mal ediyor. Arkadan Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Daha sonra dediğim bunların hepsi bir dakikanın içinde, iki dakikanın içinde gerçekleşen olaylar dizisi. Ard arda yıldırım gibi olaylar tahakkuk eder. Bu kişi göğsünden kalbine nur yolu açılmış bir kişidir. Ve bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet faz partikülleri, nurları o kişinin göğsüne gelecek, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalp mühürlüdür. Buna rağmen kalbe rahmet partikülleri sızacaktır. Ve bunlar nefsin kalbinde, o kalpte küfür yazmasına rağmen, küfrün bütün direnmesine rağmen kalbe zorla girecek, %2 yer işgal edecektir. Ve küfür kelimesinin bütün o karanlıkları kaçırmama gayretine, kendine çekme gayretine rağmen, ki böyle bir imkanı var küfür kelimesinin, sadece karanlıkları, nefsin afetlerini kendisine çekebilir. Ama ona en yakın olanları sımsıkı tuttuğu halde en uzakta olanların arasına, Allah'ın rahmetinin sığınmasına mani olamıyor. Ve %2 rahmet o kalbe yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oldu. Fıskta ama huşu sahibi olan bir fasık. Öyleyse adım adım fıstan kurtuluşun son noktasına gidiyor kişi. Çünkü bundan sonra Allah Teala ona mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığında. Ve bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çöküp tövbe edecektir. Tövbe ettiği anda fısk bitmiştir. Tövbe ettiği anda küfür bitmiştir. Bu 10 tane ihsanla tövbe ettiği anda dalalet bitmiştir. Öyleyse fıstan kurtuluş hidayettir. Fıstan kurtuluş mümin olmaktır. Fıstan kurtuluş 3 hidayetin birden başlamasıdır. Ruhun Allah'a doğru yolculuğu, nefsin nefs tezkiyesine başlaması, kalbindeki karanlıkların yerine faziletleri doldurmaya başlaması ve fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fısk bitmiştir, hidayet başlamıştır.
Fısk varsa hidayet yoktur. Fısk varsa mümin olmak yoktur. Fısk varsa küfür vardır. Fısk varsa dalalet vardır. Fısk, dalalet ve küfür üçü daima bir aradadır. Böyle olan insanların kalpleri mutlaka mühürlüdür. Kalplerinin fıkıh hassası çalışmaz. Kalplerindeki semi isimli işitme hassası ya da kulaklarındaki semi isimli işitme hassası mühürlüdür. O kişi kulaklarındaki vakra sebebiyle işitmez. Sadece duyar kulakları. O kişinin kalbindeki basar hassasının üzerinde kışavet adlı bir perde vardır. Basar hassası, kalbindeki basar hassası kördür, görmez, perdelidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir noktada bir insan mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip 10 tane nimet Allah-u Teala'dan aldığı an küfürden kurtulmuştur. Neden? Allah-u Teala'nın birinci nimeti devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesidir. Bu ise o kişinin kalbine imanın yazılması için yeterlidir. Mücadele 22. Allah-u Teala diyor ki onların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ne zaman? 10 tane ihsanla tabi olunduğu zaman kalbinin içine iman kelimesi yazılıyor.

ruhu hidayete başlamıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsi hidayete başlamıştır, tezkiyeye başlamıştır. Fizik vücudu hidayete başlamıştır. Nefsin tezkiyesine paralel olduğu olarak aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. Öyleyse fısk bitmiştir. Küfür kelimesinin gidişiyle fısk da gitmiştir. Küfür kelimesinin gidişiyle dalalet de gitmiştir. Kişinin hidayete ulaşmasıyla kişi mümin olmuştur. Kişi fasık olmaktan kurtulmuştur. Ve ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. O kişiye Allah Teala hayat vermişse, çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka cennetime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ve kişiye o verdiği 10 tane ihsanla irşat makamını sevdiren Allah'tır. Onu irşat makamına ulaştıran Allah'tır. Ve ulaştırdıktan sonraki seyri sülük isimli yolculuğunda onun nefsinin kalbindeki afetleri yok eden Allah'tır. Onun ruhunun Allah'a ulaşmasına sebebiyet veren, ulaştıran Allah'tır. Kişi aşağı yukarı kendinden hiçbir şey yapmaz. 10 ihsanı alırken kişi bir tek şey yapmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 10 nimeti alırken gene bir tek şey yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 1'e 10. Ve kişi 14. basamakta fısktan kurtulmuştur. Tabi olmayanlar fıstıdır diyor Allah Teala. Yani tabi olan fıstan kurtulur. Kişi tabi oldu. Fıstan kurtuldu. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. 7 tane gök katını ruh nefsin kalbindeki her %7 karanlık azalmasıyla Allah'a doğru yaptığı seyri sülükünde birer gök katı yükselecektir. İlk %7 nur katı, nur birikimiyle ruh zemin kattan birinci kata yükselecektir. Nefsi emmare. Bir defa daha %7 nur birikimi, ikinci gök katı, nefsi levvame. Bir defa daha %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi mülkime. Ve böylece mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşan ruh 7. gök katını tamamen geçer. 7 tane alemi Setil-i Münta'dan Allah'a dikey bir yolculukla ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Yani sığınağa, meaba sığınmış olur. Yani Allah'a sarılmış olur. Ve fısk biter, birinci hidayet gerçekleşir. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu Allah'a ulaşmayı kişi dilediği andan bu noktaya kadar, yani ruhunu Allah, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar, o kişi için hiçbir tehlike söz konusu değildir. Hiçbir kuvvet, şeytan, insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, kimler olursa olsun, hiç kimse o kişiyi Allah'ın yolundan saptıramaz. Dalalete düşmesi mümkün değildir. O kişi mutlaka hidayet üzere olan bu kişi mutlaka hidayete erecektir. Yani ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacak. Mutlaka Allah'ın zatında yok olacak. Yani Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesine göre Allah'a mutlaka sarılacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ve bu noktada hidayete erecektir kişi. Hidayet üzere olmanın ruh için

bitiş noktası, ruhun sıratımızdaki bir sona ermiştir. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi hidayete ermiştir. Kişi fısktan kurtulmuştur. Nerede kurtulmuştur? Hidayet üzere olduğu noktada, 14. basamakta kişi fısktan kurtulmuştur. 21. basamakta Allah'a varmıştır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olmuştur ruh. Burada fısk tamamen yok oluyor ve hidayetle noktalanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, tehlike bundan sonra başlar. İblis o noktaya kadar hiçbir şey yapamadığı için öfkesinden kuduran iblis, bu noktadan sonra kişiyi Allah'ın yolundan düşürmek için bin bir türlü oyuna başvurur. Bütün gayesi irşat makamından o kişiyi şüpheye düşürmektir. Her olayı her türlü yalanla teçhiz edip o kişiyi irşat makamından şüphelenmeye götürmek üzere büyük gayretler sarf eder iblis. Peki bu hidayet erenlerin çoğunu yoldan çıkarabilir mi? Hayır, çok azını yoldan çıkarabilir. Hidayete ermesine mani olamadığı bu kişilere fena halde hınç besler. Onların iblise rağmen hidayete ermeleri iblisi çileden çıkartır. Bütün gayretiyle onların tekrar dalalete düşmesi için, ikinci defa fıskta olmaları için ya da fıska düşmeleri için büyük bir gayretin içine girer iblis. Diyelim ki bu gayretin neticesinde başardı, kişi irşat makamından şüpheye düştü. Hep kalbe bakan Allah-u Teala şüpheyi derhal görür. Şüphe varsa olay bitmiştir. Ve o kişi fıska otomatik olarak Allah-u Teala tarafından düşürülür. Ne yapar Allah-u Teala? Bütün verdiklerini geri alır, bütün aldıklarını geri verir. Ta en başındaki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durumuna kişiyi tekrar iade eder. Kalp yapısı ne olur kişinin? Fıska düşmüş, yani hidayete erdikten sonra fıska düşmüş bir adamın kalbini Allah-u Teala yeniden açar, kalpteki iman kelimesini alır bu sefer, kalbin içine küfür kelimesini koyar ve kalbi yeniden mühürler. Kalbin mühürünü açmıştı, şimdi tekrar mühürledi. Başlangıçta ne vardı kişinin kalbinde? Küfür kelimesi gene var. Kalbi nasıldı? Mühürlüydü. Gene mühürlü. O kişinin içinde ruhu vardı ama ruhu Allah'a ulaşmıştı. Allah zatındaki ruhu oraya gönderip tekrar o fizik vücudu o ruhla teçhiz eder. Başının üzerindeki devrin imamına ait olan ruhu oradan alır ve ait olduğu yere geri döndürür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Kişinin ruhu tekrar kendisine döndü. Kalbi gene mühürlendi. Kalbin içine gene küfür yazıldı. Yeter mi yetmez? Küfür yazısıyla birlikte mühür Rabbani kapıya geri döneceği için zulmani kapıdan karanlıklar nefsin kalbine yeniden hücum eder ve %2 rahmet nuru da birlikte %51 nur bütünüyle kapı dışarı edilir. Kalp tekrar başlangıçtaki kapkaranlık hale geri döner. Bütün fasıkların kalpleri %100 afetlerle doludur. Bu kişi aynı zamanda küfre geri dönmüştür. Tekrar kafir olmuştur. Kalbinde artık iman kelimesi yoktur. Küfür kelimesi vardır. Bu kişinin kalbi nurdan tekrar karanlıklara dönmüştür. Artık kalbi kapkaranlıktır ve kalbinde nurlar sıfıra inmiştir.
kalbi tekrar mühürlenmiştir. Ruh tekrar kişinin fizik vücuduna girmiştir. En başta olduğu gibi. Sonra gözlerine tekrar Allah-u Teala hicab-ı mestureyi koymuştur. Kulaklarına tekrar vakra koymuştur. Ve kişinin kalbindeki ihbatı Allah-u Teala almış yerine ekinnet koymuştur. Göğsünden kalbine açtığı nur yolunu çekip almıştır. Artık o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu yoktur. Ve o kişi daha kötüsü Allah'a ulaşmayı da dilememektedir. Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetlik olan bu kişi hidayete de ermiştir. Cennetin üçüncü katına kadar yükselmiştir. Dünya saadetinin de yarısına ulaşmıştır nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aştığı için Allah verdiği sözü tutmuştur. Ama ne zaman ki o kişi artık bir şüphenin sahibidir, bu şüphe onu mutlaka fıska düşürür. Allah Teala şüpheyi görünce o kişiyi tekrar fıskın içine geri gönderir. Ne olmuştur? Kişinin kalbi ve her şeyi başlangıca geri dönmüştür. Sıfır noktasına. Bu kişi yeniden bir hayat yaşar, yaşamaya başlar. Kalbindeki hissiyat aynı şekilde devam ederse ömrü boyunca artık hidayete eremez. Ama olaylarla Allah-u Teala onu imtihan eder. Eğer bu kişinin kalbinde yeniden hayır görürse onu yeniden seçer. Bu seçimin sonunda kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ki mümkündür, o zaman Allah-u Teala onu yeniden teçhiz edecektir. Yani 10 tane ihsanı yeniden verecektir ona. Mürşidini görmek isteyecektir, gene gösterecektir Allah-u Teala. O kişiyi oraya ulaştıracaktır. Kalbine tekrar 10 tane ihsan vererek kalbinin içine 10 nimetin arasında tekrar iman kelimesini yazacaktır. Kalbin mührünü açacaktır. Göğsünden kalbine yol açacaktır. Evvela gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alacak, ihbat koyacak. Kalbine ulaşacak, nur kapısını tekrar Allah'a çevirecek. Yeniden o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Sonra kişi huşuya ulaşacaktır. Ve mürşidine ulaşacaktır. Ulaşıp tabi olduğu zaman yeniden kalbinin içindeki kalpteki mührü açacaktır Allah Teala, kalpteki küfür kelimesini alacaktır, kalbin içine imanı yazacaktır. Ve kişi yeniden hidayet üzere olacaktır. Bu kişiyi bir defa da Allah Teala mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Çünkü sözü var, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse Allah Teala mutlaka bunun gereğini yerine getirecektir. Kişi hidayete erecektir. İkinci defa hidayet. Ne oldu? Kişi iki defa fısk yaşadı ve iki defa da hidayet yaşadı. Bu noktada iblis gene bütün hünerini bir araya toplayacak ve kişiyi fıska düşürmek için elinden gelen her türlü melaneti işleyecektir. Eğer o kişi de şüpheyi gerçekleştirebilirse, Allah'tan şüphe olsun, irşat makamından şüphe olsun, ikisi de geçerlidir. Devrin imamından şüphe olsun. Şüphe var olduğu anda Allah-u Teala tekrar hükmünü icra eder. Kişiyi tekrar başlangıç noktasına geri döndürür. Artık kişinin gözlerinde gene hicab-ı mestire vardır. Kulaklarında vakra, kalbinde ekinnet. Kalbinin nur kapısı mühürlü. Kalbindeki nur kapısı aynı zamanda şeytana dönük. Göğsünden kalbine açılmış olan yol geri alınmış.
kalbin içindeki mühür mühürlenmiş. Kalbinin içindeki iman kelimesi alınıp tekrar küfür kelimesi kalbe yazılmış. Başlangıç noktasına geri dönüş. Bu önemli mi? Çok önemli sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü burası dönüşü olmayan nehirdir. Bundan sonra tekrar o kişinin hidayete ermesi mümkün değildir. Eğer kişi üçüncü defa fıskta olursa, ikinci hidayetten sonra üçüncü fıska düşerse, ikinci hidayetten sonraki fısk üçüncü fısktır. Neden? Hidayete ermeden de kişi fısktaydı. Öyleyse üçüncü fısk o kişinin hayatının, manevi hayatının sona ermesidir. Üçüncü fısk kurtuluşu olmayan bir fısktır. Allah Teala burada farklı bir dizayn uyguluyor. O kişinin artık işitmesini Allah Teala engelliyor. O kişi işitemiyor. İşitemediği için davete icabet edemiyor. O kişinin kalbindeki küfür giderek daha konsantre oluyor ve giderek küfrü artıyor. İşte Allah Teala böyleleri için onlar ki diyor fısktan hidayete ererler. Sonra tekrar fıska düşerler. Tekrar hidayete ererler. Tekrar fıska düşerler. Ve sonra da onların küfürleri artar. Onların kalplerini tâb ederiz diyor. Başlangıç için birinci defa hidayetten fıska düşüşte Allah Teala onların kalplerini mühürleriz diyordu. Hatem kullanıyordu. Ama Allah Teala burada tab kullanıyor. Onların kalplerini mühürleriz diyor. Onları hidayetten düşürürüz. Kalplerini tab ederiz ve onlar bir daha işitemezler diyor. Kişi işitemeyeceği için fıskta artık ebediyen kalmak mecburiyetinde. İşitebilse, Allah Teala ona işittirebilse, işittirmek istese işittirirdi. Ama kişi işitmeye artık ehil değil. Çünkü küfrü her gün biraz daha artıyor. İfadeye dikkat edin. Onlar ki fısktan hidayete ererler, sonra fıska düşerler, sonra yeniden hidayete ererler, yeniden fıska düşerler ve küfürleri artar. Kalbindeki küfür karanlıkları artar. Onların kalplerini tâb ederiz ve onlar işitemezler diyor Allah-u Teala.

Tevbe suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala kalbin tâb edilmesinden bahsediyor.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kalbin

Allah Teala münafıkların kalbine kalbini tab ediyor. Ve diyor ki rudu radu biyen ikünü meal havalife ve tubiye ala kulubihim fehim la yufkafun. Onlar geride kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Kalplerine Allah onların kalplerini kalpleri üzerine tab etti. Artık onlar fıkıh edemezler diyor kalpleriyle. Fıkıh edemezler. Ne demek bu? Bir insanın kalbiyle fıkıh edememesi, edemediği nokta gözlerinin, baş gözlerinin hicab-ı mestureyle kapalı olduğu, kulaklarının bakra ile kapalı olduğu, kalbinin ekinnetle kapalı olduğu bir nokta. Ama burada artık dönüş de yok. Kalbi tab edilmiş olan bir insanın kalbindeki küfür sadece artacaktır. Küfrün yok olmasına Allah'ın müsaadesi yok. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde burada ifade edilmiş. Öyleyse kalbin tab edildiği noktada artık kurtuluş yok. Burada artık o kişi ebediyen karanlıkta kalmaya mahkum. Kalbinin bir daha düzelmesi mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden birinci hidayetten sonra kişinin tekrar hidayete dönmesi mümkün? Allah-u Teala o kişiye o imkanı veriyor, kalbine tab etmiyor. Sadece mühürlüyor. Ondan evvel de kişinin kalbi mühürlüydü ama hidayete erdi. Gene mühürlüyor kalbini, gene hidayete erebilir. Ama ikinci defa hidayetten sonra Allah-u Teala o kişinin kalbini tab ediyor. Artık o kişinin seçilmesi mümkün değil Allah-u Teala tarafından. Ki Allah-u Teala onun baş gözünü kurtarsın, hicab-ı mestureyi alsın, kulaklarındaki bakrayı alsın, kişiye işittirsin, kalbindeki ekinneti alsın, ihfat koysun, kişiye idrak ettirsin. Hayır. Bunlara Allah'ın artık müsaadesi yok. Kişinin kalbini tab etmiş. Tab ettiği kalbin açılması, mührünün açılması, kalbin içine yeniden imanı yazılması artık mümkün değil. Kalp o vasfa sahip kalınmamış. Allah demin gördük ki onlar la yefkahun diyor. Onlar fıkıh edemezler diyor. Kişinin fıkıh edebilmesi için hicab-ı mestürenin açılması lazım. Kulağındaki bakranın alınması lazım. Kalbindeki ikinleti alıp yerine ihbatın konulması lazım. Kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. Göğsünden kalbine nur yolunun açılması lazım kişinin. Hiçbirisini gerçekleştirmeyecek Allah-u Teala. Kalbi tab ettiği zaman hiçbir işlem yapılamaz demek bunun manası. Kalp ebediyen karanlıkların içine gömülmüş. Kişiye Allah-u Teala iki defa hidayet imkanı vermiş ve üç defa fıskı olmak imkanı vermiş. Dördüncü defa fıska düşmek yok. Fıskı olmak, başlangıçta herkes fıskta. Birinci hidayetten sonra fıska düşmek, ikinci fısk. İkinci hidayetten sonra fıska düşmek, üçüncü ve son fısk. Dördüncü bir fısk yok. Yani bir başka ifadeyle üçüncü bir hidayet de yok. Kişinin artık hidayete ulaşması mümkün değil.
Allah verdiğin sözü iki defa yerine getirmiş. İki defa o kişiyi hidayete erdirmiş. İki defa Allah'ın evliyası yapmış. Ve kişi ikisinde de nimeti küfranı nimette olmuş. Nimete küfretmiş. Ve artık dönülmez bir noktaya ulaşmış. Allah Teala o kişinin kalbini tâb ediyor. Kalbini tâb ettiği zaman o kalbe ekinnetin oradan alınıp da yerine ihbat konulması mümkün değil. Kulaklarındaki vakranın olması mümkün değil. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin olması mümkün değil. Artık o kişi ihsanlardan nasibini alamayacak bir karanlığın içine gömülmüş. Fısk karanlığı. Bunlara Allah Teala fasık diyor. Hidayete ermeleri artık mümkün olmayan bir fısk, üçüncü fısktır. Üçüncü fıskla Allah Teala kimin kalbini tâb etmişse, kalbini tâb ettiği kişi artık fıkıh edemez. Yani işitemez, yani göremez, yani konuşamaz. Allah ile konuşamaz. O bütün bu imkanları kaçırmış, kendisini kendi elleriyle dar ağacına götürmüştür. Kendi elleriyle kendi hidayetini kesmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn her şeyin en güzelini kullarına sağlayan Allah'ı iki defa kullanan bir insanı ifade eder. İki defa Allah'ın otomatik sistemleri çalışmış, o kişiyi hidayete erdirmiştir. Velayet payesine ulaştırmıştır. Velayete eren bu kişi Allah'ın evliyası olduktan sonra kendisi oradan düşmüştür. İrşat makamından şüphe duyarak bu istikamette bir belli sıkıntıyı oluşturarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah Teala ona ne yapsın? Allah Teala baştan söylüyor. İki defa hidayete ben sizi ulaştırırım. Ama ikinci hidayetten de eğer baş aşağı düşerseniz, o zaman sizi üçüncü defa fıska düştüğünüz için, dördüncü fısk hiçbir zaman olmayacağı için sizi fıska bırakırım diyor Allah Teala. İşitmezsiniz artık diyor. Fıkıh edemezsiniz artık diyor. Göremezsiniz artık diyor. İşte Tövbe 87'de fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Diğer ayette ise onlar işitemezler diyor Allah Teala. İşitselerdi ne olacaktı? Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi davete sadece işitenler icabet edebilir diyor. Allah Teala onların kulaklarındaki vakrayı artık alınmayacak bir şekilde oraya yerleştirerek onların işitmelerine mani oluyor. İşitmelerine mani olunca onlar işitemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar artık işitmeleri mümkün değil. İşitmeleri mümkün olmadığı için Allah'a ulaşmayı dilemeleri de mümkün değil. Kurtuluş ümitlerini bütünüyle yitiriyorlar. Şöyle söylemem belki daha açıklık kazandıracak konuya. Onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala onları Allah Teala kendi zatına ulaştıracak mıydı? Bu sualin cevabını vermek için
Allah'ın söylediğine dikkatle bakın. Onlar işitemezler diyor. İşitemedikleri için davete icabet edemezler. Yani Allah'a ulaşmayı dileyemezler diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinet alınmaz. Gözlerindeki hicab-ı mesure alınmaz. Onlar fıkıh edemezler diyor. Böyle deyince, Allah Teala onlar fıkıh edemezler deyince, bunun manası biz onların gözlerindeki hicab-ı mesureyi almayız demek. Kulaklarındaki vakrayı da almayız demek. Kalplerindeki ekinneti de almayız. Onun yerine ihbat da koymayız demek. Kalbi tav etmiş Allah Teala. Tav ettiği zaman olayı bitiriyor. Artık o kişinin şeytanın elinde sadece bir oyuncak olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlardan az bir grup bu hedefe ulaşıp zifiri karanlığa bir daha çıkmamak üzere geri dönerler. Onlar kalpleri tab edilen fasıklardır. Kalpleri bir daha aydınlanmamak üzere mağaranın kapısı kapatılmıştır. Kalbin kapısı bir daha açılmayacak şekilde tab edilmiştir. Artık o kişi için kurtuluş söz konusu değildir. Kişi kendi eliyle kendisini fıska, geriye dönüşü olmayan bir fıska mahkum etmiştir. Elbette arkasında iblis var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi fısk olayı dalaletin zıttıdır. Dalaletin aynıdır. Fısk olayı küfrün aynıdır. Bir fasığın kalbinde küfür yazar ve bütün fasıklar dalalettedirler. Fısk, hidayetin dışında kalan sahaları kaplayabilir. Hidayetle fısk beraber olmaz. Öyleyse kimler dalalettedir? Fasıklar dalalettedir. Kimler kafirdir? Fasıklar kafirdir. Öyleyse muhtevaya bakın. Bir kişi Allah Teala tarafından seçiliyor. Seçilen kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Niçin seçiliyor? Allah Teala o kişinin kalbindeki genel tepkilere bakıyor. Hangi olay karşısında kişi hangi tepkiyi gösterdi? Allah'a ulaşma imkanını Allah Teala defaatle o kişinin karşısına çıkarır ve o kişi Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. Seçtikleri dileyebilecek olan özelliğin sahipleri, başkalarına özellikle kötülük etmeyenler, başka insanları özellikle Allah'ın yolundan saptırmayanlar, Allah'ın ayetlerine isyan etmeyenler, onları tekzip etmeyenler, onları küfür etmeyenler, onları ketmetmeyenler, başka insanların cehenneme girmelerine sebep olup da omuzlarına vebal almayanlar. Bu insanlar seçilirler, onlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi o standartlarda kalabilse, Allah mutlaka onu hidayete erdirecek, evliya yapacak. Evliya olduktan sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra o kişinin fıska düşmesi söz konusu olabilir. Bu nadir bir olaydır. Hidayete ermiş olan insanların yüzde birinden azdır fıska düşenler. Şeytan herkesi, oraya ulaşmış olan herkesi kolay kolay kandıramaz.
Bu rakam %1 ile binde bir arasında değişir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki fısk kavramı Allah ile insanoğlu arasında Allah'ın bütün güzelliğiyle kişiyi hidayete erdirmesine rağmen iki defa hidayetin şeytanın o insana tesir etmesi sebebiyle iki defa hidayetin reddedilmesi halidir. Allah onu Allah'ın evliyası yapıyor. Kişi evliya olmayı reddediyor. Kişi şeytanla ilişki kuruyor, şeytana yaklaşıyor ve şeytani bir hüviyette öyle bir noktaya ulaşıyor ki Allah o kişinin kalbini tâb ediyor, bir daha kurtulmasını imkansız hale getiriyor. Kalbindeki küfür sadece artıyor, azalmıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada fısk konumuzu inşallah tamamlıyoruz. İşte Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için dua ederiz ki hepiniz sonsuzluğa kadar hidayet üzere olun. Hiçbiriniz fıska düşmeyin. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kafirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onları, onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona, "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da, "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu, seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kakmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun. Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarımızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ya Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat

Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculukta iseniz ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar, her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz, onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız, dediler. Allah, kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahize etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı,

muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kâfirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din, İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri
peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim gerçekten ben onu kız olarak doğurdum dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince, o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.
Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır, dedi. Allah da işte böyle Allah dilediğini yapar, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir alamet, işaret kıl, dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et, buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı, dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i, Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir, dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol, dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah, hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa! Muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar
kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten O azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar, Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir,
her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını, kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı, Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allahu Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona, Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona, Allah'a teslim olanlarız de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o, ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar, Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun, lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip, ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri
asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan tarafların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resimlere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, galaletten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Ve Duhan Suresinin 12. ayetinde Rabbimiz, bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
4: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte kıldı. Ankebut suresiyle inşallah başlıyoruz. Bir numaralı ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Bu kat'at harfleri. Ve iki numaralı ayet. Bismillahirrahmanirrahim. E hasi ben nasu en yutre ku en yekulu amenna ve hum la yuftenun. Emme hasibe sandı en nasu insan insanlar en yutre ku terk edilecek, metruk bırakılacaklar, terk edilecekler, bırakılacaklar en yekulu, onların demeleri, amenna, biz iman ettik,

Ve hüm ve onlar la yuftenûn, imtihan edilmez. İnsanlar amennâ, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakacaklarını mı sandılar?

inandık. Biz iman ettik demek. Demek ki Allah Teala insanların amenna demesini yeterli görmüyor. Biz iman ettik, yani Allah'a inanıyoruz demeleri bir şey ifade etmez. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmaya, hayattakini ulaştırmaya inansalar gene bir şey ifade etmez. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler. İşte o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi imtihana çekilmekten kurtulur. Cennetin kapıları ona açılır. Sadece bir tek dilek. Bu bir tek dilek kişiyi amenu kılar. Amenna kelimesi biz iman ettik demek. Aminu kelimesi ise Allah'a ulaşmayı, dilemeyi içine alan bir inanç. Ellezine amenu dediği zaman Allah Teala, onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar ki Allah'a yönelirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ellezine amenu. Ve üçüncü ayet-i kerimeye gidiyoruz. Ama iki numaralı ayet konusunda bir şey daha söylemek gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın mutlak bir hedefe ulaştırıcı faktörüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kurtulur. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala onu da imtihan eder mi? Allah Teala dilediğini yapar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi yolda giderken yanlışlıklar yapıp derecat kaybetse bile kazandığı dereceler daima kaybettiklerinin 100 katı olacaktır. Bir dereceyi kazanan bu kişi 100 derece yazılacaktır amel defterine. Bir derece kaybettiği zaman 1 derece yazılacaktır. Bir insanın cennete girebilmesi içinse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Allah Teala zaten kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahlarını örtüyor. 14. basamakta 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu an Allah onun günahlarını bu sefer de sevaba çeviriyor. Mağfiret ediyor o kişiye. Ondan sonra da o kişi o güne kadar biri 10 kazanırken biri 100 kazanmaya başlıyor. Her bir kazandığı derecat için 100 katını. Sonra ruhu gök katlarını yükseldikçe gök katlarında bu 100, 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 kata kadar yükseliyor. Yani kısaca Allah Teala o kişinin cehenneme gitmesi için mümkün olan bütün faktörleri devreden çıkarmış. Onun cehenneme gitmesini mümkün kılacak olan her şey devre dışı. Allah Teala onların hepsini devreden çıkarmış. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ve üçüncü ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve lekat feten nellezine min kablihim
fe le ya le mu mun ne ya fe le ya le mu mun nallahu ellezine sadaku ve le ya le men nel kazibin melekat andolsun fetenna biz imtihan ettik ellezine o kimseler onlar min kablihim onlardan önce ve böylece le elbette yaleme bilir enne olduğunu Allah ellezine o kimseler onlar sadaku sadık oldular doğru söylediler ve le ve mutlaka ya'lemene ve muhakkak ki bilmektedir. El kâzibîn, yalancıları. Ve lekad fetennel Allah Teala burada ayeti tamamlıyor. Şimdi kelimelerin yapısından çıkan sonuca ulaşıyoruz. Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, yani doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Allah Teala diyor ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, tekzip edenleri de, doğru söyleyenleri de, yalan söyleyenleri de bilir.

Öyleyse sadece iki türlü insan var. Doğruları söyleyenler, yalan söyleyenler. Tüm Resuller Allah'ın doğrularını söylemekle vazifelidirler. Ve hepsi için aynı şey söz konusu. Allah'ın doğrularını söylemek ve yaşamak. Öyleyse Allah Teala doğru söyleyenleri de sındıkları da yalan söyleyenleri de kâzipleri de bilir. Sadıku ve kâzimîn. Kâzibîn tekzip edenler, sadıku sadıklar. Ve dördüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Em hasi bellezine ya melu nes seyyiati en yesbi kuna sa'e ma yahkumun. Em yoksa veya hasibe hesap etti, zannetti. Ellezine o kimseler onlar yamilune, yapıyorlar. Esseyyati kötülükler. En yesbikuna, bizi geçmeleri. Sa'e kötü. Ne kötü? Ma şey yahkümüne hüküm veriyorlar. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü? Kimdir kötülük işleyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olur dilemezlerse, dilemezlerse amelleri boşa gider. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Öyleyse bir insanın amellerinin boşa gitmesi söz konusu. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse veya inkar ederse, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruh insana hayat verir ve ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı an ölürüz diyorsa kişi, bu onun cehlinin delilisini de gösteren bir ölçü olur. Ama o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. İnsanlar hep öğrendikleri faydasız ilmin karanlığı altında hüküm veriyorlar. Ve neticede hep kaybedenlerden oluyorlar. Kur'an doğrularını öğrenerek oradan harekete geçseler, oradan hedefe yürüseler, o zaman zaten hiçbir problemleri kalmayacak sevgili kardeşlerim.

Allah Teala burada seyyiat işleyenlerin işledikleri seyyiatten bahsetmiyor. Kazandıkları derecelerden kaybettikleri dereceler çıkarıldıktan sonra kalan rakamın pozitif olması halidir. Hasenat. Seyyiatte kalan rakamın negatif olması halidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin dilediği anda mutlaka pozitife çevrilir rakamı. Dilemeyen ise ebediyen negatif olarak kalacaktır. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse Allah-u Teala insanların amellerinden eksilttiğini söylüyor. İşte amellerinden eksiltmediği insanlar var mı? Eksiltmemek ne demek? Amelleri daha olmadan, amele başlamadan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Yetmez. Bütün günahlarını örtmekle kalmıyor. Bir de sevaba çeviriyor. Günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Ondan sonra da eşat makamına ulaştıktan sonra ona verdiği dereceler 1'e 700'e kadar yükseliyor. Elbette o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime men kâne yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhi lâd ve hüves semîhül alîm. Men kim kâne oldu yercu umar

diler. Nikah Allah'a, Allah'a milaki olmak, Allah'a ulaşmak. Fe o zaman, o takdirde inne muhakkak ki o ecrallahi Allah'ın tayin ettiği zaman le mutlaka atin gelecek. Ve hüve ve o yani Allah es-semiyü en iyi işiten, el-alimu en iyi bilen. Şöyle oluşuyor cümle. Kim Allah'a milaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır ve o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı, yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse.

Burada Allah-u Teala önemli faktörlerinden birini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin, çünkü Allah-u Teala'nın bir garantisi vardı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Burada bunu garanti ediyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, yani o kişinin Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Mutlaka o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumunu biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Ama kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. O gün mutlaka gelecektir diyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve 6. ayet-i kerime, Ankebut suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men cahede fe innema yette ve innema yücahidu li nefsih. İnnallâhe le ganiyyün anil âlemîn. Hemen ve kim cahide cihad etti ve o zaman o takdirde innema sadece yücahide o cihad eder li nefsihi, kendi nefsi için. İnne Allahe, innallahe, muhakkak ki Allah le mutlaka, muhakkak ganiyün, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur anil alemin, alemlerden. Ve kim cihad ederse o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

Allah alemlerden müstanidir buyuruyor Allah Teala. Yani Allah'ın hiçbir şeye, hiçbir alemden hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün alemleri bizatihi kendisi yaratmıştır. Öyleyse burada Allah Teala kim cihad ederse o takdirde sadece kendi nefsi için cihad ederden neyi murad ediyor? Kişinin nefs tezkiyesi yapmasını. Nefs tezkiyesi yapan kişi nefsini kurtaran kişidir. Nefsinin kalbi %51 nura ulaştığı zaman o kişinin şu dünyadaki dizaynında dünya hayatının yarısından fazlası mutlulukla geçecek demektir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırdığı zaman ne diyoruz? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman demiyoruz. Allah kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi de zaten bunu ifade ediyor. Bir evvelki ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir.

desteklenmesi söz konusu. Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ilahi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları, onu kendisine ulaştırır veya onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala burada men kullanmış. Tekil de düşünülebilir, çoğul da düşünülebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi de diyebiliriz. Kendisine mutlaka Allah Teala ulaştırır. Ve Ankebut suresi 7. ayet-i kerime. Vellezine, bismillahirrahmanirrahim. Vellezine aminu ve amilus salihati le nükeffirenne anhum seyyiatihim ve le neziyennehum ahsenellezi kânû ya'melûn. Ve ellezine onlar amin oldular. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilü salatı ve salih amel nefs tezkesi yaptılar. Ve mutlaka elbette nükeffirenne mutlaka örteceğiz. Anhum onlardan seyyiatihim onların seyyiatleri. Günahları ve mutlaka elbette neziyennühüm onları mutlaka mükafatlandıracağız. Ahsene daha ahsen daha güzel. Ellezî onlar kâne oldular yâmelün yapıyorlar. Öyleyse sonuca bakalım. Ve amin olanlar yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yani nefs tezkiyesi yapanlar onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni güzeliyle mükafatlandıracağız. Şimdi burada amin olanlardan bahsediyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Onları yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız ne demek? Allah'ın bir genel kanunu var. Eğer bir kişi bir derecelik bir günah işlerse ona mutlaka bir derecat yazılır. Gene herhangi bir kişi bir derecelik sevap işlerse birinciye seyyiat, ikinciye hasenat diyebiliriz. Birinciye günah, ikinciye sevap diyebiliriz.

Ve birinciye seyyiat, ikinciye salihat diyebiliriz.

Şimdi herhangi bir kişi bir günah işliyor, bir derecelik, Allah-u Teala bir derece yazıyor. Bir derecelik sevap işliyor, Allah-u Teala diyoruz ama aslında Allah-u Teala'nın kiramen katibin melekleri ellerindeki mizan vasıtasıyla o bir derecenin karşılığını 10 derece olarak yazıyor. Herkese verilmiş bir hak. Kimse bundan müstahni değil. Yani kim insanlardan her kim olursa olsun

derecelik bir sevap kazanırsa mutlaka Allah Teala ona 10 kat yazdırır. Bir derecelik bir günah işlerse ona sadece bir derece günah işler. Ama burada amil olanların durumu başka diyor. Onlara 1'e 10 verirken Allah Teala amil olan ve ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere 14. basamakta mürşidine ulaşan kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor Allah Teala tabiiyetten sonra. Ve bu 1'e 100 o kişinin ruhu birinci gökkatına kadar ulaştığı zaman geçerli. İkinci gökkatına ulaşırsa 1'e 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatlarında 1'e 300, 400, 500, 600, 700 oluyor. Bir derecelik sevabına 700 katını veriyor Allah Teala. İşte onların normal insanların daha ötesinde, daha ahseniyle mükafatlandırması Allah Teala'nın bu. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun bütün günahlarını Allah Teala örtüyor. Günahı ne kadar büyük olursa olsun hiç fark etmez Allah'a göre. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahları örtülür. Normal insanlardan çok farklı bir olay. İnsanlar Allah'a devamlı yalvarıp yakarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Bağışla. Ama aslında Allah Teala'nın dizaynına bakın. O günahı Allah Teala bağışlamak yerine o günahı değil sadece o kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Örttükten sonra Allah Teala'nın günahları örttüğü nokta üçüncü basamak. Kişinin Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örtüyor. Üçüncü basamak mı? Aslında yedinci basamak. Ama üçüncü basamakla yedinci basamak sadece birkaç dakika mesafededir. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Gözlerindeki icabı mestureyi alarak örter. Görme hassasının üzerindeki gıcaveti alarak örter. Kulaklarındaki vakrayı alarak örter. İşitme hassasındaki mührü alarak örter. Kalpteki mührü alarak örter. Kalbin içindeki ekinleti alarak örter ve kalbe imanın girmesiyle örter ve o kişinin kalbine ekinletin yerine ihfat koyarak örter. Yedi tane faktörle oluşan bu olay da her birine 7'de 1 vererek o kişinin bütün günahlarını Allah Teala örter. Sonra bu kişi 14. basamakta mürşide ulaşır. Allah onun o örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. Ondan sonra da ona büyük dereceler vermeye başlar. Böylece başkasına sadece 1'e 10 veren Allah Teala bu kişiye 1'e 700'e kadar vermeye devam eder ve onun bütün günahlarını örter, sonra da sevaba çevirir. Öyleyse başkalarına göre çok farklı bir mükafatlandırma biçimi uyguluyor Allah Teala. Kime? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. 8. ayet-i kerime Ankebut suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bi valideyhi husna. Ve in cahedake li tüşrike bi
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اِلْمٌ فَلَا تُوْتِهُمَا اِلَيَّ مَرْجُوكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve vasayna ve vasiyet ettik, emrettik el insane insan bi ile valideyhi, onun anne ve babası hüsnen, güzellikle güzel ve in ve eğer cahedake, ikisi seninle cihat etti, mücadele etti litüşrike, senin şirk koşman için bima şey ile leyse değil leke, sana senin bihi, onunla, onun hakkında ilmün, ilim, bilgi fe, o zaman, o takdirde la tutehuma, o ikisine itaat etme ileyye, bana mercukum, sizin dönüşünüz fe, o zaman, o takdirde unebbiukum, size haber vereceğim bima şeyle şeyi kuntum, siz oldunuz ta'melun, siz yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki ve biz insana anne ve babasına, ebeveynine güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şey ile bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse o takdirde ikisine, o ikisine itaat etme. O takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Sevgili kardeşlerim, hayat filmi insana iki defa gösterilir. Bir, öldüğü zaman bütün günahları kadar azap edilir. Bütün günahları kadar da kişi ferahlar. Dikkat edin, kabir azabında aradaki fark söz konusu değildir. Sevapları günahlarından daha çoksa ona kabir azabı yapılmaz olayı geçerli değildir. Kişinin bütün günahları için o kişiye azap edilir. Bütün sevapları için de o kişi huzur ve mutluluk yaşar. Allah Teala o zaman kişiye bütün hayatını gösteriyor, nerede, hangi hatalar yapmış, doğrusu ne. Allah Teala hepsini o kişiye gösteriyor ve yaptığı kötü olaylar sebebiyle ona azap ediyor.

Bu, o kişinin günahlarının örtülmemesi ve sevaba çevrilmemesi halinde geçerlidir. Günahları örtülmemesi, örtülmemişse kişinin, o kişi kabir azabına mutlaka muhatap olacaktır. Kabirde kişinin mutluluğu yaşaması da kazandığı derecelerle paralel bir olgudur. Yani ölüm bir nevi birinci cennete veya cehenneme gitme halidir. Ölümümüzde de bütün hayat filmimiz gösterilir, derecelerimiz bellidir. Ve yükseltmeler de orada bellidir. Günahların örtülmesi bellidir. Sevaba çevrilmesi bellidir. Ve böyle bir dizaynda kişilerin yapmış olduklarının hepsini Allah onlara haber verecektir. Neyle? Hayat filmlerini göstererek. Ve 9. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim vellezine aminu ve aminus salihati le nuthi lennehum fis salihin ve ellezine o kimseler onlar aminu amin oldular. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve aminus salihati ve salih emel nefs tezkesi yaptılar. Ve elbette mutlaka nuttilennehum onları mutlaka dahil edeceğiz. Fi arasına es-salihin salihler. Öyleyse salih amel işleyenleri, ama hangi seviye salih amel işleyenleri? Daimi zikir seviyesinde salih amel işleyenleri ve Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilen kişileri, onları mutlaka salihlerin arasına davet edeceğiz. Dahil edeceğiz diyor Allah Teala, katacağız. Öyleyse Allah Teala'nın dahil edeceği hususa dikkatle bakın. Bu buradaki amini olanlar salihlerin arasındaki amini olanlar. Yani bir Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi amini olur. Bu birinci amini oluştur. Bir de altıncı amini oluş var. O kişi bir defa daha günahları örtülüyor. Bir defa daha günahları sevaba çeviriyor. Mürşide ulaştıktan sonraki günahları. İşte o insanların günahlarını Allah Teala bir defa daha sevaba çeviriyor. İşte onlar salihler. İrşada ulaşmış olan salihler.

Şimdi kelimelere bakalım. Ve. Min, dan. Den, dan. Ennazı, insanlar. Men, kim? Yekulü, der, diyor. Amenna, biz iman ettik. Bi Allahi, Allah'a. Biz Allah'a iman ettik. Ve artık o zaman İza uzve, eziyet edildiği zaman İllahi, Allah hakkında, Allah yolunda Cale yaptı, kıldı fitnete, fitne ennası insan ke gibi azabillahi, Allah'ın azabı. Vele ve elbette mutlaka incaya gelirse nasrün, bir yardım. Minden. Rabbike, senin Rabbin. Min Rabbike, senin Rabbinden. Le, elbette mutlaka, yekulünle mutlaka derler.

Yekulun ne derler? İnna muhakkak ki biz, kunna biz olduk, me'akum sizinle birlikte, beraber, mi? Ve, leyse değil, Allahü Allah, bir aleme çok iyi bilen, bima şey ile şeyi, fi içinde suduri, göğüsler, sineler, el alemin, alimler. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi?

Allah Teala şöyle söylüyor, bir defa daha söyleyeyim ve insanlardan, biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlar eziyet ediyor ama Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkarıyorlar. İnsanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Diyor. Allah alemlerin sinelerinde olanı daha iyi bilen değil midir? Diyor. Teşekkür ederim.

insanlar kötü niyetli, insanlar şeytanla işbirliği halinde ve Allah'ın dostlarını azap ediyorlar. Ondan sonra herkes diyor ki bu azabı Allah yaptırıyor. Allah isteseydi bize mani olabilirdi. Biz onlara azap etmiyoruz. Allah onlara azap ettiriyor. Biz sadece bir vasıtayız diyorlar. Yani adamlar kendilerini Allah-u Teala'nın dizaynında bir yerlerde görüyorlar. Sanki tasarruftaymışlar gibi. 11. ayet-i kerime وَلَا يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ ve le elbette mutlaka يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَعْلَمَنَّ muhakkak bilir. Allah'ı Allah. اَلَّذ۪ينَ o kimseler onlar. Aminu, amin oldular. Allah'a ulaşmayabilirler. Ve le elbette mutlaka yalemenne muhakkak bilir. El münafıkin, münafıklar. Ve muhakkak ki Allah amen olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Muhakkak ki Allah amen olanları da münafıkları da mutlaka bilir. Hem amel olanları mutlaka bilir, hem münafıkları mutlaka bilir. Öyleyse sahabeyle beraber bulunan amenu olan sahabeyle beraber olan münafıklar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Sahabe iki gruptan oluşuyordu. Sahabe diyoruz adına, aslında hepsi tövbe ettikleri için. Münafıklar da tövbe ettiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde. Sahabe de tövbe ettiler. Ama sahabe 12 tane insanla gerçek tövbe yaptı. Münafıklarsa 0 insanla tövbeyi başaramadılar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onların mürşidin de yapılan tövbesi onlara mağfiret sağlamadı. Günahlarının affedilmesi noktasına onları ulaştırmadı. Kalplerinin içine iman yazılmadı. Pozitif hiçbir olay yaşayamadılar. Tabi oldukları zaman. Sadece İslam dairesine girdiler. Yani öldükleri zaman namazları İslam usullerine göre kılınacak. Öyleyse bütün sahabe Allah'a amin olanlardır. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından hidayete erdirilenler. Ve Ankebut Suresinin 12. ayet-i kerimesi وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمِنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَالنَّحْمِلْ حَتَاءَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ حَتَاءَهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ve kâle lezîne kâle dedi ellezî ki o keferu inkar ederler li ellezîne lillezîne o kimselere aminu amin oldular Allah'a ulaşmayı dilediler ittebû tabi olun sebilena bizim yolumuz ve nahmil ve li nahmil biz taşıyalım, biz yüklenelim. Hata yakum sizin hatalarınız. Ve ahim ve onlar değil, bir hamiline yüklenenler min dan. Hata yakum onların hataları min şeyin bir şeyden innehum muhakkak ki onlar le elbette gerçekten kazibun yalancılardır. Ve inkar edenler amil olanlara bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar yalancıdırlar. Çünkü onların o günahları yüklenebilmesi için
Allah-u Teala'nın onu uygun görmesi lazım. Ve onun da şartları var. Hiç kimse kimsenin günahını aslında yüklenmez. Allah Teala onlar muhakkak ki yalancılardır diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette Allah Teala açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ama şöyle bir olgu da Kur'an'da mevcut. Kim başka birinin dalaletine sebebiyet verirse onun günahlarından ona da verilir. Yazılır. Bu onun günahından bir parçasını yüklenmek anlamına gelebilir. Kim de kimin hidayetine sebebiyet verirse onun kazandıklarından bir parça, bir kısmı o hidayete vesile olana da verilir. Diyor Allah Teala. Ve Ankebut suresi 13. ayet-i kerime ve yahmilunne eskalehum ve eskalen mea eskalihim ve le yus'elunne yevmel kıyameti amma kânu yefterûn ve le elbette mutlaka yahmilunne mutlaka taşıyacaklar, yüklenecekler eskalehum onların yükleri, günahları ve eskalen yükler, günahlar mea beraber eskalehim onların yükleri ve le elbette mutlaka yüselünne mutlaka sorulacaklar, sorgulanacaklar. Yemel kıyameti, kıyamet günü amma şeylerden kânı oldular, yüfterûn, uyduruyorlar. Yalancılar kendi yükleri yani günahları ile beraber onların yüklerini, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Yani dalaletine sebep oldukları insanların. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Yani burada Allah Teala'nın bahsettikleri kimler? Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindekiler. Ne diyor Allah Teala orada? O cehennemdekiler derler ki: "Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle." Ne oluyor? Allah Teala onların günahlarından o kendilerini o tuzağa düşürenlere de pay veriyor. Burada açıkça söylüyor Allah Teala kendi yükleriyle beraber onların yüklerini de, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kimse kimsenin günahını yüklenmez ama bu konunun istisnası.

Burada Allah Teala'nın dizaynı açık. Kimin hidayetine sebebi verirse onların kazandıklarından ona da pay vardır. Kim kimin dalaletine sebebiyet verirse onların kaybettiklerinden ona da pay vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an dersini daha birlikte inşallah tamamladık. Öyleyse bu minval üzere her geçen gün Kur'an-ı Kerim'in biraz daha ötesine yürüyoruz. İnşallah Allah Teala yakın bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i tamamlamayı nasip kılar. Bu tamamlama son olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Baştan itibaren Kur'an'ı bir defa daha beraberce gözden geçireceğiz. Birinci aşamadaki her yeniliği öğrenerek ilave ettiğimiz standartların neticesine sahip olarak ikinci bir gözden geçirme işlemini birlikte yapacağız. Ve ondan sonra bir daha inşallah değişmeyecek olan bir Kur'an tefsiri dizaynında kitapları yeniden bastıracağız ve ciltleteceğiz. Ve insanlığa hediye edeceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

0: Karte.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bize böyle geliyor? Konumuz bu. Fıtır suresinin 32. ayeti kerimesinde yer alan 3 kavram. Nefslerine zulmedenler, bir, muktesitler, iki, ve hayırlarda yarışanlar, üç. Ayet, Fatır Suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme evresnel kitabellezi nastafeyna min ibadina ve minhum zalimun li nefsihi ve minhum muktesid ve minhum sabikun bil hayrati bi iznillah. Zalike huvel Fazıl Kebir. Allah Teala diyor ki sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan bir kısmı nefslerine zulmedenlerdir. Bir kısmı muktesitlerdir. Bir kısmı da hayırlarda yarışanlardır. Bu ayet-i kerimeden sonra gelen bütün ard arda gelen birkaç ayet-i kerime bu ayet-i kerimenin muhtevasındaki kişilerden bahsediyor. Cennet-i Adn'in yetulûneha onları Adn cennetlerine ithal ederiz, koyarız, yerleştiririz diyor Allah Teala. Ve orada altın bilezikler ve inciyle süslenecekler. Orada elbiseleri de ipektir diyor Allah Teala. Cennet-i Adn'ın yetkulüneha onların girecekleri yer Adn cennetleridir. Yuhallevne fiha min esavire min zehebin ve lu'lu. Onlara orada altın bilezikler ve inci ile süslenecekler. Zeheb ve lulu. Ve libasuhum ve onların elbiseleri, libasları fiha orada harir, ipektir diyor Allah-u Teala. Ve ekalül hamdülillahillezî esebe annel hazen inne rabbena egafirin şükür. Derler ki bizden tasayı, hüzünü kaldıran Allah'a hamd olsun. Muhakkak ki Rabbimiz gafardır ve mükafatlandırıcıdır.

الذي يهلنا دارا مقاومتي من فضله ودر كي بزي فازلندان ebedi durulacak bir yurda, yani cennete ehil kıldı, bizi oranın ahalisinden kıldı. Burada bize la yumessuna fihi nesabin, burada bize bir hiçbir yorgunluk değmeyecek. Fiha ve la yemessune fiha lugub. Usanç da temas etmeyecek, bize dokunmayacak. Bundan sonraki ayet-i kerimede de Allah-u Teala vellezine keferu lehum naru cehenneme diyor. Ve o kafirler ki mutlaka cehenneme gidecekler. Onlar için cehennem ateşi vardır. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinden ...35. ayet-i kerimesine dahil oraya kadar Allah-u Teala kendilerine cenneti vereceği insanlardan bahsediyor. 36. ayet-i kerimede ise kafirlere gelince onlara cehennem ateşi vardır diyor. Başka bir gruba geçiyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı seçtiklerine miras bırakması, onların da cennete gitmesi çok açık bir şekilde cennete gidenleri ifade ediyor. 36. ayet-i kerime ise geri kalanları, yani kendilerine cennetin miras bırakılmadığı, Kur'an'ın miras bırakılmadığı grubu temsil ediyor. Allah'ın burada ifade buyurduğu seçtiklerimize miras bıraktık cümlesinin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın seçtiklerinin üç grup halinde dizayn edildiğini görüyoruz. Nefslerine zulmedenler, miras bırakılanlardan birinci grup, muktesitler, ikinci grup, sabikun, yani hayırlarda yarışanlar, üçüncü grup. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman bu muktesitler denilen kişilerin, iktisat edenler, onların Allah'a ulaşmayı dilemekten başladığını görüyoruz. Çünkü onlara cennet hedef alınmış. Bunlardan birinci grup Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin cehenneme girmesi mümkün değildir. O kişi Allah-u Teala tarafından kendisine söz verilmiş birisidir. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cennetine ulaştıracaktır. Yetmez,
O kişi Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Mutlaka bunu gerçekleştirecektir. Sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ki insanlardan %90'dan fazlasını seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, orada Allah'a yönelirse demiş. Ayet-i kerimede. Yeştevi ilehi men yunib. Yunib olanları, yani münib olmak, münibine kelimesi, yunib kelimesi, enübü kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yönelmek, ulaşmayı dilemek manasına geliyor. Kim diyor Allah'a yönelirse, onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse yönelen, Allah'a yönelen kişi, yönelen nesne ise o kişinin ruhu, zaten Allah'ın ruhudur. Allah'a iade edilecek, Allah Teala garanti etmiş. Allah Teala bu Allah'a ulaşmayı dileyip de kurtuluşa ulaşanları, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci grup, mürşidine ulaşıp tabi olanlar ikinci grup, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer birinci kat cennet. Mürşitlerine ulaşıp tabi olanların gidecekleri yer ikinci kat cennet. Daha sonra ruhun Allah'a ulaştırılması var. Birincisi üçüncü basamakta cereyan ediyor. Tabiyet 14. basamakta cereyan ediyor. Ruhun Allah'a ulaşması ise 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Bu noktaya kadar o kişinin kalbinde biriken nurlar %51'e kadardır. Nefslerinde hala büyük ölçüde afet olduğu cihetle Allah-u Teala bu insanlara nefslerine zulmedenler diyor.

Ne zaman ki bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder, o noktadan itibaren mukdesit hüviyetine girer. Nefsine karşı zulmü yok denecek kadar azalmıştır. Hatta öyle diyebiliriz şu açıdan. Bu kişi öyle bir insan olmuştur ki nefsinin kalbi %100 değil, %80'den fazla nura kavuşmuştur. Ama %100 nurlanmamıştır. Ama ihlâsa ulaşan biri gibi ya da ulul elbap olan daimi zikre ulaşan biri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir.

ve henüz %100 nefsinin kalbi nurla dolmamıştır. Hala %19 açık vardır o noktada. Bu kişi için Allah Teala muktesit ifadesini kullanıyor. Bu kişi daha öteye geçseydi ne olacaktı? Günün 24 saatinde bir daimi zikrin sahibi olacaktı.

Allah Teala tarafından ne zaman gerçekleşir? Eğer daimi zikre ulaşırsa o zaman 24 saatlik zamanı bütünüyle kullanan, negatif zamanı ise tamamen iktisat eden, bir kenara koyan, onu hiç kullanmayan birisi olacaktır. İşte nefslerine zulmeden, dört grup bu standartlarda ortaya çıkıyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi de hala nefsinin kalbinde %19 azaldığı sürece de %19'dan sıfıra doğru nefsinin kalbi afetler barındıran ama o 19'luk bölüm faal olmadığı halde nefslerindeki afetlerin hepsini tamamlayanlar gibi rahat hareket edemeyen, nefsinin kalbindeki afetler tarafından zorlanan birisi olacaktır. Ama onların söylediklerini iktisat eden, biriktiren, öfkesini yutan, bu sebeple sabreden birileri söz konusudur. Nefslerine zulmedenler Allah'a ulaşmayı, bir defa bunların hepsi

hedeflerine zulmedenler standardında. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları kullananlar, ama nefslerinde hala %19 afet olduğu için hala kendilerini kötülükleri yapmaktan men ederken zorlananlar, öfkelerini yutanlar ve bu sebeple nefsinin afetlerini kullanmakta iktisat edenler, onu asgariye indirenler, iktisat etmek bir şeyi biriktirmek, bir kenara koymaktır. Bunlar da öfkelerini bir kenara koyanlar, öfkelerine kapılmayanlar, öfkelerini yutanlar olarak geçiyor. Muhsinler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaşanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerine hala zulüm söz konusu olduğu için zulmedenler standartlarında geçiyor. Peki muktesitler kimlerdir? Muktesitler zamanı Allah için tasarruf edenlerdir, kullananlardır. Bunlar daimi zikrin sahipleridir. Ne zaman bir kişi ulul-elbab olursa o muktesittir. İhlas makamının sahibi muktesittir. Zamanı bütünüyle iktisat ediyor. Allah-u Teala'nın zamanını sadece pozitif istikamette kullanıyor. Negatif istikamette hiçbir harcaması yok. Orada iktisat var. Müessese tamamen yok olmuş durumda. Eğer ulul-elbab makamındaki kişi nefsinin bütün afetlerini temizlememiş olsaydı, o da muktesitlerin arasına girecekti. Öyleyse ulul-elbab makamıyla ihlas makamı muktesitleri bünyesine alıyor. Sonra salah makamına giriyoruz. Salah makamının birinci kademesi

Daimi zikre ulaştıktan sonra ve irşad olduktan sonra Allah Teala tarafından salâ makamına ulaştırılan kişinin özelliklerini taşır. Salâ makamının birinci kesiminde o kişinin günahları örtülür.

Üçüncü aşamada o kişinin örtülen günahları sevaba çevrilir. Ve bu nokta o kişiyi Allah'a teslim olmaya götürür. Bu teslim iradenin teslimidir. İradenin teslimi gerçekleştiği zaman o kişi artık külli iradenin tasarrufu altına girer ve onun daimi zikri artık daimi zikir değildir. Yeni bir isim alır. O kişi artık tesbih sahibi olur. Kendi iradesiyle zikretseydi, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye kendi iradesiyle gerçekleştirseydi, bu bir zikirdi. Ama irade yapı, iradenin teslimi sebebiyle yok olunca, külli irade o kişinin zikrini gerçekleştirir. Bu sebeple onun zikri tesbih hüviyetine ulaşır. Ve bu noktada Allah Teala onun iradesini teslim almıştır. Dördüncü kademesi salah makamının ve beşinci kademesinde de Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu salah makamının beşinci kademesine ulaşan bütün insanlar, bu söz konusu olanların sonuncusuna ulaşırlar. Onlar hayırlarda yarışanlardır. Kim irşat makamının sahibi ise, irşat makamının sahibi kılınan kişi, Allah Teala tarafından hayırlarda yarışanlar olarak telakki ediliyor. Hayırlarda yarışanların işaretleri, onlara verilen mükafatların azim kelimesiyle ifade edilmesidir Kur'an-ı Kerim'de. Kim hazül azimin sahibi ise, o kim ecrül azimin sahibi ise, o kim fazlül azimin sahibi ise, o hayırlarda yarışanlardır. Allah-u Teala'nın verdiği mükafatların hangisi azim kelimesiyle ifade ediliyorsa, o kişi bu hedefe ulaşanlardandır. İşte onlar nihai noktada Hazır Azim'in sahipleri hayırlarda yarışanlar yani sabikundur. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman sabikunun bütün sahabeyi kapladığını görüyoruz. Bütün sahabe sabikun olmak şerefine ermişler. Diyor ki Allah Teala

Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, yani Medine'deki yardımcılardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensara, ister muhacirine tabi olsun, anlaşılıyor ki tabiin de tabi olanlar da başkalarına tabiiyet veren duruma, sabıkın olmak durumuna gelmişler. Onlar da bu hedefe ulaşmışlar. Ve Allah-u Teala burada onlar fevzül azimin sahipleridir diyor. Bu bapta nerede Kur'an-ı Kerim'de fevzül azimin sahibi, hazül azimin sahibi, ecrül azimin sahibi olarak kimler geçiyorsa bu azim muhtevasının sahipleri sadece daimi zikre ulaşanlar değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. İradeleri ilahi iradeye bağlandığı için onlar sadece hayır işleyebilirler. Başka bir şey yapmalarına irade-i külliye tarafından müsaade buyurulmaz. Onlar bu sebeple hayırlarda yarışanlardır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefe erdiler. Hayırlarda yarışanların muhtevasına baktığımız zaman onların salah makamının 5. kademesine ulaşanlar olduğunu görüyoruz. İrşat makamına Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın tarzında bir mükafatı alanlar olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın burada bu Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in sahiplerine sadece onlara özel bir ikramda daha bulunduğunu görüyoruz. Allah'ın zatını görebilmek, Riyetullah olabilmek. İşte Allah onlara zatını gösterir. Onlar Allah'ı insan gibi bir varlık olarak düşünenlerin ne kadar yanlış olduklarını o zaman görürler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennete girebilirler. İkinci kat cennete girebilecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip diledikleri zaman ölmeden hayatta kalarak mürşitlerine tabi oldukları zaman ölenler. Rahmetli Rahman'a mürşitlerine tabi oldukları zaman kavuşanlar, onlar ikinci kat cennetin sahipleridir. Sonra kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, öyle ölmüşse onlar da üçüncü kat cennetin sahipleridir. Şimdi böyle bir muhtevada
bu standartlar içerisinde dördüncü kat cennetin sahipleri, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler oluyor. Bir insanın nefsinde afetler kaldığı sürece o kişi hep nefsine zulmeden, çok zulmedenden, en çok zulmedenden, en az zulmedene kadar bir seri muhteva ifade ediyor.

Allah Teala'nın bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını bu tövbe yüzden kesinlikle anlıyoruz. Ayrıca Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki aranızda ey sahabe aranızda münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimede de diyor ki Allah Teala siz artık münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. İşte bu ifade münkerden nehyetme yetkisinin sahipleri irşat makamının sahipleridir. İradesini de Allah'a teslim edenler Allah Teala tarafından münkerden nehyetme ve marufla emretme yetkisiyle donatılırlar. Ondan evvel de insanlar başka insanlara şöyle şöyle kötülükler yapmayın, hep iyilikler yapın, başkalarını sevin diye tavsiyelerde bulunabilirler. Ama o bir tavsiyedir. Emretmek mevkiinde olanlar, irşat makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin gidecekleri yer, 4. kat cennettir. İhlas makamına, Ulu'l-Elbab makamına ulaşıp da nefslerinin bütün afetlerini yok edenler, beşinci kat cennetin sahipleridir. Yerlerin melekutunu görmüşlerdir. Ve ana dergahın iç bünyesini de görmüşlerdir. İnsan ruhlarının nerede, nasıl saf haline dizildiklerini, secdede kaldıklarını, sonra nasıl altın kapıdan çıkıp dışarıda bir havada tek bir saf haline geldiklerini, sonra nasıl birinci katta açıkta secde ettiklerini görecek olanlardır. Bunların gördüğü yer önce ana dergahın muhtevasıdır. Rüyet giderek yükselir. İkinci kat göklerin ikinci katını görürler. Daha sonra üçüncü katını görürler. Rüyet giderek yükselir. Kişinin ilas makamına ulaşabilmesi gök katlarının Allah-u Teala tarafından ona gösterilmesi halinde geçerlidir. Ne zaman kişi birinci gök katını görürse o kişi ihlas makamının sahibidir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Ve Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha çağıracaktır. Burada ihlas makamı sona erer. Kişi salah makamına geçer. Salah makamının sahipleri adın cennetinin sahipleridir. Yedinci kat cennetin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, onlar için söz konusu olan şey adın cennetlerinde bir yerleri olmasıdır. Allah-u Teala'nın şehitleri, sıddıkları, çeşitli isimler verdiği birçok insan adın cennetlerinde yer alır. Özellikleri mutlaka salah makamına ulaşmış olmalarıdır.

محتوى ده kişinin hayırlarda yarışıyor olması, iki vasfın sahibi olduğunu gösterir. Bir, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiştir. İki, Allah'ın zatını görmüştür. Rü'yetullah olmuştur. İşte onlar Hazzü'l-Azim'in, Fezzü'l-Azim'in, Hazzü'l-Azim'in bunlardan herhangi birisinin mutlaka sahipleridir. Her biri başka bir cepheden aynı seviyeyi ifade eder. Hazların en büyüğünün sahipleri, Fevzlerin en büyüğünün sahipleri, ecirlerin verilecek olan mükafatların en büyüğünün sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede yani Fatır Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala cennete gidecek olanlardan bahsediyor ve onların en üst seviyesini de muhtevasına alıyor. Fazl-ı Azim'in sahipleri diyerek. Ancak ondan sonra Allah Teala 36. ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. Vellezine keferu lehum naru cehennem diyor. Kafirlere gelince onlar cehennem ateşinde olacaklardır. Şimdi burada bu ayetin muhtevasında yani cehennem ateşinin dışında kalanlar 7 kat cenneti paylaşıyorlar. Bunların tabiatıyla en üstünü Adın cennetleridir. Onlar iradelerini de Allah'a teslim edenleri ihtiva eder. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman nefslerine zulmedenlerden bahsediyor Allah Teala. Nefslerine zulmedenler sanki cennete, cehenneme gireceklermiş gibi görünüyor. Ama nefslerine Allah Teala'nın zulmedenler dediği mutlaka Allah'ın cennetine girecek olan saydığımız 7 kademin içindekilerdir. Cehenneme gidecek olanlar ondan sonraki 4 ayet sonra 36. ayet-i kerimede veriliyor. 32, 33, 34 ve 35. ayetlerde Allah'ın cennetine girecek olan insanların nefslerine zulmedenler, muktesitler ve sabikun olarak ifade edilmesi söz konusu cehenneme girecek olanlar ancak 36. ayet-i kerimede yer alıyor. Nefsine zulmedenleri cehenneme gidecek olanlar olarak değerlendiren birisi söz konusu olursa, o bilsin ki öyle bir değerlendirme yanlıştır. Bu ayet-i kerime cennete girecek olan 3 kategoriyi, nefslerine zulmedenleri, muktesitleri ve hayırlarda yarışanları ihata ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hayırlarda yarışanlardan kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد إذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yudum yudum içmek için gene bir aradayız. Allah'ın bir zikir sohbeti. Konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Hani şu ruh vücuttan çıkarsa insan ölür, insana hayat veren ruhtur safsatasını uyduranlara bir cevap olmak üzere ruhun Allah'a nasıl ulaşacağını sizlere anlatmak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, baştan başlayalım konumuza. İslam veya kainatın tek dini, hangisini kullanırsanız kullanın, ikinci bir din hiç olmadı. İslam dini, Allah'ın yegane dini, Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini, işte bu din. Sizlere bahsettiğimiz, bütün boyutlarını öğretmeye çalıştığımız bir din. 28 basamaktan oluşuyor. Vel Asr suresine göre. 4 tane 7 basamak. Öyleyse ilk 7 basamağı söyleyelim. Birinci basamak olayları yaşıyoruz. Madde 1. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Ve Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyor da başkalarının da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorsak kesinlikle seçilmemiz mümkün değil. O zaman kalbimizde ya zayıf var ya maraz var. Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmek istemiyoruz, karşı çıkıyoruz. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyoruz. O takdirde Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdiniz. Seçilenler %90'ı her zaman aşar. Seçilmeyenler çok azınlıkta kalırlar. Onlar Allah'ın dostu olmayanlardır. Ve ikinci basamakta genel olarak seçiliriz. Önemli olan üçüncü basamağa geçiştir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse üçüncü basamağa geçemez. Birinci ve ikinci basamakta yaşayıp da üçüncü basamağa atlayamayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. 28 basamaklık bir spektrum içerisinde İnsanların %90'ından fazlası ilk iki basamağı işgal edenlerdir. Üçüncü basamak ve yukarısı hep %10'un altındaki insanlar tarafından işgal edilir. Öyleyse üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Diliyorsak kurtulduk. Mutlaka Allah-u Teala bizi cennetine alacak demektir. Dilemeseydik bu mümkün değildi. İşte Allah Teala buyuruyor Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar
dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın kesinlikle bir hüküm koyduğunu görüyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir, yetmez. O insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse her şey buradan başlıyor. Buna Allah'a yönelmek diyor Allah Teala. Enibü kelimesi, münib kelimesi, yunib kelimesi,

Bu kelimeler her biri Allah'a ulaşmayı dinlemek anlamına kullanılıyor. Allah'a yönelmek üçüncü basamakta başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Ve mutlaka Allah-u Teala ona 5-6 aylık bir hayat vermişse Allah onu mutlaka ruhen kendisine ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah-u Teala diyor ki kim bana Allah dilediğini kullarından kendisine seçer ve kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. Bir de Bakara 120'ye bakalım. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bu hidayet Allah-u Teala tarafından 12 defa üzerimize farz kılınmış. 12 defa farz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On iki defa Allah-u Teala'nın farzı söz konusu. Birincisi Zümer 54 ve en iyi büyüğü. Görüyorsunuz burada kullandığı ifadeyi Allah-u Teala'nın en iyi büyüğü. Allah'a yönelmek ve en iyi büyüğü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu. Min kable en yetiyekümün azabı üzerinize. Azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a ruhunuzu ulaştırın, ruhunuzu teslim edin. Fizik vücudunuzu muhsin kılın, fizik vücudunuzu teslim edin. Nefsinizi ahsen kılın, nefsinizi Allah'a teslim edin. Ve iradenizi 12 kademe nefsinizin kalbi müzeyyen olduktan sonra müzeyyen olan nefsinizin arkasından iradenizi de Allah'a teslim edin. Teslim müessesesi bunların hepsini birden içeriyor. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. İkinci ayet-i kerime Münimine ileyhi ve yettekun. Rabbine yönel, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Münibine kelimesi, yünip kelimesi, ikisi de Allah'a yönelmek. Yönelen kişi mutlaka sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracak olan birisidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, üçüncü ayet-i kerimeye bakalım. Fecr 27-28 İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Buradaki Allah'a kaçmak ve sığınmak müessesesi ruhun Allah'a ölmeden evvel Allah'a kaçarak Allah'a sığınması. Allah-u Teala her şeyden evvel bir sığınaktır. Allah-u Teala
diyor ki Ali İmran Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu husnul me'ab. Yemin olsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ahsen sığınaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ruhumuz ulaştığı zaman ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Bir başka ifadeyle Allah'a sarılır. İşte ruhumuzun Allah'a sarıldığı noktada ruh Allah'ta yok olmuştur. Allah'ın zatı kendisine ait olan ruhu geri almıştır. İnsana ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala ruh Allah'a geri dönmüştür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi me'âbâ. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhun sığınağa dönmesi asıldır. Öyleyse ruhumuzun sığınağı Allah'ın zatıdır. Sığınak me'ab kelimesiyle ifade ediliyor. Sığınağa ulaşan da evvab kelimesiyle ifade ediliyor. Me'aba sığınan demek evvab. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Me'ab kelimesiyle evvab kelimesinin aynı kökten gelip gelmediğini gelin lügatta

Ewa. Evden mevap dönülecek yerde hangi kökten geldiğini yazmıyor. İkisinde de evvap, evden geliyor. Rücu eden, geri dönen. Evvapta vav var. Mevapta vav yok. Öyleyse aynı kökten değil. Evet. Bunun dizaynı meab sığınılacak yer, Allah'ın zatı sığınılacak yerdir. Sığınaktır. Evvap da geri dönen, geri dönerek ulaşan anlamına geliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhun Allah'a geri dönmesi. Beşinci ayet-i kerime Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Burada da enabe kullanmış Allah Teala. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yönelen kişi hangi yola tabi olacak? Sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracak. Aynı yola tabi ol. Sen de yani Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a yönel. Ondan sonra da sırat-ı müstakime tabi olarak bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedü darüsselamü ve yehdi ileyhi men yeşâ.

Yeti ila sırat-ı müstakim diyor Allah Teala. Yehdi men yeşayı ila sırat-ı müstakim. Allah oraya Allah'ın zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaşır diyor. Ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Nisa 175'te Allah'a ulaştıran yol olarak anlatılıyor. Ve Enam 87 ve 88'de de Allah'a ulaştıran, Allah'a hidayet eden yol olarak anlatılıyor. Selam yurduna davet eder ifadesi de teslim yurduna davet eder istikametinde, selamet yurduna davet eder, kendi zatına davet eder manasına geliyor. 7. ayet-i kerime suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ruhun Allah'a dönmesi söz konusu. Ruhun Allah'a dönerek Allah'a ulaşması söz konusu. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala.

Ve böylece 7 ayet-i kerime oldu. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Rad 20 ve 21'de diyor ki: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar misaklerini bozmazlarsa? Vellezine, ve onlar yesulune, ulaştırırlar, vasıl ederler. Ma şeyi, emrallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona, Allah'a, en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Burada ruhun Allah'a ulaştırılması bir emir olarak söyleniyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Allah'ın davetine üzerinize ölüm günü gelmeden evvel mutlaka icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise belli, kendi zatına davet ediyor. Nerede görmüştük? Demin Yunus 125'te görmüştük. 9. ayet-i kerime oldu. 10. ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi effu haza sıratı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin devamında ise sakın sırat-ı müstakimin dışındaki öteki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki onların her biri sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolundan ayırırlar, fırkalara ayırırlar diyor. Onuncu ayet-i kerime, 11. ayet-i kerime Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Allah Teala Elestü Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bize diyor ki biz kalu dediler ki bela evet dedikten sonra Allah Teala diyor madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse size emrediyorum. Ey ruhlar, bana fizik vücudunuz hayattayken geri döneceğinize dair misak verin. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair bana ahd verin. Ey nefsler, nefsinizi tezkiye, daha sonra da tasfiye edeceğinize dair, yani bana teslim edeceğinize dair bana yemin verin diyor Allah Teala. Ve sonra da soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki işittik. Öyleyse hadi bakalım diyor Allah Teala, madem işittiniz yeminlerinizi verin bakalım, yemin, misak ve ahd. Ruhumuzda, beçimizde, nefsimizde Allah Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor, nefsimiz de yemin veriyor. Allah Teala bunun üzerine onlardan
ikrar almak üzere soruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Atana diyoruz, itaat ettik. Evvela sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, biz işittik. Ondan sonra soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz, itaat ettik. Ondan sonra da Allah Teala diyor ki, misakinizi üzerinize farz kıldım. Allah Teala diyor ki, size ahdim var. Ahdimi mutlaka yerine getirin. Ve bi'ahdillahi efu ifadesiyle söylüyor bunu. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edin diyor Allah Teala. Ve diyor, bunların hepsini bana teslim edeceğinize dair bir de bu ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve Allah-u Teala'nın emrini yerine getireceklerine dair verdikleri yemin, misak ve ahdinizi başkalarına da anlatacağınıza, öğreteceğinize dair bana misak verin diyor Allah-u Teala. Ahdimi yerine getireceğinize, yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizi de Allah'a teslim edeceğinize dair bir de bu yemin, misak ve ahdinizi saklamayacağınıza, gizlemeyeceğinize, başka insanlara da anlatacağınıza dair bana misak verin diyor Allah Teala. Misakin orada iki manası var. Bizden Allah Teala kesin bir söz, misak alıyor. Dört vücudumuzun da teslimesi, üç vücudumuz ve irademizin teslimi söz konusu. Bir de bunların hiçbirini gizlemeyeceğimizi, insanlara mutlaka anlatacağımızı Allah Teala bizden misak alarak garanti altına alıyor. Onun için Araf 172'de diyor ki Allah Teala, kıyamet günü ben Adem Aleyhisselam'ın sırtından onların hepsinin ruhlarını çıkardım. Onların çocuklarının ruhlarını çıkardım. Onlardan da onların ruhlarını çıkardım. Onların fizik vücutlarını çıkardım. Ve onları ruh ve fizik vücut olarak nefslerine şahit tuttum. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değildim demesinler diye? Ahdimizden haberdar değildim. Misakimizden haberdar değildik demesin diye. Öyleyse insanoğlu kıyamet günü geldiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilir. Ama bunu diyememesi için Allah Teala diyor ki, ezelde onların hepsinden misak aldım. Misaklarını da üzerlerine farz kıldım. O misakimizde diyor ki Allah Teala, bunu herkese söyleyeceklerine dair, saklamayacaklarına dair onlardan kesin söz, misak almadık mı biz diyor Allah Teala. İşte o misak Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Ve ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusu, bu ruhumuzla Allah arasındaki misak. Allah arasındaki bir yemin, ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a teslim edeceğiz. Allah Teala tam 12 defa üzerimize farz kılmış. 12.'si de Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri sahibine, sahiplerine teslim etmeyi, teslim etmenizi emreder diyor. Allah emanetleri onların ehline, onların sahibine teslim etmenizi emreder. Ruhunuz emanet 1, fizik vücudunuz emanet 2, nefsiniz emanet 3, iradeniz emanet 4,
emanetlerin hepsini onların sahibi olan Allah'a teslim etmeniz emrediliyor Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki tam 12 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, hayattayken ruhumuzun Allah'a geri dönmesini üzerimize farz kılmış ve bir de ceza müessesesini koymuş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Kazandığı dereceler itibariyle. Ne demek istiyor? Kazandığı dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlar, dereceler itibariyle durumu hangi standartta olanlardır? Bunun cevabı Ali İmran suresi, bunun cevabı Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde. Müminin 102'de diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hüsrandalar. Gidecekleri yer cehennem, ebediyen cehennemde kalmak durumundalar. Çünkü ne diyordu Allah Teala? Kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Yani hüsranda olanlar bu insanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir vaka ile karşı karşıyasınız. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a döndürmekle, iade etmekle, teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. 100'den fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a dönmesiyle alakalı. Ve buna rağmen insanların bir kısmı ruh insana hayat verir. Eğer ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyorlar. Bunu demekle kalmıyorlar. 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinin hemen hepsinde aynı şey var. Ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sadece ölenlerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Hayattayken kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir şeytanın tuzağı. Çünkü insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü kat cennetin sahibi olurlar. Şeytan da bunu hiç istemez. İster ki bütün insanlar kendisiyle beraber mutlaka cehenneme girsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların topyekun cehenneme gitmesi bir takım insanların şiarıdır, hedefidir. Allah Teala bu insanlardan bahsediyor. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki biz kitaplarla, indirdiğimiz kitaplarla, insanlara beyinelerle, ispat vasıtalarıyla anlattık ki ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, hidayeti,
İşte insanlardan her kim benim ayetlerimi diyor Allah-u Teala ve hidayeti o kitaplarla insanlara ispat vasıtalarıyla bildirdiğim, emrettiğim hidayeti gizleyenler, ketmedenler var ya diyor. Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin hepsi de lanet eder diyor. İşte kim derse ki ruh insana hayat verir. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. İşte onlar Allah'ın lanetine muhatap olacak olan zavallılardır. Ve kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptıran zavallılardır. Onların durumunu bakın Allah Teala ne kadar net anlatıyor. Ali İmran Nisa 167 168 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehtiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme halidîne fîhâ ebedâ. Ne diyor Allah Teala? Onlar kâfirlerdir diyor. Ve Allah'ın yolundan men ederler diyor. Başka insanların da kendileri sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Başka insanların da ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırarak Allah'a döndürmesini engellerler, men ederler insanları diyor Allah'ın sebilinden. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Onlar hem kafirdirler diyor, hem de zalimdirler diyor Allah-u Teala. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler diyor. Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi,

Şimdi bakalım ne diyor Allah Teala Furkan 69 ve 70'te? Diyor ki onlar ki günahları çok olanlardır. Cehenneme gideceklerdir onlar diyor Allah Teala ve günahları da artacaktır. Ama kim tövbe eder de mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarsa Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir, günahlarını sevaba çevirir ve onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Öyleyse Allah'a insanların dönüşü sırasında bir de günahlarının sevaba çevirmesi söz konusu. İşte Nisa 168'de Allah Teala onu söylüyor. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileselerdi 10 tane insanla mürşitlerine ulaştıracaktı Allah Teala. Tövbe ettikleri zaman da günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Ve onları asla tarika müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları ancak cehennem yoluna, sırat-ı cehenneme ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem kafirlerdir hem de zalimlerdir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin küfürde olduğu kesin. Çünkü kalbinde küfür yazıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişiyi Allah Teala mümin standartlarında kabul etmediği gibi onların hepsini dalalette kabul ediyor ve hüsranda kabul ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşabilir. Öyleyse üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Eğer dilersek derhal Allah Teala bu talebi işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor bizim üzerimizde. Bu tecelli gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ikindeti alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Ondan sonra Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Ama bu kadarı bile, yani gözlerimizdeki icab-ı mestürenin alınması, kulaklarımızdaki vakranın alınması, kalbimizdeki ikindetin alınması ve yerine ihbatın konulması bizim günahlarımızın bir kısmını mutlaka Allah-u Teala'nın örtmesine sebebiyet veriyor. Öyle uygun bir şekilde günahlarımızın bir kısmını örtüyor ki sevaplarımız günahlarımızdan mutlaka fazla oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir diyor Velasr suresi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin sevapları günahlarından fazla. Ne olacak? Bu kişinin üzerinde Allah Teala tecelli edecek. Kalbine ulaşacak kişinin, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Ondan sonra da kalbinin göğsünü şer edecek kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime şerh eder ve teslime açar diyor, İslam'a açar diyor Allah Teala. Ondan sonra zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze geliyor.

Şimdi de bakıyor ki yol açılmış. O şifreye göre dizayn edilmiş olan Allah'ın nurları göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Kalbimize ne rahmet ne de fazl giremiyor. Ama rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntının başladığı nokta 11. basamaktayız. Nefsimizin kalbine giren bu rahmet sızan bu rahmet nurları nefsimizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluruz. İşte o huşu sahibi olma noktasında Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın zikri iki nur indiriyor ama bir tanesi aktif rahmet. Onunla huşu sahibi oluyoruz. Çünkü tekil kullanmış Allah Teala orada. Ve ondan sonra kişiye Allah Teala mürşidini gösteriyor ve kişi 11. basamakta, affedersiniz 13. basamakta, 11. 10. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 11. basamakta zikir yapmaya başladı. 12. basamakta nefsinin kalbine %2 rahmet sızdı. 13. basamakta mürşidini gösterdi Allah Teala ona. 14. basamakta kişi mürşidine ulaştı. Ulaştığı zaman bu kişi Allah Teala'dan 10 tane nimet alır. Birinci nimet başın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. İkinci nimet kalbinin mührünü açar Allah Teala. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır, atar ve kalbin içine imanı yazar Allah Teala. Dördüncü nimet mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Yani ruh orada kalır onların başının üzerinde. Onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra mı? Sonra o kişinin günahlarını demin anlattığımız gibi Allah Teala sevaba çeviriyor. Beşinci nimeti. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Altıncı nimeti. Kişinin nefs tezkiyesine başlıyor. Rahmet ve sfaz ve salavat nurları geliyor o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalpte artık küfür kelimesi yok. İman kelimesi var. İman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde giderek Allah-u Teala'nın nurları daha üst seviyede birikmeye başlıyor. Öyleyse buradaki dizayna bakıyoruz beraberce sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizayn o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıktığı bir noktayı gösteriyor. Nefsinin kalbine gelip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayan fazıllar sebebiyle giderek tezkiye olacak. Fizik vücut nefsin kalbinde biriken fazıllar kadar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Neden? Çünkü nefsin kalbinde afetler var ve şeytan bu afetlere tesir edebilir. Afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı da ona paralel olarak azalacak. Yerini alan, o afetlerin yerini alan fazıllar tıpkı ruhun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse nefs tezkiyesine başladığımız noktadan itibaren
nefsimizin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. %1, %2 derken %7'ye ulaşınca vücudumuzun içine bir rehine olan nefsimiz birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açar. Açma yetkisinin sahibidir. Ve ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmarenin %100 afetlerle dolu olan kalbimizdeki muhtevası %2 rahmet birikimi, %7 de fazilet birikimi. Bundan sonra her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselecektir. Nefs-i emmare, Allah Teala diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Aman Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefs-i emmare %7 nur birikimi. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Allah Teala nefsimizin kalbini %14 fazıllarla donatmış durumda. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor. Allah Teala nefsimizi levham etmeye başlıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems Suresi 8. ayet-i kerime Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse fücuru ve takvası, şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainne, Allah'tan razı oluyoruz. Affedersiniz, mutmain oluyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi mutmain tatmeyunul kulübü, dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmaine ulaştığımız zaman Allah'ın bütün verdiklerinin bizim için mutlaka yeterli olduğunun kesin olarak farkına varıyoruz. Hırsımız yok oluyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da birden bizden razı oluyor. Fecr 27 ve 28'de diyor ki Allah Teala Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten vardiyye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Birisi radiye, biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz 5. katta. Birisi var diye Allah bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. katta ve ruhumuz Allah'a doğru, Allah'a dönüyor. Ve nefsi Tezkiye Fatır Suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner. Allah-u Teala Şura 13'te diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır sevgili kardeşlerim. Ve kişi böylece hidayete erer. İşte 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah ulaştırır ruhumuzu kendi zatına. Ve sonra ne olur? 22. basamakta sonra ruhumuz Allah'a, Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a sarılır. Nisa 175'te diyor ki Allah Teala kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de onları Allah'a ulaştırıyor. Ve kişi Allah'a sarılıyor. Yani Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde demin söylediğimiz gibi Allah'ın zatına
ulaşıyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ruh sığınağa sığınıyor ve evvap oluyor. Allah'a geri dönen, geri dönerek ulaşan. İşte ruhumuz bu standartlar içinde Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ve bu velayetin birinci makamıdır. Allah'ın zatında yok olmak, bu makama fena fillah deniyor. Velayetin yedi makamından birincisi ve bu akşamki konumuz buraya kadar ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. Ne olmuştur ruhumuz? Allah'tan gelmişti, üfürülmüştü bize, bizde bir emanetti ve emanet sahibine Allah'a iade oldu. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuz Allah'ın zatına ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırdı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci basamaktan 22. basamağa kadar bir bütün içerisinde ruhumuzun Allah'a ulaşmasının evvela, her şeyden evvel üzerimize 12 defa ölmeden evvel ulaşmasının üzerimize 12 defa farz olduğunu gördük. Ve ruhumuzun 2 defa Allah'a ulaşması söz konusudur. Bir ölümden evvel, bir de ölümden sonra. Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Onlar diyor, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir. Bir defa daha geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz eğer siz hayattayken onu Allah'a ulaştırırsanız öldüğünüz zaman tekrar gelecektir. Azrail Aleyhisselam ve ölüm meleklerinden vazifeli kıldığı o ruhunuzu alıp 7 tane gök katını aşıracak. Sitretil Müntaha'ya kadar beraber çıkacaklardır. Melek orada kalacaktır. Ruhunuzsa ölümden sonra bir defa daha Allah'a dönecektir. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakikatlerine dikkatle bakın. Allah Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzere Allah'a ulaştırmasını, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, sonra da iradenizi Allah Teala'ya teslim etmenizi ve böylece Allah'ın hem dünya saadetine hem de cennetlerin en üstüne layık olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: Exato.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Osmanlı ve Kur'an. Geleneksel İslami anlayış, Kur'an'ı bir tarafa bırakmak suretiyle din konusundaki davranış biçimlerini tasavvuf ve şeriat diye iki bölüme ayırmış. Dileyenler tasavvufu seçmişler, dileyenler şeriatı seçmişler. Zannetmişler ki Kur'an iki bölümden oluşur. Şeriatı tatbik edenler de Allah'ın cennetine girecektir. Tasavvufu tatbik edenler de Allah'ın cennetine girecektir. Muhakkak ki bugünün İslam anlayışına da, dünün İslam anlayışına da ışık tutacak olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin Kur'an tatbikatıdır. Acaba onlar ne yapmışlar? Sevgili kardeşlerim, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ın Kur'an'daki bütün safhalarını yaşamışlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonra muhlis olmuşlar, irşad olmuşlar. Daha sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedi safha ve dört teslim. Öyleyse bu İslam'ın yedi safhası ve buradaki dört teslim üzerimize farz mıdır? Kur'an bunları farz kılıyor mu? Ve bütün sahabe bu yedi safhayı da yaşamış mı? Oradaki bilgimizi pekiştirerek, bir defa daha tekrar ederek Osmanlı'ya geçeceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri, her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar.
Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi değilken takva sahibi olur ve fırkalara ayrılmamışlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olur. İşte görüyoruz ki Allah'a yönelmek üzerimize farz. Lokman suresi 15. ayet-i kerime ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de ona, Allah'a yönel diyor Allah Teala. İkinci farz. Ve Zümer 54'te Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu. Rabbine yönel ve ona, Allah'a teslim ol. Bir defa daha Rabbini, Allah'a yönelmek üzerimize farz kılınmış. Öyleyse üç farz açık ve kesin olarak Allah'a yönelmenin, Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor hepimize. Bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala konuyu açıklıyor. Sahabeden bahsediyor. Diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor sahabe için tâgûta kul olmaktan kul idiler yani. Kul idiler ifadesi yok. Tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar diyor. Demek ki herkes doğuştan itibaren dalalette ise, tâgûta kulsa, baştan itibaren bütün insanlar dalalette ve tâgûta kul. Ve böyle bir dizaynda bütün sahabenin tâgûta kul iken tâgûta kul olmaktan kurtulduklarını, Allah'a kul olduklarını söylüyor. Ne yapmışlar peki? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve enabu ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tâgûta kulken benim kulum oldu onlar diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kur'an'ın 3 defa farz kıldığı bir hususu bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra 14. basamakta mürşide ulaşmamız söz konusu. Farz mı? Farz olduğu kesin. Allah Teala diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yeniden takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun ve Allah'a sizi mülaki kılacak olan kişiyi Allah'tan isteyin. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala Allah'tan. Öyleyse mürşidi Allah Teala'dan isteyen kişi Allah da mürşidini gösterdiği zaman gidip ona tabi oluyor. Bütün sahabe öyleyse mürşidi istemek ve mürşide tabi olmak üzerimize farz kılınmış. Peki bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin tabi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. O arada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Demek ki ikinci safhada üzerimize farz
ve bütün sahabe gereğini yapmışlar. Üçüncü safa, 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Farz. Allah Teala diyor ki bize müstekilize Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle Allah Allah Allah diye yani zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Fefirru ilallahi diyor. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Ruhunu Allah'a ulaştır. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Ruha diyor ki Rabbine geri dön. Neden geri dön? Çünkü ruhumuz Allah'tan üfürülerek bize geldi. Sahibi Allah ve üfürene, bize emanet olarak ruhumuzu üfürene, ona ait olan Allah'ın ruhunu iade etmekle vazifeliyiz. Onun için Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Bir de Allah Teala'nın dolaylı olarak bunu istemesi söz konusu. Yunus suresi 23. ayet-i kerime, Allah Teala 25. ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki Allahu yedü darüsselamı. Allah selam yurduna, aslında bu selam yurdu selamet yurdu, teslim yurdu. Selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Selam yurdunun aslında Allah'ın zatı olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştıran yol olduğunu söylüyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında çok açık bir şekilde sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştırdığını söylüyor. Nitekim Hicr suresinin 21. ayet-i kerimesinde de Allah sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor sırat-ı müstakim için. Allah'ın zatına ulaştıracak olan yol sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre davet Allah'ın zatına ulaşmaya davettir. Ayrıca Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce ve önce Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim edin. Dördüncü ayet-i kerime. Ayrıca Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinin sonrası 26. ayet-i kerimesinde lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Ahsenül hüsna Allah'ın ahsen olan zatı demek. Ve zatın Allah'ın katındaki en kuvvetli, en güzel sığınak olduğu ifade ediliyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde vallahu indehu hüsnül me'ab diyor Allah Teala. Ve Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ahsenül hüsna, güzellerin en güzeli olan sığınak söz konusudur onlara diyor Allah Teala.
Allah'ın zatına davet ettikten sonra Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani kendi zatına davet ederdikten sonra onlar için Ahsen-i Hüsna vardır. Yani Ahsen-i Hüsna'ya ulaşmak vardır. Ve ziyade diyor, onun da ziyadesi Allah'ın zatını görmek vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, 25. basamak, farz mı? Evet, fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman Allah'a kul olur. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması. Üzerimize farz mı? Farz. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakemi Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Yani fizik vücudun sırat-ı müstakimi, Allah'a fizik vücudun kul olması, Allah'a teslimi içeriyor, üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmiş mi? Hepsi gerçekleştirmişler bunu. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermekse ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Âl-i İmrân 73, innel hüdâ hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kişi Allah'a ulaşmış ve hidayete ermiştir. Bütün sahabe de hidayete ermişler. 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmiş. Gördük ki üzerimize farz. Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini de Allah'a teslim edip ulul elbab olmuşlar mı? Evet. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi, onlar hidayet erdiler dedikten sonra onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Nedir ulul elbab olmak? Manası ne? Li ulul elbab yezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Onlar hep ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Üzerimize farz mı? Nisa 103. Feskürullâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Farz bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra iradenin teslimi geliyor. Hakkatukatihi takva farz mı? Âl-i İmrân sonra bundan sonraki kademede, yani nefsin tesliminden sonra ihlasa ulaşmak söz konusu, irşad olmak söz konusu.
ve ihlasa ulaşmanın farziyetini söylüyor Allah Teala. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'ın dininde nefslerinin kalpleri halis olanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara 139 diyor ki Allah Teala, deyin ki diyor, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu, ona, Allah'a, bizler muhlisun, muhlis olanlarız. Ve nihayet iradenin teslimi, iradenin teslimi neticesinde irşat makamına tayin, yani mürşit olmak. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala açıkça söylüyor. Tevbe suresi 100. ayet-i kerime, o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ihsanla ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Bütün sahabeye tabi'in tabi olmuş, hepsi irşat makamının sahibi. Şimdi Osmanlı'ya geliyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'nın sosyal hayatına bir göz attığımız zaman evvela Osmanlı askerini görüyoruz, Yeniçeri'yi görüyoruz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir mürşide tabi olmadan Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak giremezdi. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka bir mürşide tabi olacaktı. Bütün Yeniçeriler Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine bağlıydılar. Gülbank çektikleri zaman yerleri gökleri inletirlerdi Yeniçeriler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye. Padişah adına gülbank çekilmezdi. Yeniçeri'nin piri olan ve sultanı olan Hacı Bektaş-ı Veli'ydi. İşte bütün asker ocağı, Yeniçerilerin hepsi mutlak olarak intisaplıydı. Öyleyse Osmanlı asker sınıfı bütünüyle tarikattan olanlardı. Gelelim esnaf ve zanaatkarlara. Orada da aynı şey söz konusuydu sevgili kardeşlerim. Bir mürşide Allah'a ulaşmayı dileyip de bir mürşide tabi olmadıkça hiç kimse bir esnafa, yani bir tüccara veya bir zanaatkara, yani bir ayakkabı yapımcısına, bir kılıç yapımcısına, bir kumaş yapımcısına, bir kumaş boyayıcısına veya bir mutafçıya
abaları ayaklarıyla yoğurarak vücuda getirenlere mutaf denirdi. Mutaf. Ta onun dükkanına çırak olarak giremezdi. Tabiiyet asıldı. Ve oğlunu çırak olarak bir zanaatkarın yanına veya bir tüccarın yanına, esnafın yanına veren babalar, eti senin, kemiği benim derlerdi. Ve mutlaka tabiiyet asıldı. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumuza ait hatırlayabiliriz. Çocukluğumuz Bursa'da geçmişti. Bursa'nın da en büyük camisi Ulu Cami. Ulu Cami'nin hemen alt başında Kapalı Çarşı vardı. Kapalı Çarşı esnafında bakır dövenler vardı. Tokmaklarla bakırları döverlerdi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikirle bakırları döverlerdi. Çocukluğumuzdaki o sesler kulaklarımızda hala çınlar. Aşağıda Yıldırım'da ise Yıldırım Camii'nin civarında mutaflar vardı. Mutaflar keçi kıllarını şu aba denilen hani çobanların üzerlerine giydikleri, yağmurun, karın işlemediği bir kumaş çeşidi. Göçebelerin çadırlarının esasını teşkil eden keçi kılından yapılan, onları yuvarlak rulolar haline getiriyorlardı. Ve devamlı ayaklarıyla, çıplak ayaklarıyla ona tek sıra halinde ayaklarıyla vurarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye vurarak onu baştan aşağı, bir baştan öbür başa götürüyorlardı. Birinci duvardan ikinci duvara ulaştıkları zaman ikinci duvarın tarafına geçip tekrar birinci duvara doğru gene ayaklarıyla vura vura vura zikirle onu öbür tarafa getiriyorlardı. Böylece o ıslak olan keçi kılından yapılmış nesne kendi içinde öyle bir kumaş hüviyetine geliyordu ki içine yağmur suyu veya karın girmesi mümkün değildi. En güzel soğuk geçirmeyen çadır mutaf çadırıydı. Bu kumaş olmayan, dokunmayan ama insanlar tarafından ayaklarının teriyle gerçekleşen bir nesneydi. Bunlar çocukluk hatıralarımızda çok kuvvetli izler bırakan, zikrin ne olduğunu bize anlatan özel olaylar sevgili kardeşlerim. Ulu Cami dediğimiz zaman Bursa'daki en büyük evliyaları hatırlayacaksınız. Bunlardan bir tanesi Somuncu Baba'dır. Somuncu Baba müminler, somunlar, müminler, somunlar diye ekmek satardı. Somuncu Baba Rifai'ydi ve ateş tesir etmezdi. Ekmek pişirdiği fırının içine girer, ekmekler pişerken orada kahvesini koyardı ayaklarının hemen dibine, kendi de fırının içinde hem kahvesini içerdi hem de ekmekler kızarırdı. Birçokları için inanılmaz bir vakadır. Somuncu Baba'nın yaşadığı şey aslında Rifailer için Rifai Tarikatı hem şiş ve kılıç
sokmak konusunda vücutlarına, hem de ateşe karşı Allah-u Teala tarafından şerbetliydiler. Yani Allah-u Teala Rifai tarikatına intisap eden herkesi ateşten, ateşin yakmasından ve kılıcın, şişin mikrop kaptırmasından, insanlara bir zarar vermesinden bütünüyle Allah-u Teala önlüyordu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yapısına baktığımız zaman esnaf ve zanaatkar adını verdiğimiz ikinci büyük sınıfın, birinci büyük sınıf asker sınıfı, Yeniçeriler, hepsi tasavvufta. Yani hepsi Kur'an'ı yaşıyor. Ne demek istedik Kur'an'ı yaşıyor tabiriyle tasavvuftan tabiri aynı mı? Tamamen örtüşüyor. %100 aynı. Çünkü demin gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Kur'an'da farz olan 7 safayı da gerçekleştirmişler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Yani bir başka ifadeyle tasavvufu yaşamışlar. Tasavvufu Kur'an'dan ayrı bir şey gibi düşünen birçok zavallının hala yaşamakta olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an tasavvufu yaşamayı emreder. A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşamış sahabe, görüyoruz ki Kur'an ayetleriyle ispat ettiğimiz gibi 7 safanın 7'si de farz, 4 teslimin 4'ü de farz ve bütün sahabe bu farzları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber gerçekleştirmişler. Kur'an'daki farzları gerçekleştirmişler. Yani Kur'an'ı yaşamışlar. Öyleyse şeriatı yaşayanlar, tasavvufu yaşayanlar diye iki ayrı sınıf yok. Tasavvufu yaşayanlar zaten şeriatı da yaşayanlardır. Şeriat tasavvufu mutlak olarak içerir. Şeriat ve tasavvuf birbirinden ayrı şeyler değildir. Tasavvufu yaşamayan kişi şeriatı yaşamış olmaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hani şimdi insanlar var, onlar mı? Onlar tasavvufu yaşıyorlar. O biraz aşırı gitmektir. Biz aşırı gitmeyiz, biz orta seviyede kalırız. Ama onlar da kurtuluşa ulaşırlar, biz de kurtuluşa ulaşırız zannedenler var. İslam'ın 5 tane şartını yaşamakla, namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, bir de kelime-i şehadeti getirmekle cennete gireceklerini zannedenler var. Zannedenler mi? Hayır, bundan emin olanlar var. Ama hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Osmanlı Kur'an'ı yaşadılar. Öyleyse iki büyük sınıf, esnaf sınıfı ve asker sınıfı, hepsi 4 teslimlerinde 7 safhada gerçekleştirdiler. Onlara tasavvuf erbabı denirdi. Geriye zaten pek az kişi kalıyor. Şimdi esnafın ve askerin dışındaki ilmiye sınıfına bakalım. İlmiye sınıfının da hepsi değil ama çok büyük bir kısmı yine tasavvuf erbabıydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşayanlardandı. En üst seviyedekilerin yaşadıkları tasavvuf kolu
Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin oluşturduğu tasavvuf koluydu. Yani en üst seviyedeki ilmiye sınıfının gelişmiş olan üst seviye devlet memurları, vezirler, onlar bu kademedeydiler. Onlar arasında yüksek seviye saray personeli arasında en çok dikkat çeken tarikat bu tarikattı. Mevlevi tarikatı. Ama onların da büyük kısmı tarikattandı. Geriye halkın zanaatkar olmayan, tüccar olmayan bölümü kalıyor ki onlar, geri kalanlar devlet erkanıydı. Onların da büyük kısmının söylediğimiz gibi Mevlevi tarikatından olduğunu görüyoruz. Ama diğer tarikat mensupları da aralarında büyük ölçüde mevcuttu. Geriye pek kimse kalmıyor sevgili kardeşlerim. Halkın, askerin, esnaf sanatkarın ve ilmiye sınıfının tamamına yakını Allah'ın yoluna bütün benliklerini bağlamış, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerden oluşuyordu. İşte Avrupa'yı fetheden böyle bir toplumdu. Kul hakkı son derece dikkatle korunurdu. Olayı biliyorsunuz, 2. Murat seferde sabah içtimağında bir Yahudi vezirgen geliyor, padişahın atının dizginini çekiyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Padişah, söyle diyor ya vezirgen, vezirgenbaşı. Dinliyorum, senin diyor vezirgenbaşı askerlerinden birkaç kişi benim bahçeme girmişler, elma yemişler ama oraya parayı koymamışlar. Padişah çok üzülüyor. O 2. Murat ki askerine her zaman şunu söylerdi: hiç kimse benim orduma kul hakkıyla katılmasın. Mutlaka hazineyi hassadan borcu ne kadarsa alsın, ödesin, öyle gelsin. Şehit olacaksa veya gazi olacaksa kul hakkı üzerinde olmadan olsun. Benim bu konudaki tertemiz dünyama leke sürmeyin derdi. Ve acısını dile getirmiş 2. Murat. Sevgili Yeniçeriler diyor, nasıl olur da bana kıyarsınız? Ben sizlere tembih etmedim mi? Kul borcuyla askere gelmeyin, askerde kul borcu oluşturmayın. Beni Allah'a karşı sorumlu kılmayın demedim mi? Niçin böyle yapıyorsunuz diyor. Ondan sonra da soruyor, kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden birisi çıkıyor, bir adam, ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, benim böyle bir

gidiyor padişaha. Ne istiyorsun diyor buna diyor. Bir kese altın istiyorum diyor. Vezirlerden birisi dayanamıyor. Padişahım diyor, bir çocuk elma, yerdeki bir elma ve bir kese altın. Bu haksızlık. Padişah diyor ki, o diyor hak sahibidir diyor. Verin diyor ona diyor bir kese altını. Ve askerin söylediği bir şey daha var. Ağaçtan da elma koparan kardeşlerimiz oldu ve oraya parayı astılar diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Vezirgan başı diyor ki evet, onlar asmışlar da diyor. Ve padişahın veznedarı bir kese altını uzattığı zaman vezirgan başı diyor ki elinin tersiyle altın kesesini iterek beni de aranıza alın diyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Osmanlı böyleydi. Osmanlıların dünya hakimiyeti 1684 yılına kadar sürdü. 1299'da kurulan Osmanlı İmparatorluğu bir çınarla temsil edilir. Biliyorsunuz Sultan Osman tabi olduğu mürşidinin kızıyla evlenmiştir. Mürşidi şeyh ve de vali onu tasavvuf usulleri üzere eğitti. Bir gece rüyasında göğsünden çıkan bir çınar ağacının göklere doğru yükseldiğini, her tarafa kol attığını, inanılmaz büyüklükte bir çınar ağacı oluşturduğunu söyledi. Anlattı rüyasını. Şeyh Edebali bu rüya için buyurdu ki senden başlayan bir büyük imparatorluk kurulacak. 7 iklim 4 bucakta hakim olacak. Allah'ın sancağını dalgalandıracak. Allah için yaşayan bir toplum oluşacak. Ve gerçekten 600 yıl süren bir imparatorluğu başkaları değil, imparatorluğun içindeki bir junta sona erdirdi. Sevgili kardeşlerim, tarihteki en büyük hatamız Osmanlı İmparatorluğunu sona erdirmemizdi. Ve İttihat Terakki'nin bu konudaki hataları aslında affedilmez hatalar. Biliyorsunuz ne kadar büyük bir hataydı. Almanların verdiği, sonradan Yavuz adını alan zırhlıya, Alman zırhlısıydı. Türk bayrağı takılarak birçok liman bombalandı. Topa tutuldu. Ve Osmanlı otomatik olarak harbe gitti. Bir Enver Paşa'nın çılgın ihtirası yüzünden. Sevgili kardeşlerim, gerçekten düşündükçe Osmanlı'yla bugünkü onların torunları olan ve Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil eden bizim ülkemizi, Türkiye'mizi düşündükçe

Nasıl onların torunları olabiliyoruz ki? Sevgili kardeşlerim, onlar dünyada en az suç işlenen bir imparatorluk oluşturdular. İmparatorluk gene kendi paşaları tarafından yok edildi. Sona erdirildi. Osmanlılık Kur'an'la kaimdi. Yani yedi Safa ve dört Teslim'i bütün boyutlarda yaşayan bir toplum. Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahların mutlaka mürşitleri söz konusuydu. Padişah olmak tabiiyet için engel teşkil etmezdi. Mürşidi II. Murat'a ulaştığı zaman yanında bir gençle II. Murat diyor ki lalasına, biliyorsunuz lalası Hacı Bayram Veli'ydi. Lalam, acaba İstanbul'u almak bize nasip olur mu? Lala da şöyle cevap verdi. Hayır sultanım, size değil, ama şu çocuk var ya, Fatih Sultan Mehmet, 5-6 yaşında babasının taht salonunda sağa sola koşuyor, oynuyor. Bu o şerefe layık olacak, buyurdu. Fatih Sultan Mehmet 15 yaşından itibaren valiliklerde devlet sanatını elde etti. 21 yaşında İstanbul'u fethetmeyi Allah Teala ona nasip etti. Fatih Sultan Mehmet, ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım diyordu ve ölmek onun için bir şey ifade etmiyordu. Eğer zehirlenerek ölmeseydi daha büyük fetihlere kendisini hazırlamıştı. Bundan korkanlar onu zehirleterek öldürdüler. Dinlerin birleştirilmesi konusundaki en büyük adım Fatih Sultan Mehmet tarafından atılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkanı olarak Müslüman, aynı zamanda da Hristiyanların bütün toplantılarına, yani üst seviye toplantılarına Osmanlı'yı temsil ederek katılırdı. Ve hedefi mutlaka Kızıl Elma'ydı. Yani Roma'ydı. Ama bunu başarabilecek niteliklerin sahibi olan Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyerek öldürdüler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dediğiniz zaman bilin ki eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa ve bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalete dayanıyorsa, hoşgörüye dayanıyorsa, Osmanlı tebaası arasında Hristiyanlarla, Yahudilerle, başka dinlerin mensuplarıyla, Müslümanlar arasında hiçbir ayrımı yapmadıysa devleti yönetenler, muhteşem bir hoşgörü bütün cihana nam saldıysa, arkasında Osmanlı'nın Allah ile olan sıkı ilişkileri
söz konusudur. Osmanlı'nın Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Arkasında, başarının arkasında bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra bugüne bakıyoruz Kur'an indirilişinden. Osmanlı'nın torunları Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içinde yaşıyorlar. Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmıştır. Artık bizim insanımız sadece birbiriyle kavga eden, birbirini soyan, öldüren, ahlaksız bir toplum olmayı başarmıştır. Dünyada en az suç işlenen ülke olarak 1920'li yıllara kadar gelen Osmanlı İmparatorluğu, İmparatorluğun yok edilmesiyle ve sadece Kılıç Ali'nin idam ettiği adam sayısı, din adamı sayısı 5000'den fazla olduğu kitaplarda yazılıyor. Nasıl bir düşmanlık ki sevgili kardeşlerim? Bir devri kapatmışlar kanla. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman birinci meclis gibi bir meclis olmamıştır. %70'ten fazlası Allah'ın dostlarından oluşan bir meclis. Ve ikinci mecliste Allah'ın dostlarından hiç kimse artık yoktu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bugün Türkiye'nin dünya üzerinde esamisi okunmuyorsa ama Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle ortaya çıkan 28 tane yetim ülke hala Osmanlı'yı bekliyorsa, neden Türkiye Osmanlılık konusunda kendisine düşünü yapmıyor dersiniz? Bu soru tarih tarafından dünün insanına da bugün insana da sorulacaktır. O yetim olanları yetim bırakmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı yoktur diye düşünüyoruz. Osmanlılık bir meziyettir ve bütün bunların ötesinde şu dünya milletlerinin arasındaki en büyük şereftir. Osmanlılığımızla gurur duyarız, huzur duyarız ve Osmanlı olduğumuz için Allah'a, 700 yıllık bir Osmanlı olduğumuz için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın huzurunda konuşmamızı tamamlarken hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını yüce Rabbimizden dileriz. El Fatiha me as salavat ala.

Son sözümüzü de söylemeden geçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı görülecektir ki yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için, alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise, Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak O mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığınız zaman: mutlu olmanız için. Allah Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kullukta, kuvvet platformundaki, kuvvet standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane İhsanda bulunuyor, sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kastü sebiyni. Sebiyinin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman
bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse, Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse, ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetiniz henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız oradan sonra dikey bir yolculukla, Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada, üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerinizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İrşada ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz gene %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz gene %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat ille diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları başka bir şey için değil,
bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu, hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Farzlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimûn. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, vecinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah Teala. Farz. Ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, yedinci kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, İster Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica diyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zavallılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendilem yekündür. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de etrafındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa, ruhlarını da, veşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar, sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı iltica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi, bütün esnafı tabiydi, halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilm-i nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı
Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o 6 safhanın, 7 safhanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hacet namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların daveti üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki, siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez.
Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasırası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasırayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet lalasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki, lala ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş ve secdede bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi, tarihini unuttum şimdi, o gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor kubbe altı vezirlerine, diyor ki muhasara devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası 2. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor. İkinci Murat soruyor. Acaba diyor, bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor, Şemsettin'i getirdim diyor. Köse diyor Şemsettin'e. Akşemseddin Hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki, birkaç yıl sonra, sen Sultanı İklim-i Rum değil mi sen? Öyleyim diyor II. Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor II. Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki,
Onun hocası var diye diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı. Osmanlı cihan devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu, köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse, arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Golyat zırhlısının bordasının delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerimi yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa, arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Türkiye, şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzaklardan oluşan ...300 kişilik bir kuvvet siperlerinden çıkıyor. Osmanlı siperlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan. Ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum.

dakika etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanızda mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratan hiçbir yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini. Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türk'üz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, veçiniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız, Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki
en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere, mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Kağıt Örneği.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Hep insanlar Allah'ın cennetine girmeyi dilerler. Ama bunun çok zor bir şey olduğunu, adeta mümkün olmadığını düşünürler. Bu pesimist düşünce olan insanlar şöyle söylerler: sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş, bize hiç Allah Teala cennetini verir mi? Onları soruyoruz, nereden biliyorsunuz sahabenin 10 tanesine cennetin nasip olduğunu? Her şeyin aslını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse sahabenin de bütün durumu var. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler. Affedersiniz, felaha erdiler diyor. Yani kurtuluşa, cennet saadetine hepsi erdiler diyor. Kimdir sahabe? Eğer bizim devrimizin alimlerine sorarsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler sahabeymiş. Lafa bakın. Soruyoruz onlara, peki putperestler de gördüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, onlar sahabe mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler, Yahudiler de gördüler, Mecusiler de gördüler, ateşe tapanlar da gördüler. Hepsi gördüler. Sahabe mi onlar? Dava ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tabiiyet müessesesini söylemeyecekler. Tabi olanlar olduğunu söylemeyecekler. Tabiiyet onlar için utanılacak bir şey. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sahabenin tarifini sadece orada vermiyor. Ümmi nebi resule tabi olanlar, onlar felaha ermişlerdir. Sadece sahabenin tarifini orada vermiyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Diyor ki Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş sahabe? Benim ve bana tabi olanların diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a davet ettiğimiz yol. Benim ve bana tabi olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor bir defa daha. Habibim o ümmelere bir kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Resulü, ona tabi olanlar, onlar sahabe, hepsi de kurtuluşa ulaşmışlar, felahın yedi kademesini de geçmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bırakalım. Sahabenin 10 tanesine cennet nasip olmuş. Kim diyor bunu? Birileri söylemiş vaktiyle. Bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Bizi Kur'an alakadar eder. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretiyor. Öyleyse orada ne diyor Allah Teala? 3 ayet-i kerime sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Gerisi lafı güzaftır. Zaten insanların %90'dan daha fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan temel faktörler bunun arkasında yatıyor. Bu aldatmacanın arkasında yatıyor. Asırlardan beri şeytanın bütün insanlara içine düşürmeye uğraştığı bir tuzağı var. Bütün insanları bir tuzak hazırlamış. Allah'ın söylediklerini gizleyecek. Ve bunların arasında en çok neyi gizleyecek? İnsanları cennetten uzaklaştıracak, cennete ulaşmalarına mani olacak şu kainattaki en kolay şeyi gizleyecek. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size desem ki bir tek dileğinizle, sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek siz cennete girebilirsiniz. Hadi canım sen ne diyecek çoğunuz bana biliyorum. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman biz size sorarız, Allah'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, Kur'an'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, o zaman size inkar etmeniz mümkün olmayan hakikatlerden bahsederiz. Kur'an hakikatleri. Evet, bir tek dilekle bir insan Allah'ın cennetine girebilir, mutlak olarak cennete girer. Sadece o dileği tahakkuk ettirsin, dilesin yani. Hayır gerçekleştirmesi gerekmiyor. Dilemesi, sadece dilemesi bir tek şey, dilek. Sevgili kardeşlerim, niçin İslam'da niyet amelden üstündür? İşte bu bir niyettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, insanı doğru posta cennete alır. Cennete ulaşmayı dilemek, eğer dileğiniz oysa, Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi oraya ulaştıracağından haberdar değilseniz, Kur'an'ı bilmediğiniz için haberdar değilsiniz, o zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Ama kim cennete girmek istiyorsa, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlara %100 garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse, o benim cennetime, benim tarafımdan getirilir. Onun ruhunu ben diyor Allah Teala kendime ulaştırırım. Kimin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Garanti ediyor. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti ifade eder. Ne karşılığı tahakkuk ediyor? Hiç karşılığı. Bir tek dilek, bir tek niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, işte Kur'an'ın zamanımızda açılmış temel sırrı. Bir tek dilekle, tek bir dilekle insanın cennete ulaşması mümkün müdür? Sualinin cevabı kesinlikle evettir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmaya kişinin niyet etmesi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya kişinin niyet etmesi. Öyleyse neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? İsterseniz mefhumu muhalifinden gidelim. Negatiften başlayalım olayı. Olayın negatifinde Allah'a ulaşmayı dilememeyi görüyoruz. Ne olur? Bir insan yaşamış hayatı boyunca ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ama bu kişi 15 yaşında aklını başına toplamış. Namazlarını kılmış, oruçlarını tutmuş, zekatlarını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. 65 yıl yerine getirmiş. 80 yaşında da ölmüş. Bizim katıksız olduklarını iddia eden Müslümanlar derler ki bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bakalım Allah Teala onları kaçıncı kat cennetine alır? Kur'an-ı Kerim'de der ki onlar sadece cehenneme girerler. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Şimdi bakalım Kur'an ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ellezine la yercune likaena. veradu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatındaki kazançları onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bu bilmemenin sonucundan bile bazen habersiz olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala böyle söylüyor. Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. İktisap ettikleri itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsimiz son derece açık. Muhtevayı ona göre dizayn ediyoruz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yerin cehennem olduğunu kesin bir şekilde devreye sokmuş. Olay orada bitmiş. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler az olan, kaybettikleri dereceler fazla olan insanların durumunu hangi ayet-i kerime söylüyor bize? Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Bir evvelki ayet-i kerime, dalalette olanlar, affedersiniz, Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi, dalalette olanlar, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyemeyen herkes muktesebatları itibariyle kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gittiklerine göre hüsranda olanlardır. Aynı zamanda da dalalette olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o zaman birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet sizin olacak. Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Veya dilemeyeceksiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine muhatap olacaksınız. Gideceğiniz yer cehennem olacak, hüsranda kalacaksınız ve dalalette kalacaksınız. Hidayete adım atamayacaksınız. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Dilerseniz Kur'an'daki adınız amenü olan bir insan oluyor. Siz amenü olanlardansınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o noktada birinci defa ameni olmuştur. Üçüncü basamaktadır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta ikinci defa ameni olur. İrşat makamına tabi olur. Nefs tezkiyesine başlar. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Üçüncü defa ameni olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Dördüncü defa ameni olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Beşinci defa amin olur. 28. basamağın dördüncü kademesinde irşada ulaşır. Beşinci, altıncı defa amin olur. İradesini Allah'a teslim eder. Yedinci defa amin olur. Amin olmak, dalaletten kurtulmanın kesin muhtevasını taşır. Öyleyse, şimdi Allah Teala'nın söylediği, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun, onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Kur'an bunu söylüyor. Peki, size baştan haber verdiğimiz o güzellik, Allah'a ulaşmayı dilemek, dilerseniz ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği Kur'an'da kesinleşmiş bir hükümdür. Allah Teala bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nerede ifade ediyor? Evvela vel asr suresinde ifade ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani yedi kademe amin olanların hepsi hüsranda değildir. Kimdi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Onlar kimdi? Kazandıkları dereceler günahları sevaplarından çok olduğu için onları cehenneme götürecek insanlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse dilemeyenler hüsrandalar, dilemeyenler dalaletliler. Gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Ya dileyenler? Dileyenler hüsranda değiller. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla. Öyleyse gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyle mi? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Kesin. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse. Yani Yunus 7'nin tam tersi bir ayet-i kerime. Femen kanu yercu lika Allah'a. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse fe inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Yunus 7'de ne demişti? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Bu ayette ne diyor? Ankebut 5'te وَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Peki kim ulaştıracaktır? O kişi kendisi mi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır? Hayır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Geri kalan Allah'ın işi. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık olarak görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Ve kendisine yöneleni, kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Yönelmek enibü kelimesiyle, münib kelimesiyle, enabü kelimesiyle, münibine kelimesiyle anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de hep aynı kökten geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Hangi şartla Allah onlara hayat vermişse, hayat vermedi, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Allah-u Teala verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. O kişiyi kendisine ulaştırıyor Allah-u Teala. Allah ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah sizin ruhunuzu vücudunuzdan ayırarak sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ondan sonra sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını ruhunuzu aşırtarak 7. gök katına ulaştırıyor. 7. gök katında 7 tane alemden geçirerek Sidret-i Müntaha'ya ulaştırıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaştırıyor. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimse Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kesin mi? Kesin. Allah-u Teala açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa, onlar hüsranda olanlar değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların durumunu gördük. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Amin olanların durumu sevapları günahlarından fazla olanlar. Çünkü onlar amin olanlara Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değiller. Aynı zamanda amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette de değiller. Dalalette değiller, hidayetler, hidayet üzereler, hüsranda değiller, felahtalar, kurtuluştalar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, felaha erenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah, kurtuluş onların işi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer mi? Mutlaka girer. Evvela Allah-u Teala o kişinin derecelerini arttıracaktır. Günahları sevaplarından fazlayken kişinin sevaplarını günahlarından fazla hale getirecektir. Bu da cennete girmenin başka bir sebebidir. Kur'an ile sabit olmuş başka bir sebep. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta değerlendirilir. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan iki şartın bir arada olması gerekiyor. Kim olursa olsun onların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmayı dilemek vasfında olup da başka insanların Allah'ın yolundan uzaklaşmasına sebebiyet vermeyenler, onlar, o insanlar, onlar seçilmezler. Kim başka insanların hidayetine mani olursa, onlar seçilmezler. Ve Allah-u Teala diyor ki, o hidayetine mani oldukları kişilerin günahlarından onlara da yazarız diyor. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa, demin söylediğimiz Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişilerin gideceği yer cehennem. Şimdi böyle bir girişten sonra olaya bakıyoruz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman 3. basamaktayız. Seçilenlerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler mi? Diledikleri anda kurtuluşa ulaşmışlardır. Çünkü derhal sevapları günahlarından fazla bir hale getirilecektir. Nasıl? 1. Allah-u Teala o insanların üzerinde rahim esmasını tecelli eder. tecelli ederse ne olur? O kişinin Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi üzerinde olur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Allah'ın rahim esması tecelli etmez. Allah'ın rahim esmasının tecellisi şarta bağlıdır. Allah'ın rahim esması kimde tecelli ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala rahim esması tecellinin sonuçlarını söylüyor. Allah-u Teala'nın tecelli etmediği insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumuna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilememek, sonraki güne, yevmül ahire inanmamak. Yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağı güne inanmamak. Ve İsra 45-46 Allah Teala buyuruyor. Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini anlatarak onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde vardır. Onların gözlerine gizli bir perde çekeriz diyor Allah-u Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Gözlerinde hicab-ı mestürü olduğu için sana seni göremezler diyor. Sana bakarlar, seni göremezler. Kulaklarında vakra oldukları için sözlerini duyarlar ama işitmezler. Sözlerinin manasına varamazlar diyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki ve onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler diyor. Üç tane temel şart. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Bu üç şart sebebiyle dalalettedir. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. İşte dalalette olanların tarifi veriliyor. Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların gözlerinde görme hastaları üzerinde gışavet vardır. Bir perde vardır. Onların kalpleri mühürlüdür bu sebeple fakih edemezler. Onların işitme hastaları o da mühürlüdür. Yani göremezler, bir, işitemezler, iki, fakih edemezler, idrak edemezler, üç. Aynı kişiler Araf suresinin 198. ayeti girmesinde gene dalalette olanlar olarak anlatılıyor. Aynı standartlarda anlatılıyor. Dalalet ölçüsü aynı. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor Allah-u Teala. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama işitmezler. Onların kalpleri vardır ama fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede Araf 178'de Allah-u Teala dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyordu. Burada da tarif veriyor. Gözlerinde ekinnet var. Gözlerinde hicab-ı müstüre var. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde ekinnet var. Kör, sağır ve idraksiz insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların bu üç tane müessesesi çalışmıyor. Allah'a açılması lazım gelen bu kapılar kapalı, kilitli. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Peki Allah Teala üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor ve biliyor. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi Allah'ın almasıyla devam ediyor. Birinci işlevi. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam ediyor. İkinci işlevi. Kalpteki ekinneti alıp yerine ihfat koymasıyla neticeleniyor. Üçüncü ve dördüncü işlevler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşma talebini kalbinde gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı anda görür, bilir ve işitir. Aynı anda Rahim Esması'nda tecelliye başlar. Birkaç dakika içinde, 5-6 dakika içinde o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmıştır, kulaklarındaki vakra alınmıştır, kalbindeki ekinnet alınmıştır, yerine ihfat konulmuştur. O kişi artık işitir, bilir ve görür. İşte felaha erenler onlardır. İşiten, bilen ve gören bu insanlar. Yani cennete girenler. Gerçekten böyle insanlar cennete mi girer? Bir defa amin olanların cennete gireceğini baştan görmüştük. Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri bunu kesinleştiriyordu. Şimdi hangi açıdan kesinleştiriyordu? Onların günahlarının sevaplardan fazla olması sebebiyle. Peki nasıl tecelli ediyor? Allah Rahim Esması'nda tecelliye başlıyor. Kişiye derecat veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişiye derecat veriyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, derecat veriyor. Kalbindeki ekinneti alıyor, derecat veriyor. Kalbine ihbat koyuyor, derecat veriyor. 5-6 dakika sonra o kişinin kazandığı dereceler, ard arda kazandığı bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilediği için kazandığı dereceler onun günahlarını aşıyor. Sadece Allah Teala burada günahları aşacak kadar derece veriyor. Ne oldu kişinin? Sevapları günahlarından fazla oldu. Bu sebeple gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların girecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişinin sevapları bu dileğin 5-6 dakika sonrasında mutlaka gireceği yer Allah'ın cenneti olur. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah işitti, bildi, gördü. Bir saat sonra bu kişi öldü. Hiçbir ameli yok. Sadece bir dilek sahibi ama öldü kişi. Ölsün. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Neden? Kulaklarındaki bakra alınmış, gözündeki hicab-ı mestür alınmış, kalbindeki ikindet alınmış, yerine ifat konulmuş. Bunlar insanı cennete mi götürür? Elbette. İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü kafirler cehenneme girecekler, cehennemin kapılarına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya geleceğinizi, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bize buraya geleceğimizi, cehenneme geleceğimizi söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Anlamıyorlar Resul'ün söylediğini, Nezir'in söylediğini, bütün Nezirler Resul'dür. Anlamıyorlar. Biz onlara inanmadık. Evvela işitmemek sebebiyle inanmamak söz konusu. Onlar söylüyorlar, bunlar onların günlük lisanıyla konuşulmadığı için, kurtuluştan bahsedildiği için ona inanmıyorlar. Şeytan her devrede bir takım gerçek olmayan şeyleri hep insanlara doğru diye yutturmayı başarmıştır. İşte bunlardan birisi de mümin olmak yutturmacısıdır. İnsanlara sorun, yolda geçen insanların %90'dan fazlası size, çevirseniz her 100 kişiyi 90'dan fazlası size mutlaka Allah'a inandığını söyleyecek. Ve Allah'a inandıklarına göre mümin olduklarını zannediyorsanız burada büyük bir yanılgının içindesiniz. Mümin olmak, Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutlaka gerektirir. Olmazsa olmaz şartı mümin olmanın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah Teala mümin olarak kabul etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme girer. Ayeti söyledik. Günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Gideceği yer cehennemdir. E şimdi söyleyeceğimiz sebeple de gözlerinde hicab-ı mestur olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinet olan herkesin gireceği yer cehennemdir. İşte Mülk Suresinin 7-8, 8-9-10. ayetleri bunu söylüyor. Diyorlar ki, onlar bize geldiler. Allah'ın nezirleri bize geldiler ama biz onlara inanmadık. Neden inanmamışlar? Bakıyorlar ona, onun nezir olduğunu görmüyorlar. Söylediklerini anlamıyorlar. Gözleri de kapalı, kör, kulakları da sağır. Söylediklerini idrak edemiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. Ardarda açıklamalar geliyor ayette. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmamanın birinci standardı Allah'ın kitaplarına inanmamak. Allah'ın kitaplarına inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Biz diyor seni dalalette görüyoruz dedik. Allah'ın nezirine bu cehenneme gelen kişi kendisi cehenneme gelecek, girecek dalalette. E diyor ki sen dalalettesin diyor. Sen kendinin resul olduğunu söylüyorsun, nezir olduğunu söylüyorsun, sen aslında dalalette olan birisin diyor. Sen bu misalleri kitaptan veriyorsun, Allah kitap indirmemiştir diyor. Yani Allah sana kitap indirmemiştir. Sen dalalettesin diyor. Sonra mı? Sonra şöyle bitiriyor sözlerini. Eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah almış olsaydı ve akıl etmiş, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti alıp da yerine ihfat koymuş olsaydı ve dalalettesin demesi cihetiyle, dediği cihetle onu nezir olarak, resul olarak görmüyor. Onu herhangi bir kişi olarak görüyor gözlerinde. Hicab-ı mestüre var. Eğer biz onu işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor ayet-i kerimeler. 8, 9, 10 Mülk suresi. Görülüyor ki gözlerinde hicab-ı mestüre olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan insanlar kör, sağır ve dilsiz ve Mülk suresinin 8-9. Ayet-i kerimelerine göre cehenneme girecekler. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestüre alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalplerinden ekinnet alınmışsa, o kişi irşat makamını irşat makamı olarak görüyorsa, dalalette diye düşünmüyorsa, Allah'ın kitaplarına inanıyorsa ve Allah'ın Resulünü, Allah'ın nezirini nezir olarak, Resul olarak görüyorsa, dikkat edin, Mülk suresinin 8-9. ve 10. ayetlerinde nezir kelimesi geçiyor. Zümer suresinin 51. ayeti girmesinde Resul kelimesi geçiyor. Aynı işlerlerden bahsediyor Allah Teala. Birinde nezir, birinde resul kullanıyor. Gene cehennem bekçileri sual ediyorlar size, buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi Allah'ın resulleri size gelip de diyorlar. Onlar da diyorlar söylediler ama biz onlara inanmadık. Ve dalalet üzerimize hak oldu diyorlar. Öyleyse resullerin söylediğine, Allah'a ulaşmayı dileyenin kurtuluşuna inanmayanlar, onlar dalalette, onlar hüsranda, onların gideceği yer cehennem. Hem kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için, hem de gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olduğu için. Peki kalplerindeki ihbat, kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihbat mı konuluyor? Evet. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi gereğince o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye, ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Bu ihbat neyi ifade eder? Daha evvel hicab-ı mestürenin alındığını, daha evvel kulaklardaki vakranın alındığını ifade ediyor. Alınanların yerine bir şey konulmuyor çünkü onlar engel. Hicab-ı mestüre de engel, vakra da engel. Yerine bir şey konulmuyor, o engeller kaldırılıyor sadece. Kişi görmeye, kişi işitmeye başlıyor. Ama kalpteki ekinnet kaldırılınca kişi idrak edemez. İdrak edebilmesi için mutlaka kalbe idraki sağlayan bir müessese getirilmesi lazım. İşte o müessesenin adı ihbattır. İrşat makamının söylediği şeylerin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye diyor Allah Teala yapanların kalplerinin içine ihbat koyarız. Yani ekinleti oradan alırız ve onun yerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu da o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürüyor. Çünkü o, eğer biz onun sözlerini işitebilmiş olsaydık diyor, kulaklarımızdaki vakı almış olsaydı demek bu. Onun Resul olduğunu idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinlet alınıp yerine ifat konulabilseydi, onu Resul olarak görebilseydik, herhangi bir kişi değil de Resul olarak görebilseydik, gözlerimizdeki hicab-ı mestüre alınmış olsaydı, biz burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cehennemin kapıları öyle bir programla programlanmıştır ki, bu programa göre, yani oradaki elektronik cihazlara göre herkesin gözlerinde hicab-ı mestür olması, kulaklarında vakra olması, kalbinde ekinnet olması orada kesin şekilde tespit edilir. Eğer bunlar yoksa, o zaman ihbatın yerine ekinnet konmuşsa, gözler perdeli değilse, kulaklarda vakra yoksa, o insanlar cehennemin şeffaf kapılarından, belki 100 metre uzunluğunda kapı düşünün, hafif bombeli şeffaf kapı, o kapılardan sanki o kapılarda cama benzer bir madde yokmuş gibi cennete girecek olanlar kıyamet günü cehenneme öyle girerler. Kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Ama bir kısmı cehennemde ebediyen kalmak üzere

söylüyor. O bize öğretiyor, biz de sizlere. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için bu söylediğimiz vakra hicab-ı mestüre ekinnet sebebiyle cennet kesindir. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre Vel Asr suresine göre sevaplar günahlardan fazla olacağı için kurtuluş kesindir. Bu kadar değil. Bu kişiyi Allah-u Teala burada bırakmayacaktır bunları aldıktan sonra. Devam edecektir. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğüslerini şerh edip yarıp göğüslerinden kalplerinin nur yolunu açacaktır. Onları huşiye ulaştıracaktır. Onlara irşat makamını gösterecektir. Ve onları namazı sevdirerek, orucu sevdirerek, zekatı sevdirerek, haccı, kelime-i şehadeti sevdirerek ama bütün bunların toplamından daha önemli bir şeyi daha sevdirerek, zikiri sevdirerek onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır Allah-u Teala. Bu ulaştırdığı yerde 10 tane ihsanı vermiş olacaktır Allah-u Teala onlara. 10 ihsanla mürşitlerine ulaşan tabiyetlerini gerçekleştiren insanlara mürşit sevgisini veren de Allah'tır. Onlara mürşidi seçen de Allah'tır. Onlara mürşidi gösteren de Allah'tır. O kişiler mutlaka kendilerinin düşeni yaparlar. Namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar, zekatlarını verirler ve bundan zevk alırlar. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Birinci tür insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a tevekkül eder. Allah'a güvenir. Bu kişinin zikri devamlı olarak yükselecektir. Yani Allah'a ulaştığı zaman 33 bin zikirdedir. Ama o kişi 33 bin zikirden aşağı düşmeyecektir. Yukarı doğru yükselecektir. 35 bin, 37 bin, 39 bin vesaire. Ama Allah'a tevekkül etmeyenleri de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diliyorlar diye kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde demin söyledik, Allah onların hepsini mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, birinci kat cennetin sahibidir. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi Allah'a ulaşamadan evvel rahmetli olursa, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra ölürse, üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik burada ona dünya saadetinin de %50'den fazlası Allah-u Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Karşılıksız. O kişi sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona sevdirmiştir bütün ibadetleri. Kişi ibadetlerini severek ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Bu vuslattır. Kişiyi Allah'ın evliyası yapar. Dünya saadetinin %50'den fazlası ona verilir. Neden? Çünkü o süreç içerisinde her gök katında ruhu 7 kat yükselerek Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 defa %7 fazıl birikimi, %49 bunlar eder, %2 de rahmet nurları. Kişinin nefsinin kalbinde 150'den fazla nur oluşur. Şeytanın hakimiyet sahası %100'den %49'a düşer. İşte böyle bir ortamda ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştıran o kişi değildir. Ulaştıran Allah'tır. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yetmez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Birincisini Ankebut 5'te, ikincisini Şura 13'te söylüyor. Ve Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırınca üçüncü kat cennet o kişinindir.

Nefsinin kalbindeki nurlar da %51'i aştığı için o kişiye dünya saadetinin de %50'den fazlasını mutlaka yaşayacaktır. O kişi burada 21. basamakta Allah'ın dostu olur, yani evliya olur. Evliya olmayı çok zor bir şey zannedenlere ithaf olunur. Kur'an-ı Kerim'in bütün bu ayetleri. Ve bir grup ayetle sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumül büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kısaca kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin mekanı mutlaka cennettir. Ama karşıt unsur da %100 geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. İşte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a çok şükretsin ki Allah onu kendisi cennetine alacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bu beraberlikte Allah Teala bizlere hidayet konusunu İnşallah işletiyor. Hidayet Türkçedeki adı hidayet. Hüda kelimesiyle ifade ediliyor. Lügat manasına gelin beraberce bakalım. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Bir takım meal verenler hidayet buradaki muhtevada hüdallah kelimesini Allah'a ulaşmaktır ifadesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde de yorumluyorlar. Eğer böyle yorumlayanlar varsa onlar için de hidayetin aynı şey olduğunu iki ayet-i kerime ispat ediyor. Bir tanesi Allah Teala'nın ifadesinde Allah Teala buyuruyor Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse eğer hüdallahi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde ifade ediyorsak o zaman bir kelime daha ilave etmemiz lazım oraya. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Çünkü ulaştırmanın hidayet adı verilen mefhumda ulaştırmanın Allah'ın zatına olacağı kesinleşiyor Şura 13'le. Sadece Şura 13'le mi? Hayır. Bir de Rad 27 ile kesinleşiyor. Allah Teala Rad 27'de diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse gene Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. İster Âl-i İmran 73 olsun, ister Bakara 120 olsun, her ikisinde de hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Neyi ulaştırmasıdır? İnsanoğlunun kendisinde emanet olarak bekleyen ruhunu. Ruhumuz bir emanettir. Ve Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştırılması gerektir. Emanet midir? Allah-u Teala şöyle söylüyor. Biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki diyor Allah-u Teala, nankördür ve cahildir. İşte bu nankör olan, inkar eden ve cahil olan insanın nefsiyle fizik vücudunun nefsin iki tane afeti verildiğine göre nefs mutlaka orada var. Nefs ve fizik vücudun beraberce ruhu emanet olarak aldığını görüyoruz. Ve de emanetlerin sahibi Allah'tır. Allah-u Teala diyor ki Nisa 58'de İnne Allahe ye'murukum en tuadul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor. Tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Her halükarda hidayete ermek dediğimiz zaman o insan ruhunun kendisinde, insanın kendisine bir emanet olan insan ruhunun o emanetin gerçek sahibi olan Allah'a iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Hidayet sadece ruhun Allah'a teslimi değildir. Bu birinci teslimdir. Fizik vücudumuzun teslimi ikinci emanetin teslimidir. Nefsimizin teslimi üçüncü emanetin teslimidir. İrademizin teslimi dördüncü emanetin teslimidir. Böylece teslimlerden ibaret bir dünya hayatını yaşarız. Ama dört teslim dört safhada oluşmaz, yedi safhada oluşur. 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam yelpazesinde, İslam merdiveninde, Kur'an'a göre tanzim edilmiş bir İslam merdiveni, üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler, birinci hidayettedir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olur, ikinci hidayettedir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, Allah'a teslim olur. 22. basamakta yok olur Allah'ın zatında. Bu üçüncü hidayettir. 25. basamakta fizik vücudumuzda Allah'a teslim eder, teslim olur. Bu dördüncü hidayettir. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. Bu beşinci hidayettir. 27. basamakta ihlasa ulaşırız. Muhlis oluruz. İrşad oluruz. İrşad olmak, muhlis olmakla aynı noktayı ifade ediyor. Bu altıncı hidayettir. Ve nihayet selam makamının 28. basamağın 5. kademesinde irademizle Allah'a teslim olur. Bu yedinci hidayettir. Son hidayettir. Bütün emanetler yedi safhada Allah'a teslim edilir. Yedi safhanın yedi de ayrı ayrı hidayetleri oluşturur. Öyleyse yolumuza birinci hidayetten çıkıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci hidayettedir. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz ve tavrımızı koyarız ortaya. Herkes değerlendirir. Herkesin ne yaptığı Allah tarafından bilinir. İşte bu insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemedikleri yetmezmiş gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Onlar ikinci basamakta kalmaya ve birinci ve ikinci basamaktakiler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. O hidayet üzeredir. Allah'a ulaşmayı dileme safhasında hidayetin söz konusu olduğu ayetler evveli Ali İmran 103. Allah Teala diyor ki Vatesumu bihablillahi cemiyan. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve la teferruku ve fırkalara ayrılmayın. Veskürü nimetillahi aleyküm. Siz Allah'ın üzerinizdeki nimetini söyleyin ki geri kalanı Türkçe devam edelim. Allah siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah Teala sizleri birbirinize kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah sizi oradan kurtardı. Ve kardeşler yaptı. Böylece Allah size ayetlerini beyan eder ki böylece hidayete eresiniz. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah Teala ve fırkalara ayrılmayın diyor. Kimdir fırkalara ayrılan? Müşrikler. Onlar hidayet üzere olabilirler mi? Olamazlar. Hidayet üzere olmanın standardı
iki kelimedir. Yani hidayete adım atmak, bir münib kelimesi, münibine kelimesi, enib kelimesi, yunib kelimesi, bunların hepsi aynı kökten gelir ve yönelmek anlamına kullanılır. Rum 31'de Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte bu buradaki yönelmek ve takva sahibi olmak birinci hidayeti ifade eder ve namaz kıl diyor Allah Teala ve müşriklerden olma diyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri başka bir grup oluşturmuştur. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse hidayet üzere olmak müşrik olmamakla mümkün. Hidayet üzere olmak Allah'a yönelmekle mümkün. Ve hidayet üzere olmak takva sahibi olmakla mümkün. Hidayet üzere olanlar takva sahipleridir. Allah'a yönelenlerdir ve şirkten kurtulanlardır. Allah Teala bu muhtevanın üzerimize farz olduğunu söylüyor. Minibine ileyhi kelimesi bunu ifade ediyor. Allah'a yönel. Bu bir emirdir. Rum 31. Lokman 15. Vettebi sebiyla men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Şura 54. Ve enibü İlâ Rabbikum, affedersiniz, Zümer 54. Ve enibü ilâ Rabbikum ve eslümü lehu min kabli yetekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Sümmelâtun sorun, yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek 3 ayette net olarak geçiyor. Farz olduğu kesin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme safhası, birinci safhası hidayetin bütün insanların üzerine farz. Enam 87 ve 88'de Allah Teala diyor ki ve min abaihim ve zürriyetihim, onların anne babalarından geçmiş atalarından ve zürriyetlerinden sonraki nesillerinden ve ihvanihim ve onların kardeşlerinden ve beşte beynahüm ve onları seçeriz ve hedeynahüm ve onları ulaştırırız ila sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime ulaştırırız. Bunlar seçildiklerine göre, sonra da sırat-ı müstakime ulaştıklarına göre ikinci basamak ve üçüncü basamaktan bahsediyor Allah Teala. İkinci basamakta Allah insanları seçiyor ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşanlar üçüncü basamağa geçiyor. Enam 88'de Allah Teala diyor ki zalikel zalike hüdallahü yehtibihi yehtibihi men yeşahü min ibadihi. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini onunla hidayet erdirir. Yani insanları sırat-ı müstakime ulaştırmakla. Ulaştırdı, kişi birinci sırat-ı müstakimdedir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci sırat-ı müstakime geçecektir. Ve lev eşreku lehabita anhum ma kânü ya'melûn. Eğer şirk koysalardı onların amelleri boşa gidecekti diyor Allah-u Teala. Heba olurdu, boşa giderdi. Kimdir şirk koşanlar Allah'a? Bu ayet-i kerimede ki şirkte aynı şirk. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Onlar şirktedirler. Ve bu da şirk koşanların hidayet üzere olmadığını ifade ediyor. Tam bir uyum halinde. Araf 178. Men yehtillahi fehvel muhted ve men yudlil fehlâike hümül âsurun. Allah kimi kendisine, Allah kimi
kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayet eder. Kim de dalaletteyse o hüsrandadır. Burada aslında Allah Teala'nın kendisine ulaştırmasıyla dalalette olmak aynı noktayı ifade etmiyor. Dalaletten sonraki birinci hidayetin sona erene kadar geçen, ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen bütün safayı ifade ediyor. Ama hüsrandan kurtulmak söz konusu olduğuna göre bunu da birinci hidayete sebep olarak gösteriyoruz. Yunus suresi 25. ayet-i kerime: Vallahi yedi ila darus selam ve yehti men yeşâ ila sıratı müstakim. Ve Allah selam yurduna davet eder ve teslim yurduna ulaştırmayı dilediği kimseyi sıratı müstakime ulaştırır. Sıratı müstakimse bildiğiniz gibi Allah'a ulaştıran yol. Nisa 175'te Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. İşte bu muhtevada da Allah Teala burada selam yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Aslında tabii bu çağırıyor Allah, davete icabet başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek ilk nokta. Nahl 36'da Allah Teala buyuruyor: Elekat beyaz nafi küll ümmetin resulen eni budullahi ve işte nebut tagut. Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin kavimlerin içinde resul beyaz ederiz. Ve Allah'a kul olsunlar ve taguttan iştinab etsinler diye. İşte taguttan iştinab edip Allah'a kul olduğumuz nokta ilk sırat-ı müstakimi üzerinde bulunduğumuz noktadır. Burası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. İkinci safha mürşidimize ulaştığımız nokta. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah Teala rahim esmasını tecelli ediyor üzerimizde. Bize furkanlar veriyor. Bu furkanlarla kör, sağır ve dilsizken biz gören, işiten ve idrak eden insanlar oluyoruz. Ondan sonra da Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve zikir yapmaya başlıyoruz. Ondan sonra Allah Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Ondan sonra zikir yapmaya başlıyoruz. Kalbimize rahmet nurları geliyor. Fazıl'la beraber, ama rahmet nurları kalbimize girebiliyor. Bu giren nurlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyoruz. Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Allah mürşit soranlardan sadece Allah'a mülaki olacaklarından emin olanlara, kesin şekilde buna inananlara mürşidini gösteriyor. Kişi bundan sonra mürşidine ulaşıyor, tabiyeti gerçekleşiyor. Burası İkinci hidayettir. Birinci sırat-ı müstakim kişi mürşidine ulaştığı zaman biter. Bundan sonra ikinci sırat-ı müstakim başlar. Mürşidinin bulunduğu dergaha gelen o kişinin ruhu oradan devrin imamının ruhuna, devrin imamının dergahına ulaşır. İkinci sırat-ı müstakim başlamıştır. Affedersiniz, ikinci sırat-ı müstakim kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan mürşidine ulaştığı noktaya kadardır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü sırat-ı müstakim, fizik vücudun teslimi dördüncü, nefsin beşinci, içeri dolaşmak altıncı ve İradenin teslimi 7. sırat-ı müstakim. İkinci safhada hidayetçiye ulaşmak ve tabiyet söz konusu ikinci sırat-ı müstakimin sonunda. Yani tabiyet. Üçüncü basamaktan 7. basamağa kadar
birinci sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşma dileğini, dileği konusundaki davete icabet ediyoruz. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a ulaşma konusundaki davete icabet ediyoruz. Mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Bakara 38, قُلْ نَحْفِتُ مِنْهَا جَمِيعًا فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ نِهُدًا فَمَنْ تَبِيَا هُدَاءَ وَلَا هَفْوِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسِنُونَ. Oradan hepiniz aşağı inin. De ki, dedik ki diyor Allah Teala, oradan hepiniz aşağı inin. Feima, size bizden bir hidayet geldiği zaman, o zaman kim hidayetçimize tabi olursa onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Size hidayet gelecektir ve o gelen hidayeti getiren hidayetçiye tabi olduğunuz takdirde, o zaman onlar, kim öyle olursa onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar diyor Allah-u Teala. Enam 125, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Artık kimi, Allah kimi hidayet erdirme ederse onun göğsünü teslimi açar. وَمَنْ يُرِيدُ اَنْ يَدُلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا كَنَّمَا يَسَّادُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ الرَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Artık Allah kimi hidayet erdirme ederse onun göğsünü teslime açar. Kimi daireti bırakmayı dilerse onun gözünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine pislik verir. Kalbin nur kapısının Allah'a açılması için Allah kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bunlar hep ikinci safhadaki mürşide ulaşmanın birer vesilesidir. Alallahu kastu sebil-i nahl 9 ve minha cair. Sebillerin tayini Allah'ın üzerindedir. Ondan cayanlar da var. Ve levşaye ehedâki mecmain dilesi hepinizi hidayete erdirirdi. Hidayet üzere kılardı. Taha 82 ve inni gaffarun limen tâbe ve amene ve amene salihan sümmeteda ve muhakkak ki ben tövbe edenler, amene olanlar ve salih amel yapanlar için mutlaka gaffarım. Onların günahlarını sevaba çeviririm. Sonra onlar hidayet erdirilir diyor. Mürşide tabi olduğu anda kişinin bütün günahları sevaba çevirir. Taha 123, kaleh bita minha cemiyan. Hepiniz oradan aşağı inin. Libadin, badüküm libadin adüv, birbirinize düşman olarak. Fe imma yetiyennüküm min yüden, benden size hidayet geldiği zaman. فَمِنْ اتِّبَاءِ هِدَايَ Kim hidayetçiye tabi olursa فَلَا يَعْدُلُّ وَلَا يَشْكَى O dalalette olmaz ve şakide olmaz. İkinci safhada mürşide ulaşmak söz konusu. Üçüncü safha ruhun Allah'a ulaşması. 21. basamak. Ne olur? Kişi mürşide ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlar. Kalbine ilk %7 rahmet birikiminde ruh birinci gök katına, fazla birikiminde ruh birinci gök katına ulaşır. Nefse emare. İkinci defa ikinci gök katı, nefsi levame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları %7 nur birikimiyle mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademeleri ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşma üçüncü hidayet kademesi ama teslimlerden birincisi. Birinci teslim. Üçüncü hidayet kademesi teslimlerden birincisi. Ruhun teslimi. Bakara 120 Allah-u Teala diyor ki وَلَنْ تَرْدَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِيَا مِلَّتِهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ اتَّبَاءَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْاِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٌ. Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden razı olmazlar.
De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73. Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinekum kul inne huda innel huda hudallah. En yuta ehadun misle ma atutum ev yuhacukum inde rabbikum kul innel fadle biyedillah. Yutihi men yeşâ vallahi vasiyun alim. Ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. Habibimdeki hiç şüphesiz hidayet, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsanın ölümden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Size verilenin bir menzilinin başka birine verilmesi veya Rabbinizin katında tartışacakları için mi de onlara diyor Allah-u Teala? De ki, hiç şüphesiz fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasfiyün alimdir. Ali İmran 20 ve in hacı kefe kul eslemtü ve çeylillahi ve men ittebani ve kulli lezine util kitabe ümmiyinde ve eslemtüm ve in eslemüle fekat ihtade. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar bizler ve içimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman onlara andolsun ki daha evvel hidayete ermişlerdir. Yani ruhlarını daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Rad 27 ve yekulün lezzine keferu levla hünzile aleyhi ayetün min rabbi. Ve kafirlerin Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı derler. De ki Allah dilediği kişiyi dalalete bırakır ve ona yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Ve Şura 13 Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünüp. Allah dilediğini seçer, kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Üçüncü safa ruhumuzun Allah'a ulaşması. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa Allah'a yönelmek ve mürşide ulaşmak. Üçüncü safa ruhumuzun Allah'a ulaşması. Dördüncü safa fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Enam 71. Allah Teala diyor ki, de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı ve arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir. Yani biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Enam suresi 71. Burada bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra diyor Allah Teala. Allah Teala yeni bir hidayeti burada ifade ediyor ki bu fizik vücudun hidayetidir. Öyleyse daha evvel bahsettiği hidayet bizi hidayet erdirmesinden sonra dediği hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ayet ruhun hidayetinden sonraki bir hidayete ve Allah'a teslim olmayı ifade ediyor ki bu fizik vücudun teslimidir. Hac 37'de Allah Teala diyor ki sizi hidayete erdirdiği şey üzerine, yani hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'a tekbir etmeniz için kurban kesersiniz diyor ve muhsinleri, Allah'a teslim olanları müjdele diyor Allah Teala. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala Nisa 125'te diyor ki femen ahsenu mim femen ahsenu mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. Kim Allah'a fizik vücudunu teslim, o ki Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.
fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. İşte o muhsinlerdendir diyor Allah Teala. Burada da Allah muhsinleri ve muhsinleri müjdele ediyor. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Muhammed 17'de Allah Teala diyor ki vellezine tedev zadehum hüden ve atahum takvavim. Onlar ki hidayet ermişlerdir, hidayetleri arttırılır. Ruhlarını Allah'alaştırmışlardır, hidayetleri arttırılır. Fizik vücutları da teslim alınır Allah Teala tarafından. Ve muhsinler kelimesi kullandığı cihetle Allah Teala burada fizik vücudumuzun teslimini kastediyor. Bakara 272 onların hidayet ermesi senin üzerine vazife değildir. Lakin Allah dilediği kimseyi hidayet erdirir. Hayırdan ne infak ederseniz sizin kendi nefsiniz içindir. Başka bir şey için değil. Ancak Allah'ın veçini zatını dileyerek, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek verirsiniz, infak edersiniz. Evvelce hayra dair ne infak ederseniz bu size tas zaman verilir ve size zulmedilmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır ve İslam'ın üçüncü safhasını ifade eder. Üçüncü hidayet olarak isimlendirilir. Üçüncü hidayet ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayet. Mürşide ulaşmak ikinci hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayet. Fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü hidayet. Beşinci safhada insanların hidayete ermesi lazım gelen nefsleridir. Ulu'l-elbab olmakla noktalanır. Bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu görüyoruz. Zümer suresi 18. ayet-i kerimede Allah Teala bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahipleri oldular diyor. Kim daimi zikrin sahibi ise onun özelliği nedir? Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Daimi zikir üzerimize farz. Ulu'l-elbab olmak da üzerimize farz. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış Nisa 103'te. Diyor ki feskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cünübihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bu bir emir. Bu üç halde de zikretmek daimi zikirdir. Ve böyle olanlara daimi zikrin sahiplerine ulu'l-elbab diyor Allah Teala. Diyor ki li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulu'l-elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kim bunu yaparsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olmuşsa o kişi nefsinin kalbi tertemiz bir insan olmuştur. Nefsinin kalbi bütünüyle temizlendiği için bu kişi nefs teslimini gerçekleştirmiştir. Burası hidayetlerden beşinci hidayettir. Kişinin nefs teskiyesini gerçekleştirdiği, nefs tasfiyesini gerçekleştirdiği yer. Allah Teala ihlasa ulaşanlar için de yeni bir hidayet safhası olarak düşünüyor. Bütün sahabenin
bilhassa ulaştığını söylüyor. Burada ihlasa ulaşmak, burada irşada ulaşmak söz konusudur. Sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayetler ard arda geliyor. Her biri ayrı bir hidayet kademesi. Öyleyse irşad olduğumuz zaman bu yeni bir hidayettir. Muhlis olduğumuz anla irşad olduğumuz an aynı andır. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Diyor ki Allah Teala bu vapta Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi, onlara deyin ki diyor Allah Teala, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız. Öyleyse muhlis olmak da Allah Teala'nın hidayet kademelerinden bir tanesi.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve nihayet irademizin Allah'a teslimiyle, irademizi de Allah'a teslim etmek suretiyle bir hedefe ulaşırız. Allah Teala Enam suresinin 90. ayet-i kerimesinde diyor ki, işte onlar Allah'ın hidayet erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. İşte hidayete ermişlerin hidayetine tabi olmaları için evvela hidayete erdirenin irşat makamının sahibi olması lazım. Burada onun sahibi olan birisine tabiyeti tabi ol emriyle vermiş Allah Teala. Onların hidayetine tabi ol diyor. Araf 181'de Allah Teala diyor ki, ve mimmen halakna ümmetün yehtüne bil hakkı ve bihi yadilun, ve yaratıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakkı Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaleti sağlarlar. İşte bunlar da irşat makamının sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Rahf 159'da Musa Aleyhisselam'ın kavminden böyle bir takımdan bahsediyor Allah Teala. Ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler. Yani hidayete uğraştırırlar. Ve onunla adaletle hükmederler diyor. Enbiya 73'te Allah Teala peygamberlerinin olan hidayet erdirenlerden bahsediyor. Secde 24'te ise diyor ki, ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Ve sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı bunlar peygamber olmayan ve hidayete erdirmekle vazifeli olanlar, devrin imamlarından bahsediyor Allah Teala. Normal hidayet sahiplerini ise Allah Teala, yani normal olarak hidayet makamına teslim, iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilenler için diyor ki Yasin 21'de, İttebu men la yeselukum ecen ve hum muhtedun. Sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar hidayete ermiş olanlardır. İşte buradaki hidayete ermek, irşat yetkisinin sahibi olmak. Yasin suresi 21. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet müessesesini gördük ki 7 tane safha arz ediyor. İnsanlar 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyerek 1. hidayetin sahibi olurlar. Ondan evvel herkes dalalettedir. 1. hidayetin sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. 4. basamakta Allah rahim esmasına tecelli eder. 5, 6, 7. basamaklarda bu tecellinin üzerimizdeki standartlarını görürüz. Gören, işiten ve idrak eden, dünyaya açılan gözlerle mürşidini mürşit olarak gören ve onun sözlerini dinleyen, manasına ulaşan ve onun sözlerini idrak eden kişiler yapar Allah Teala insanları. Bunu da furkanlar vererek yapar. Ve o kişilerin bütün günahlarını örter. Böylece kişi günahı ne kadar olursa olsun mutlaka
bu günahını günahından daha fazla sevabı olan birisi olur. Ve bu kişi kimdir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden kişidir. Üçüncü basamakla yedinci basamak arası sadece 7 tane Furkan verirse en çok 7 saniye sürer. Bundan sonra kişi Allah Teala'nın kendisine ulaşmasıyla, kalbinin Allah'a dönmesiyle, göğsünden kalbinin yol açılmasıyla ve zikir neticesinde kalbine iman, kalbine fazıllar ulaşmasıyla, rahmet ulaşmasıyla mürşidine ulaşır. Kalbine %2 rahmet girince huşu sahibi olur. Hacet namazını kılar, mürşidine ulaşır. İkinci hidayet mürşide tabiiyettir. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek 7. basamağı ifade eder. İkinci hidayet 14. basamağı ifade eder. Mürşide tabiiyet. Birinci hidayet de farzdır. İkinci hidayet de farzdır. Tabiiyet üzerimize farzdır. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar takva sahibi olun. Yani kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan tabii. İstenen hidayetçi Allah Teala bu kişiye, huşu sahibi olan bu kişiye derhal gösterir. Tabiiyetle beraber ikinci hidayet elde edilmiştir. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7 safhada ard arda 7 safha geçer. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katları. 7. gök katının 7 tane alemine geçen ruh Allah'ın zatına ulaşır ve 3. hidayet gerçekleşir. İşte sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim adıyla geçen yolların gerçek anlamdaki en büyük ölçüdeki sırat-ı müstakimi budur. 4 tane sevilden oluşur. Birinci sevil yataydır. Kişinin bulunduğu dergahla, tabi olduğu dergahla, devrin imamının bulunduğu dergah arasındaki yere paralel ruhların yolu birinci sevildir. Kişinin ruhu o yolu geçip ana dergaha ulaşır. Ana dergahta bir eğitim devresi, bir öğrenme devresi, bir tecrübe devresi geçirecektir. Ve ondan sonra Allah'a doğru yola çıkacaktır. Diğer ruhlarla beraber önce birinci kata kadar çıkabilir. Zikrini tamamlayınca ikinci kata kadar çıkabilir. Onun zikrini tamamlayınca üçüncü kata kadar çıkabilir. Ve zikri giderek artarak 4., 5., 6., 7. katlara ulaşır. 7. katın 7 tane alemini geçer. Ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Kimin ruhu böyle bir dizaynda Allah'ın zatına ulaşmışsa 21. basamakta o kişi hidayete ermiştir. Önce hidayet üzeredir. Mürşidine ulaşınca hidayeti arttırılır. Ruhu Allah'a ulaşınca hidayeti bir daha arttırılır. Ve hidayete erer. Bu ruhun hidayetidir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudu da hidayete erecektir. 25. basamak. Sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Nefsi tasfiye olacaktır. Ve kişi böylece fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş birisi olacaktır. Bu onun 4. hidayetidir. Basamaklardan 26.'dadır kişi. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple Allah ona hidayetini arttırmak suretiyle kalp gözünü açarak, kalp kulağını açarak iki büyük mükafat verir.
Böylece kişi Allah'ın söylediklerini işitmeye, gösterdiklerini görmeye başlar. Yedi kat yerler gösterilir kişiye, yedi kat cehennem ve zemin kattaki ana dergahın sırları gösterilir. Ve o noktadan sonra kişi birinci gök katını görmeye başlar. Sonra sırasıyla bütün gök katları gösterilecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Burası İhlas makamının katlarıdır. Kişi muhlis olmuştur. Burası altıncı hidayettir. İrşad olmuştur kişi. Nefsinin kalbi halis olmuştur Allah'ın nurlarıyla. Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesiyle bu kişi 14 kademe müzeyyen olmuştur. 7 kademesi Ulul Elbab makamında, 7 kademesi de İhlas makamında, 14 kademe müzeyyen olmuştur nefsi. Sonra Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Allah onu bu Tevbe-i Nasuh davetiyle birlikte hemen arkasından Allah o kişinin günahlarını örter. Ona salah nuru verir. Günahlarını sevaba çevirir. Ama salah makamının birinci kademesi o kişinin Tevbe-i Nasuh'a davet edilmesidir. Kim yedi tane gök katını ve yedinci katın yedinci alemi olan indilayide ondaki en yüksek noktadaki ağacı görürse, Sitret-i Münteha'yı görürse o kişi mutlaka Tevbe-i Nasuh'a davet edilir. İşte Tevbe-i Nasuh'un arkasından Allah onun günahlarını örter. Mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları, sonra ona salah nuru verir, sonra günahlarını sevaba çevirir. Bunlar tamamlanınca kişi son hidayet için hazırdır. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi verir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardır. 7. hidayetinde sahibi olmuşlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı.

hidayete ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hidayetler konusunda sizlerle birlikte olduk. 7 safhada 4 tane hidayet, 4 tane teslim ama 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir hidayet bahsinde birlikte kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala'nın huzurunda birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, konumuz ayetlerin sırları. Âl-i İmrân suresinin 67. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Ma kâne İbrahimu Yahudiyen ve lâ Nesraniyen. Velâkin kâne hanîfen müslimâ. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Diyor ki Allah Teala, ma kâne değildi İbrahim'u, Hazreti İbrahim, Yahudiyen, Yahudi değildi ve Nasraniyen ve la Nasraniyen ve Hristiyan da değildi. Ya da Hazreti İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Velakin ve fakat kâne idi hanifen Müslüma. Hanifen, hanif olarak Müslüma İslam'dı.

Hanif dini kainatın tek dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dini. Yani Hz. İbrahim Allah'ın tekliğine inanıyordu.

Allah'a ölümden evvel ulaşmanın, yani ruhu teslim etmenin ve sonra fizik vücudu, nefsi ve iradeyi de teslim etmenin farz olduğuna inanıyordu. Böyle olan bir kişi haniftir. Allah'a inanmak, meleklerine, kitaplarına inanmak, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaya inanmak, ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye inanmak ve bunu gerçekleştirmek üzere çabalamak. İşte o kişi haniftir. Ve lakin kâne hanifen. O hanif idi. Hanif olarak Müslüman hanif olarak teslim olmuştu diyor Allah Teala. Kime teslim olmuştu? Allah'a teslim olmuştu. Bir başka açıdan Müslüman kelimesiyle olayı izah edersen, Hanif Han, Hanif olan bir Müslümandı. Ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecek olan bir Müslümandı. İslam'dı. Selam kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi, Esleme kelimesi, Eslumu kelimesi, hepsi silin kökünden gelir. Silin kökünün Türkçedeki tam karşılığı teslim olmaktır. Ve makane ve değildi minel müşrikin, müşriklerden değildi. Kimdir müşrik? Allah'a şirk koşan. Kaç çeşit şirk var? İki çeşit şirk var. Birisi açık şirk. Allah'a tapmak yerine putlara tapanlar, onlar açık şirkin içindedirler. Bir sürü put vardı Hazreti İbrahim Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığı zaman. Kabilesi ve herkes putlara tapıyordu. O putların bulunduğu kocaman kesime, tapınağa elindeki balyoz dalan Hazreti İbrahim bütün putları parça parça etti. Ama bir tane bıraktı. En iri yarı olanlardan bir tanesini bıraktı ve oradan süratle kaçtı. Ertesi gün gelip Hazreti İbrahim'i yakaladılar ve de götürdüler oraya. Dediler ki, en son seni burada görmüşler. Bu işi sen yaptın. Hazreti İbrahim de bunun üzerine onlara dedi ki, hayır dedi, ben yapmadım. Yapsa yapsa dedi, bu yapmıştır dedi. O en kocaman olan putu gösterdi onlara. Yapsa yapsa dedi, bu yapmıştır. Bu put ötekileri parçalamıştır. Yerinden bile kımıldayamayan bu put nasıl olur da onları parçalar dedikleri zaman Hazreti İbrahim onlara şöyle dedi. Onları mat eden en kuvvetli cevabını verdi putperestlere karşı. Bir putu bile parçalayamayacak olan bir gücün sahibi olması mümkün olmayan bir taş parçasına tapmıyor musunuz dedi siz. Kendi ağzınızla söylediniz ki
Bu put öteki putları kıramaz. Bir putu bile kırmak imkanı olmayan bir zavallı taş parçasına siz resmen tapıyorsunuz. Onu kendinize ilah ediniyorsunuz. Hem de bir tane değil, yüzlerce ilah ediniyorsunuz kendinize. Benim vahiy aldığım Allah tek bir Allah'tır diyor Hazreti İbrahim. Allah'tan başka da ilah yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor bu konuda? Başka ilahlar olsaydı göklerde ilahlar arasında kavgalar olurdu diyor. Ben Allah'ım diyor. El ilah. Allah kelimesinin açılımı el ilah. Yani kendisine tapılacak olan tek tapılacak. Halik olan, yaratan, Allah Teala Halik'tir, yaratandır. Yani halk edendir. Halk etmek, yaratmak demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet etmek öylesine güzel bir olay ki, sizlerle birlikte olmak, sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içinde olmak ve sizlere zaten artık hepinizin çok iyi bildiği şeyleri bir defa daha tekrar etmek, hepiniz çok güzel bir şekilde bütün Kur'an-ı Kerim'i öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, okunuşunu değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Allah bize Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmeseydi ve biz din öğreten birisi olsaydık, size İslam'ın 5 şartından bahsedebilecektik sadece. Ve bu 5 şartın insanları cennete götürmesi mümkün olmadığı için hepinizi cehenneme davet eden birisi olacaktık. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farz mıdır? Farzdır. Zekat vermek farz mıdır? Farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farz mıdır? Farzdır. İslam'ın 5 şartının 5'i de farzdır. Hacca gitmek de 5.'si farz mıdır? O da farzdır. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 4 asır sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi bütün boyutlarıyla İslam'ı yaşadıkları halde. Ne demek bütün boyutlarıyla? Yani 7 Safa 4 teslim olan İslam'ın bütününü yaşadıkları halde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak 1. Safa. Dilemeyen, dalalette kalmaya, şirkte kalmaya, hüsranda kalmaya, cehennemde kalmaya mahkumdur. Peki dileyen? Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dalaletten kurtulur, şirkten kurtulur, hüsrandan kurtulur, her türlü negatif faktörün dışına çıkar, negatifler dünyasından pozitifler dünyasına girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes negatif bir dünyadadır. Yani kendisini
cehenneme götürecek olan bir alemin içinde yaşamaktadır. Bu alemden çıkmak bir dilekle olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o bu tefessüh etmiş alemden çıkar. Ve de yepyeni bir aleme girer. Dünyada da mutluluğu yaşayabileceği, kıyametten sonra mutlaka cennete gireceği bir yeni alemin içinde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bütün insanları sever. Ve insanlar kendilerine verilen serbest iradenin kumandası altında Allah'ın yolunu seçmezlerse Allah Teala onları daha az sever. Bir insanın Allah tarafından, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan daha çok sevilmesi onun bir dileğine bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala herkesi asgari standartlarda sever. Ama bu sevgisi insanları cehennemden kurtaramaz. Allah bütün insanları sever ama sevdiklerini de cehennemden kurtarmaz. O zaman arkasında nasıl bir hakikat var? Hak etme. Bir insan efaliyle, yani fiilleriyle neyi hak ederse onun mükafatını görecektir. Bu dünyada da, cennette de. Gene efaliyle, fiilleriyle neyi kaybetmişse onun cezasını ödeyecektir. Bu dünyada mutsuz olarak, ahirette de cehennemde olarak. Ve bu cennetle cehennem arasındaki o kıldan ince, kılıçtan keskin farklılık sadece bir dilektir sevgili kardeşlerim. Bir insanı cehennemden cennete iletecek olan kainatın en keskin, en sağlam çizelgesi Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Çizgi buradan başlar. Bu çizgi, bu trend yukarıya doğrudur. Hem grafik yukarıya doğrudur hem de trend. Grafik dalgalanarak yükselir. Ama trend bunun orta çizgisidir. Ve kişi yukarıya doğru seyreder. Nereye kadar? O kişi mürşidine ulaşır, trend yukarıya doğru devam eder. O kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır, 7 tane gök katını aşacaktır, trend her seferinde yukarıya doğru devam eder. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir, trend yukarıya doğru devam eder. Ve 7. alemde kadar zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitret-i müntaha'ya ulaşacak, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne olmuştur? Kişi Allah'ın kendisine verdiği sözü gerçekleştirmesine vasıta olmuştur. Allah'ın sözü mü var? Elbette. Allah Teala diyor ki Allah'ın yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünîb. Allah dilediğini kendisine seçer.

Ve onlardan, yani insanlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ı Allah yeşlevi seçer, ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtikleri insanların %90'ından fazladır, %95'inden fazladır. Herkesi seçer. Kimi seçmez? Sadece bir tek grup sevgili kardeşlerim. Kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bununla kalmayarak başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Böyle bir saçmalıkla meşgul olmayın diye insanlara fetva verirse, işte onlar seçilmezler. Fetvadan muradım çok geniş kapasiteli bir şey. Fetva verenlerden bahsetmiyoruz. Yani resmi olarak fetva vermek yetkisinde olanlardan bahsetmiyoruz. Buradaki ifademiz bunu söyleyen herkes. Öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur be kardeşim. Seni aldatmışlar. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Bunu hepimiz biliyoruz gibi safsatalarla insanları asırlar boyunca Allah'a ulaşmaktan men eden bir İslam alemi biliyoruz. İşte dünyanın en mütekamil merkezi İslam alemi iken bu karanlık düşünce İslam'a girdikten sonra İslam her şeyini kaybetmiştir. Unutmayın ki Avrupa'ya medeniyeti götüren, ilmi götüren Tarık bin Ziyad kumandasındaki Müslümanlardır. İlmi oradan Endülüs'ten bütün Avrupa'ya öğrettiler. Ondan evvel Avrupa bir korkunç dizayn içinde yaşamaktaydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan adı verilen bu mahluk bütün kainat içerisinde, kainat deyince neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Yapılan kesin incelemeler göstermiştir ki 100 milyar çevresinde galaksi var. Bu 100 milyar galaksinin her birinde ortalama 100 milyar yıldız var. Sevgili kardeşlerim, 100 rakamından sonra 18 tane de sıfır koyacaksınız. Bizim dünyamız bu galaksilerden sadece bir tanesinin içindeki bir nokta. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı ve onun ihtişamını düşündüğünüz zaman evvela onu ondan hoşlanacaksınız, sonra onu seveceksiniz, sonra aşık olacaksınız ve onun size verdiği lütuf buyurduğu fizik ötesi nimetleri Allah Teala size bir hiç karşılığı teslim ettikçe ona sadece hayran olmayacaksınız. Şükranınız artacak. O kadar çok hamd edeceksiniz, o kadar çok şükredeceksiniz ki size fiziğin ötesini öğrettiği için. Bir gün iradenizi de Allah'a teslim etmeyi başarırsanız ki Allah'ın yardımıyla başarabilirsiniz. Başardığınız zaman
Onu göreceksiniz. O zaman hayranlığınız kat kat artacak. Rüyetullah noktasına ulaşmış birisi olarak ona hayran olmanın en üst boyutlarında olacaksınız. Allah'ın zatını kalp gözüyle görebilmek, bu kainatın verdiğimiz bu sonsuz sistemin en büyük mükafatıdır. Herkes bu konuda gerekli kapasitenin sahibi kılınmıştır. İnsanlar sadece kendilerine düşeni yapmadıkları için bu muhteşem dizaynı göremeden, ona ulaşamadan bu dünyayı hep terk ederler. Bir kısmı tamamen dinden uzak, Allah'ın standartlarında bataklıklarda yaşayanlardır. Kendilerine en çok yazık eden, dinin dışında kalan. Daha öteye geçelim. Hatta şeytanın kumandasına giren zavallılardır. Sonra Allah'a inanmakla beraber emirlerini yerine getirmeyerek hiçe sayanlar gelir. Bunların adım adım yukarıya doğru giden kademelerinde Allah'a ulaşmayı dilemek, sıfır noktasının ötesine üst tarafa geçmek demektir. Apsisli ordinat eksenlerini çizin. Ordinatın sıfır noktası olduğunu düşünün. Sıfır noktasını ne zaman aşar kişi? Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu apsisi ordinatın kestiği noktanın altı cehennemdir. Üstü cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennetin sahipleri olurlar. Yedi sekiz ayda üçüncü mertebeye ulaşacaklardır. Yani mürşitlerine tabi olacaklardır evvela. Ondan sonraki devrede 7-8 aylık bir zaman parçasında 7 tane gök katını ruhları mürşitlerine tabi olacaklardır. Ve bu noktadan itibaren, mürşitlerine tabi oldukları noktadan itibaren ruhları 7 tane gök katını nefslerinin kalbindeki afet azalmasına paralel olarak aşacaklardır. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tesliye kademeleri birer birer aşılacaktır. Yedinci kata çıkılacaktır. Yedinci katta kader yüceleri, ümmül kitap, kudretlerinizi, makam-ı Mahmud, divan-ı salihin ve zikir hücrelerini aşan kişi, oradaki bütün işlevleri gerçekleştirerek aşan kişi, Allah'a ulaşmak üzere dikey bir yolculukla Allah'a doğru yolculuğunu yapar. Sitretin müntihadan yukarıya doğru ve yoklukta sonsuz uzaklıktaki Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Bin yıllık bir mesafeden bahsediyor Allah Teala. O hızla uçanlar için bin yıllık bir mesafe. Sevgili kardeşlerim, Allah hiç unutmayın. Hepinizi seviyor. Ve istiyor ki hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. İstiyor ki hepiniz ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırın. Ve size bir garanti de veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Benim söylediğimiz ayetin dışında Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya diyor. Onlardan kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben
onları kendime ulaştırırım. Ben onları kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen vazife neymiş? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ey Yüce Allah'ım, ne olur beni de zatına ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne zaman söyleyeceğiz? En güzeli gece yarısından sonra, yani şimdiki saatle gece birden sonra. Ne yapacağız? Boy abdesti alacağız. Ve de dört rekatlık namazımızı kılacağız. Hacet namazını. Birinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Affedersiniz, birinci rekatta Fatiha'dan sonra Ayetel Kürsi 3 tane. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Teşebbüt miktarı oturmak. Üçüncü rekat ve dördüncü rekatta da Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunacak. Sonra da ey yüce Allah'ım, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kalbimle, bütün gönlümle istediğimi görüyorsun yüce Allah'ım. Çok istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu konunun üzerinde çok duruyoruz. Her ayet-i kerime bunu çağrıştırıyor. Neden? Acaba neden? Neden Allah-u Teala bize bu konuyu bu kadar çok işlettiriyor? Biz bir vasıtayız sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Biz kendiliğimizden bir şey söylemek yetkisinin sahibi değiliz. Allah bize ne söyletirse, biz ne söylersek değil. Allah bize ne söyletirse, biz sadece onu söyleyebiliriz. Tasarruf altına alındıktan bu tarafa geçen bütün ömrümüzde sadece bu olmuştur. Biz onun tasarrufundayız. Belki de onun için bu dünyadaki en mutlu insan biziz. Kendimizden hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız için. Şu anda da biz konuşuyor görüneniz. Yani siz bizim ağzımızdan duyuyorsunuz neyi? Allah'ın sizlere ulaştırdıklarını. Bu konuyu iyice düşünün, yerli yerine oturtmaya çalışın. İrşad makamının bütün sahipleri, yani kim ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, İradesinin Allah'a tesliminin hemen akabinde, arkasında Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılandın cümlesiyle irşat makamının sahibi olma yetkisini verir. Biz de üniversitenin ilahiyat fakültesini bitirenler kendilerini irşat makamının sahibi olarak görürler. Böyle başa böyle tıraş. Onlar da öyle devam etsinler inşallah. Sevgili kardeşlerim, üniversitelerimiz çok ciddi ilim merkezleridir. Orada gerçek anlamda fıkıh öğrenilir. Orada gerçek anlamda kelam öğretilir, öğrenilir ve öğretilir. Orada öğretilir, onlar da orada öğrenirler. Ve bugün İslami standartların, bizim anlattıklarımızın dışında kalan bütün safhaları, bütün ilimler orada öğretilir. Ve her biri gerçek anlamda birer ilimdir. İşte konunun
Can alıcı ve en çok hüzün verici tablosu burada ortaya çıkar. Çünkü üniversitelerimizde insanlar sadece ilim öğrenebilirler. İrfan öğrenemezler. Sevgili kardeşlerim, irfan bir öğretinin ötesindeki bir olaydır. Kişisel değişimin tabii sonucundan çıkan bir ilmin ötesini öğrenebilme sanatı ve yetkisidir. İrfan dediğiniz zaman orada sadece kulağın duyması, dilin söylemesi yoktur. Orada bir başka faktör devreye girer. Kalp. Kalbin devreye girmesi, kalbin Allah'tan öğrenmesi ve dilin kalbinden geleni söylemesi. Allah'ı kalp gözüyle görmek bu makamda tahakkuk eder. Allah'ın emrini işitmek, irşada memur ve mezun kılındın cümlesini işitmek bu makamda insana müyesser olur. Burası bir insan için Allah'a en yakın olmak şerefinin sahiplerinden birisi olmak demektir. İrşada memur ve mezun kılınsın cümlesine muhatap olan her kalbin sahibi olan o fizik vücut Allah Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarımız üniversiteleri bitiriyorlar, ilahiyat fakültelerini ve diyorlar irşat edenler biziz. Hatta irşat kademeleri kuruyorlar kendi aralarında. Heyetleri kuruyorlar. Bu irşadın fizik bölümü. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bunları ifade eder. Ama bunlar bir insanı cehennemden kurtaramaz. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. 7 yaşından 70 yaşına kadar bir insan İslam'ın beş şartıyla meşgul olsun, hiç bırakmasın. Hepsini gerçekleştirsin tam olarak. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Hiçbir şekilde cennete girmesi mümkün değildir. İslam beş şarttan ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim 7 rakam üzerine kurulmuştur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, dünyanın etrafında 7 atmosfer, dünyanın iç tarafında 7 tabaka, hep 7'lerle devam eden bir sistemi Allah Teala vücuda getirmiş. İşte insanın da 7 tane safhayı aşması lazım. Nefs açısından emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Ruhu Allah'a ulaştı. Son mu? Hayır değil. Ondan sonra nefs teskiyesi tamamlanmıştır. Nefsi yarıya kadar aydınlanmıştır %51. %49'unun da aydınlanacağı yeni bir kesim başlar. Bu normalin, insanlarımızın ulaşabildiği kademenin daha ötesidir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah'a mülaki olmayı kalpten dileyen herkes bu noktaya ulaşır. Yani Allah Teala kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız sözünü verdiği cihetle Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen herkes mutlaka ruhu Allah'a ulaşan birisi olacaktır. Neyi kazanır? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta mürşidine tabi olur, ikinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırır, üçüncü kat cenneti kazanır. Ve eğer o noktaya ulaştığı seviyede olan yaklaşık günde 3 saatlik
en çok günde, affedersiniz, 3-4 saatlik bir zikri devam ettirebilirse kişi 3 saatte yeterli oluyor. Bir ömür boyu bu dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilir ve mutlaka üçüncü kat cennete girer. Ama öyle olmuyor. Allah'a ulaşana kadar Allah'ın koruyucu kalkanı devam ettiği için kişi de vuslattan sonra bu koruyucu kalkan kalktığı için şeytan insanların çok büyük bir kısmını yoldan yeniden çıkartıyor ve kendisiyle beraber cehenneme giden bir hüviyete sokuyor. İşte devam edebilenler, bu seviyede de devam ettirebilseler, üçüncü kat cennetin mutlaka sahipleri olarak ölürler. Böyle bir şey için altıncı şart zikirdir, yedinci şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Başlangıç şartı bu zaten. Yoksa yok. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtaramaz. Ne yapmış şeytan? Sakın böyle bir şey yapmayın. Çünkü ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa hafazanallah ölürsünüz ha demişler. Ve de bütün alimler buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, çıldırmamak işten değil. Nasıl oluyor bu kadar çok Kur'an-ı Kerim unutuluyor? Kur'an-ı Kerim tamamen devre dışı kalıyor. İnsanların yazdığı o baştan aşağı yanlışlarla dolu el yazması kitaplar duruma hakim oluyor ve bütün İslam alemi çöküyor. Artık İslam aleminde hakimiyet İslam'ın 5 şartında. 7 Safa, 4 tane teslim, ruhun ve için nefsin iradenin teslimi, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşandığı halde, daha 4 asırda devam ettiği halde, sonradan her şeyin sıfıra müncer olduğunu görüyoruz. İslam alemi engeli ülkeleri oluşturuyor. Arkasında sadece şeytanın dünyanın en ileri mertebesinde olan İslam alemini İslam'ın 5 şartı tuzağıyla sıfırlamasıyla oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte burada Hazreti İbrahim'in Ali İmran 67'de teslim oluşu, ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim olmak, teslim etmekle noktalanan bir muhteşem bütündü. O elbette peygamberdi, elbette bunu gerçekleştirecekti. Ama bütün insanlara bu kapılar ardına kadar açıktır ve de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah Teala tarafından üstlenilmiş ve kim sadece Allah'a ulaşmayı dilerse bir tek dileği üzerine mutlaka gerçekleştirilmesi Allah Teala tarafından tahakkuk edecek olan bir husustur. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Ey beni dinleyenler, bu sözlerimizi dikkate alın. Sizi aldatanların aldatmasına, öğrendikleri yanlış ilimlerle sizleri geri bırakmasına müsaade etmeyin. Onlara sizlere öğrettiğimiz ayetleri söyleyin bakalım cevap verebilecekler mi? Onları da kurtarın. Size karşı gelenlere sakın kızmayın. Öğrendikleri ilim onları öyle davranmaya itiyor. Ama siz Allah'ın dostusunuz. Bunlar sizi yıldırmamalı. Sizin ilminiz şu anda dünya üzerinde artık kaybolmuş bir ilim. Hep. Evvelce mürşitler varmış. Evvelce gerçekten onlara tabi olunca ruh Allah'a ulaşıyormuş. Birçok şey oluyormuş artık kalmadı diyenlere sakın inanmayın.
Mürşitler hiçbir devirde yok olmayacaktır. Bugün de var, yarın da var olacaklardır. Ta ki kıyamete kadar. Ve dünyanın kabuk değiştirme sürecine yakın bir gelecekte ulaşacağız. Şu anda uluslararası anlaşmazlıklar, harpler dünyayı kırıp geçirmektedir. Ama sevgili kardeşlerim, yakın gelecekte bütün dünya insanı hidayeti öğrenecektir. Bir olmayı, birlik olmayı, bu dünyada şerefle yaşamayı öğreneceklerdir. Öğrendiklerini göreceksiniz. Ve de bu dünyada şeytan ne kadar mani olmaya çalışırsa çalışsın, sulh ve sükun mutlaka bizim elimizle kurulacaktır. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Obrigado.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette bir defa daha birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için sohbet etmek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için sohbet etmek, hem anlatan için bir zevktir, hem dinleyen için bir zevktir. Sohbet, Allah'tan bahsetmek. Allah-u Teala insanı yaratmış. İnsan, yani hepimiz sadece bir yaratıkız. Allah-u Teala'nın yarattığı, halk ettiği mahluklarız. Allah ile olan ilişkilerimizde, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'ın insanı en üstün olarak yarattığı bir vaka mı? Evet, vaka. Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala. Topraktan bir şekil veriyor ona. Sonra hayat veriyor. Can veriyor Adem Aleyhisselam'a. Adem Aleyhisselam bir insan olarak var oluyor. Şu insanlık tarihinde göbeksiz, göbek bağı olmayan tek insan odur. Bütün insanlar ondan sonra gelmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın bizden istediği yegane şeyin bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Başka hiçbir şey istemiyor bizden. İstiyor ki biz bütün insanlar mutlu olalım. Huzuru yaşayalım, saadeti yaşayalım, mutlu olalım. Allah Teala'nın istediği şey bu kadar açık ve kesin. İnsan mı? Onun mutlu olması lazımdır diyor Allah Teala. İşte insanı öyle bir hüviyette yaratmış ki insan mutlu olmayı isterse gerçekten mutlu olabilir. Yani şartlara dikkat etmek suretiyle. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu, dış dünyasında sulh ve sükûnu, başka insanlarla olan ilişkilerinde yani, bir de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûnu ifade eder. İşte bu şartların içinde yaşayan bir insan iki Türk kulluk müessesesinden birisinde yaşamaya devam eder. Ya Allah'a kul olur ya da şeytana kul olarak kalır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. Öyle Allah'a bir insan ulaşmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulluğudur. İkinci kulluk mürşidine tabi olanların kulluğudur. Üçüncü kulluk ruhunu Allah'a ulaştıranların kulluğudur. Dördüncü kulluk fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kulluğudur. Beşinci kulluk daimi zikre ulaşanların, ulvi ilbap olanların kulluğudur. Altıncı kulluk muhlis olanların, tövbe-i nasuha davet edilenlerin kulluğudur. Yedinci kulluksa iradelerini de Allah'a teslim edip İrşada memur ve mezun kılınanların kulluğudur. Öyleyse görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, bu sohbetimizdeki kulluk müessesesi çok açık bir müessesedir.

sana diyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olmak için yarattık. Başka bir şey için yaratmadık. Biz insanları ve cinleri bize kul olmaktan başka bir şey için yaratmadık. Bütün insanlar doğuşlarında Allah'ın kulu olmak hedefine yönelmedikleri sürece hep Tağut'un kullarıdır. Yani insan şeytanların veya cin şeytanların tesiri altında olan insanlardır. En çok güvendiğimiz kimlerdi? Sahabe. Sahabe de başlangıçta Tağut'un kuluymuş. Yani insan ve cin şeytanların. Allah Teala sahabe için onların başlangıçta Tağut'un kulu olduğunu söylüyor. Zümer Suresi 17. ayet-i kerimede. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي وَالَّذ۪ي ve onlar ki diyor Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ onlar ki اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ tağuttan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yabuduha ona kul olmaktan, abd olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enavu ilallahi Allah'a yöneldiler. Ve beşir İbadi kullarımı müjdele diyor. Allah'a yönelmişler ve cennetle müjdelenmiş sahabe. Ve de ne diyor? Tağut'un kuluydular diyor. Allah da diyor ki kullarımı müjdele. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. İşte Allah Teala'nın söylediği biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bunu kulluk etsinler diye yarattık şekline sokanlar da var. Kulluk etmek, ibadet etmek demek. İnsan ibadet etmek için mi yaratıldı, kul olmak için mi? Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak da öyle, zekat vermek de öyle, hacca gitmek de öyle, kelime-i şehadet de öyle. Kim? Bu İslam'ın 5 şartı dediğimiz, bu 5 tane faktörü yerine getirirse, onların cehennemden kurtulacağına inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Mutlaka 6. şart ve 7. şart gelecek. 6. şart Allah'a ulaşmayı dilemek. 7.'si de zikir. Sevgili kardeşlerim, zikir dediğimiz zaman en büyük ibadeti kastediyoruz. Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e utlu uhiye minel kitabi. Sana kitaptan verileni oku, tilavet et. Ve kumussalat.

yapmak bunlardan en büyüğü zikirdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir adı verilen bir ibadet var. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, bu cehri zikirdir. Diye tekrar etmek, bu da hafi zikirdir. Yani ses çıkmıyor ama kişinin ağzı görünmüyorsa eğer zikrettiği belli değil. Bir de ağzı görünse de gene belli olmayabilir. Kişi içinden Allah Allah diye, şimdi bizim tekrar ettiğimiz gibi tekrar edebilir. Dilini de kımıldatmazsa, dudaklarını da kımıldatmazsa onun zikir ettiğini kimse anlayamaz. İşte ya açık zikir söz konusudur, cehri zikir, ya da hafi zikir, yani gizli zikir söz konusudur. Her ikisi de zikirdir. Allah katında her ikisi de kıymetlidir. Ve gördük ki namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Geriye ne kaldı ki zaten? O zaman bir yere ulaşıyoruz. Namaz en büyük ibadettir mi? Doğru. Yoksa zikir en büyük ibadettir mi? En büyük ibadet zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırmaya çalışın. Ancak zikirdir ki sizi bütün güzelliklere taşıyacaktır. Zikir bir insanı Allah'a bağlayan en sağlam halattır, bağdır, iptir, en sağlam vasıtadır. Zikirsiz bir manevi tekamül hiçbir şekilde mümkün değildir. Kişi namaz kılıyor diye manevi tekamülün sahibi olamaz. Oruç tutuyor diye manevi tekamülün sahibi olamaz. Zekat veriyor diye manevi tekamülün sahibi olamaz. İslam'ın beş şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hiçbiri manevi tekamülü sağlayamaz. Manevi tekamülü sağlayabilecek olan bir tek araç vardır. O zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte bu zikir müessesesine baktığımız zaman az zikirinde farz olduğunu görüyoruz. Günün yarısından daha çok zikrinde farz olduğunu görüyoruz. Daimi zikrinde farz olduğunu görüyoruz.

Ne gördük? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde zikirden bahsediyor Allah Teala. Zikrin

en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Yani namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet zikirdir diyor Allah Teala. Zikir insan ruhunun Allah'a ulaşma vasıtasıdır. İşte Veskür ismi Rabbike, Nem suresi 82 ayet-i kerime ve Tebettelileyi tebdila. Allah-u Teala'ya ulaş diyor değişerek. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaş diyor. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması diye bir olay var. Arkasında zikri görüyoruz. Ve daha üst tarafta az zikrin, yani günün yarısından daha az zikrin, çok zikrin, günün yarısından daha çok zikrin ve daimi zikrin, gece gündüz zikrin farz olduğunu gösteriyor ayetler. İşte bir ayet onu söylüyordu. Eskür ismi Rabbike ve tebettileyi tebdila Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Yani bu ara sıra ruhunu Allah'a ulaştıracak kadar zikretmesidir bir insanın. Ama Allah Teala günün yarısından daha fazla zikri de farz kılıyor. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala günün yarısından daha çok zikretmeyi emrediyor. Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani zikriniz her günlük 24 saatlik zaman parçası içinde günün yarısından daha fazla olsun diyor Allah Teala. Bu da konunun ikinci safhası. Az zikir, günün yarısından daha çok zikir. Daha başka, daha üstte bir zikir var mı? Evet, daimi zikir. O da farz. Diyor ki Allah Teala Feskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Cunubihim yan üstü yatarken demek. Kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve yan üstü yatarken, ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse Ali İmran 190 ve 191'de Allah Teala bunu söylüyor. Dururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı diyor ki Allah Teala orada li ullel bab eskurunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ullerbap için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse böyle bir hedefe ulaşanların Ulul Elbab adını aldıklarını görüyoruz.
El-Elbab, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenler, onlar Ulu'l-Elbab. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir daim zikir müessesesi insanlara Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Neyi görmüş olduk? Ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek farz. Ama ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek de, yani zikri daim de farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bir insan zikir yaparken ne olur? Zikir yaparken Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Allah-u Teala evvela kişi Allah'a ulaşmayı

Dedikten sonraki muhtevada Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Peki Allah'ın muradı ne bundan? Nurların kalbe ulaşması söz konusudur. Ruhun mürşide tabiyet noktasında vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ayrılıktan evvel kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar evvela. Onun söylediklerini ibretle dinler, ders alır söylediklerinden. İrşat makamına çok kıymet verir. İşte böyle bir insanın geçici evrelerde görme, işitme ve idrak etme vasıtasıyla görme gözleri, kulakları ve kalbi altı ayrı açıdan bir üç tane uzuv, üç tane hassa. Bütün uzuvlarda ve hassalarda Allah'a ulaşma dileğinin belirgin sonuçları ortaya çıkar. Bu kişi mürşidine ulaşmak için istekli bir hale getirilir Allah Teala tarafından. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alan Allah'tır. Kulaklarındaki vakrayı alan Allah'tır. Kalbindeki ekineti alan Allah'tır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ikneti alan Allah'tır. Hem uzuvlardaki engelleri, hem hastalardaki engelleri Allah Teala devre dışı bırakır. Bunun arkasında o kişinin bir dileği yatar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa bunların hiçbirisinin oluşması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insan bir dilekle Allah Teala'ya müracaat etmeye görsün. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye kalpten bir söz, o kişiyi mutlaka Allah'ın zatına, ruhen ulaşma noktasına getirir. İşte o insanlardır ki onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Onlar Allah'a yaklaşmak isteyenlerdir. Onlar için üstün olan bu yaklaşım müessesidir. Ruh Allah'ındır. Ona ruhumdan üfürdüm diyor ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Fizik vücut Allah'ın insana verdiği bir nimettir. Bir ev denilebilir, bir yuva denilebilir. Çünkü şu fizik vücudun içinde nefsimiz var. Aynı görüntüde geceleri rüya gördüğünüz, onunla rüyayı gördüğünüz nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a göndermeden evvel ruhunuz da fizik vücudunuzun içindeydi. Nefsle ruh arasında büyük bir farklılık söz konusudur. Ruh Allah'ın ruhudur. Bu sebeple fizik vücudunuzdan dilediği an ayrılır, dilediği an tekrar geri döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan çıkmasına, canın istediği yere gitmesine
engel olamaz. Onun için ruh bir vücuttadır, bir değildir. Seçim hakkı kendisinindir. Ama fizik vücut ruhu çıkarmak ya da ruhu kabul etmemek gibi bir yetkinin sahibi olamaz. Ruh dilediği zaman fizik vücudun içine girer, dilediği zaman dışarı çıkar. Ve kişi ölürse ruh için o fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. Ne ruha ne de nefse mekan olamaz. Görüyoruz ki Allah Teala alemlere göre vücutlar vermiş. Zahiri alem için fizik vücudumuz varmış. Emr alemi için ruhumuzu vermiş. Gayb alemi için fizik vücudumuzu vermiş. Berza alemi demek daha doğru. Çünkü nefsler için sonunda gidilecek yer mutlaka orasıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsi başlangıçta %100 afetlere donanmıştır. Bu kişi ruhunu Allah'alaştırdığı zaman nefsindeki afetlerin %51'i yok olur. Bundan sonrası bir dik yokuş oluşturacaktır. Çünkü kişinin daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için zikrini günün 18 saatine ulaştırması gerekir. Ancak ondan sonra nefs Allah'a teslim olur. Nefsin teslimi daha büyük mutlulukları yaşamanın bir vesilesidir. Çünkü nefsin tesliminde kişi daimi zikre mutlaka ulaşmak mecburiyetindedir. Daimi zikirde olduğu için de negatif faktörler onu etkileyemez. Bir insan için daimi zikre ulaşmak Allah'ın üst seviye bir nimetidir. Daimi zikirden sonrası ancak kişinin iradesini Allah'a teslim ederek Allah tarafından irşat makamına tayin edilmesidir. Burada artık daimi zikir söz konusu değildir. Çünkü kişinin iradesi Allah Teala tarafından teslim alınmış ve irşat makamına tayin edilmiştir. İradesi olmadığı için kişinin daimi zikri kesintisiz devam eder ama artık bu bir kişinin kendi iradesiyle yaptığı bir zikir değildir. Bunun adı külli irade devreye girdiği için tesbih adını alır. Kişinin daimi zikri kendi iradesinin dışında bir sistem tarafından devam ettiği için artık o bir zikir değildir. İrademizle Allah Allah Allah Allah Allah kelimesini tekrar etmemiz cehri zikirdir, zikirdir. Yine irademizle sessiz de yapabiliriz. O da zikirdir. Dudaklarımızın kımıldadığı başkası tarafından görünüyorsa bir nevi cehri zikirdir. Ama sessizdir. Ama dudaklarımızı da kımıldatmadan içimizdeki sesle yapıyorsak o zaman kimse zikrettiğimizi anlayamaz. İşte daimi zikir o içimizden yaptığımız
zikirdir. Gece uyurken de devam etmek zorundadır. 24 saat boyunca kişi hep zikirde olmak zorundadır daimi zikre ulaşabilmek için. İşte sevgili kardeşlerim, insan için mutluluğun anahtarı bu zikir adı verilen müessesedir. Çünkü nefsin ne tezkiyesi ne de tasfiyesi zikirsiz gerçekleşemez. Öyleyse zikir, yani Allah'ın isminin Allah Allah diye tekrarı, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği en büyük nimettir. O zikri, daimi zikri haline getiren herkes mutluluğun bütününe ulaşır. O kişi 24 saat boyunca her an mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın zikri bütün insanlar için bir kurtuluştur, bir ferahlıktır, bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz mu? Konumuz İslam nedir? Diyorlar ki İslam kainatta Allah'ın ilettiği son dindir. En mütekamil dindir. Böyle bir dizayna ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Ama insanlar kendi başlarına ahkam kesiyorlar. Hristiyanlığı ayrı, Judaizmi yani Yahudilerin dinini ayrı, İslam'ı ayrı bir din zannediyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Nuh'un dinini, her peygamberde Allah-u Teala bir kitap indirmiş. Gerçekten her peygambere bir şeriat kitabı mutlaka indirmiştir Allah-u Teala. Ve bununla yeni bir din koymuş zannediyorlar insanlar. Eskileri bir tarafa bırakırsak, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen İncil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim, üç ayrı kitap olarak mülahaza ediliyor. Birisi Judaizmin Yahudi dininin muhtevasını veriyor. İkincisi Hristiyanlığın kitabı olarak lanse ediliyor. Üçüncüsü de İslam'ın kitabı olarak lanse ediliyor. Üç ayrı din, üç ayrı peygamber. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Doğru bir teşhis mi? Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı ki biz bu şeriatta dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dizaynını hedef almıştık diyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın konusu etrafında derlediğimiz, topladığımız dini sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Neymiş? Hazreti Musa'ya indirilen şeriat, Hazreti İsa'ya indirilen şeriat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen şeriat, aynı şeriat. Hazreti İbrahim'e indirilen şeriat da aynı şeriat. Hazreti Nuh'a indirilen şeriat da aynı şeriat. Eğer tarihi geliş içerisinde sıralıyorsak, önce Hazreti Nuh'a bir şeriat gelmiş, aynı şeriat Hazreti İbrahim'e de gelmiş. Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti İsa'ya aynı şeriat gelmiş. Ondan sonra Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa'ya aynı şeriat gelmiş. Ondan sonra aynı şeriat Hazreti İsa'ya gelmiş. Aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş. Bunları söyledikten sonra Allah Teala
diyor ki müşriklere söylediğin şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin sözü müşriklere ağır geldi diyor. Ve diyor Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ayet-i Kerime sadece İslam'ı anlatıyor sevgili kardeşlerim. Bütün peygamberlere Allah'ın indirdiği tek bir din vardır. O din Allah'a teslim olma dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. Hazreti İbrahim ki Hazreti Musa'dan evveldir. Hazreti İsa'dan iki defa evveldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üç defa evveldir. Ve Hazreti İbrahim'in dinine Kur'an-ı Kerim'imiz Hanif dini diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim Hanif olarak kendini ve Çin'i dine doğrult. O Hanif dini ki bütün insanları Allah Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın yaratmasında ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Din olarak sadece Hanif dini var olmuştur ve var olacaktır. Başka bir din hiç gelmeyecektir. Değişmeyecektir diyor Allah Teala ve insanları da diyor Hanif fıtratından başka bir fıtratla yaratmayacaktır Allah Teala diyor. Öyleyse bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Allah Teala Hanif dinine bu din ezeli ve ebedi dindir diyor.

polise Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanif olduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanif olması, kendisine eve gelen iki peygamberin de, Hazreti İsa'nın da Hazreti Musa'nın da hanif olmasını gerektirir. Çünkü aynı şeriatı Hazreti İsa'ya da vermiş, Hazreti Musa'ya da vermiş, Hazreti İbrahim'e de vermiş. Kur'an-ı Kerim'de açık olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hanif olduğu kesin kes ortaya konmuş. Ve hanif olmanın özelliklerine baktığımız zaman İslam'a İslam kelimesinin kullanılmasını gerektiren teslimleri görüyoruz. İslam 7 safhadan oluşur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini içerir. İslam da teslim olmak demektir. İslam Allah'a teslim olanların dinidir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an'da İslam'ın 7 tane safhasını görürüz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 7 tane safha açık bir şekilde ortaya konulur. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İkinci safhada mürşide ulaşmak, tabi olmak söz konusudur. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşır ve teslim olur. Dördüncü safhada fizik vücut Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşmaz ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yaratık olarak insanoğlu Allah'a fizik vücudunu teslim eder. Sonra daha ötede nefsin teslimi söz konusudur. Sonra da iradenin teslimi. Bu durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a bu dört teslimi yapmakla mükellefiz. Ve yedi safanın yedisini de yaşayarak bu mümkündür. Allahlaşmayı dilemeden hiç kimse İslam'ı yaşayamaz. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayamaz. Allah Teala Hanif dininin Hazreti İbrahim'den gelme olduğunu babanız İbrahim kelimesiyle anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ard arda gelen üç peygamberdir. Ama bunların üçü de Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Üçü de Hazreti İbrahim'in sadece o Hanif dinini yaşamışlardır. Hazreti İsa, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da, Hazreti İsa'ya tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar da aynı dini yaşadılar. Öyleyse İslam yeni bir dindir diyenler kesin bir şekilde yanılgı içerisindedir. İslam yeni bir din değildir. Kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Daha ötesi dinler tekamül etmez. Hepsinde aynı şeriat vardır. Çünkü dinler Allah'ın yapısıdır. Allah dini en mütekamil statüde yaratmıştır. Tekamül eden insanlardır. Din değil. Din, tekamülün en üst seviyesinde yaratılmıştır. Ve aynı esasları bütün peygamberler zamanında korumuştur. Şimdi bakıyoruz. Birinci safa 28 basamaklık bir dizaynda üçüncü basamakta başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala diyor ki minevine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Rum 31. Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilerse, sen de onun yoluna tabi ol. Zümer 54 ve enü bilâ rabbikum. Ve Rabbine minib ol. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı diler ve ona ve eslimu lehu ve ona teslim ol diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Kur'an asıllı bu dizayn içerisinde bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Üçüncü basamakta hepsi bulunmuş. Ayet-i Kerime Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِي buyuruyor Allah Teala. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onların müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Tağuta kulken Allah'a kul olmuş sahabe. İslam'ın birinci safhasındayız. Bu ilk safhada Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse bakıyoruz Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek farz.
Bakıyoruz ki Kur'an'da sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevrat'a bakıyoruz. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileme yer alıyor. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileme yer alıyor. Son üç mukaddes kitabın üçü de Allah'a ulaşma dileğinin yer aldığı vakasıyla karşı karşıyayız. O zaman üç kitapta da aynı hususlar var olduğuna göre aynı şeriatı işaret ettiği kesin. Sonra üçüncü basamakta ne olur bakıyoruz. Allah rahim asmasıyla tecelliye başlıyor ve kör, sağır ve dilsiz olan bizleri gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getiriyor. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaştırıyor. Birkaç dakikada, birkaç saniyede ve o noktada biz artık gören, işiten ve idrak eden biriyiz.

Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunları yaparken Allah Teala dereceler veriyor bize. Dereceler kazanmış kabul ediyor bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Bütün günahlarımızı örtüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Yedinci basamakta oluyoruz. Sonra Allah kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yararak gözümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Zikir yapıyoruz, kalbimize giren rahmetle faz kalbimize kadar ulaşıyor. Ama rahmet nuru girebiliyor sadece rahmetle fazıldan. Nefsimizin kalbine %2 oranında rahmet nuru giriyor, yerleşiyor. Bu sebeple huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olanlarsa mürşitlerin isteme hakkının sahipleri, hacet namazını kılınca Allah bize mürşidimizi gösteriyor. Ve sahabe Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde anlatıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Bakıyoruz ki Hazreti Musa Hazreti Yahya'ya tabi oluyor. Hazreti Yahya'ya tabi oluyor. Ki Hazreti Yahya diyor ki ben onun çarığının ipi bile olamam diyor. Böylece bir yerlere ulaşıyoruz. Tabiyet müessesesi Hazreti Musa'ya tabi olunması emrolunuyor Tevrat'ta. Öyleyse tabiyet ikinci safa olan 14. basamak üç kitabın içinde de var. Hazreti İbrahim'in kitabı elimizde olsaydı onda da var olduğunu görecektik. Çünkü Hanif dininin birinci aşaması Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci aşaması mürşide tabiyettir. Konunun şeriatı bu standartlar içinde korunmuş. Sonra ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Kalbimize iman yazılmış. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat kalbimize giriyor. Kalbimizde fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Fazıllar %7'yi bulunca mürşidimize ulaştığımız zaman bizden ayrılan ruhumuz nasıl ayrılıyor? Devrin imamının ruhu mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine geliyor ve onun ruhuna vücudu terk etmesi gerektiğini emrediyor. Ve ruh vücudu terk ediyor. Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına gidiyor. Oradan da ana dergaha ulaşıyor. Burada tabiyetin sonucu seyri sülükün başlamasıdır. Tabiyetin arkasından seyri sülük başlar. Allah'a doğru bir yolculuk devam edecektir. İkinci safa, mürşide ulaşma safhası üç kitabın üçünde de var. Tabiyet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Sonra ne oluyor? Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluyor. 15. basamaktayız. 16. basamaktayız. Ruhumuz ikinci gökyüzünde. Üçüncü defa %7 nur birikimi oluyor. Nefsi levhamedeyken
nefsi mülkemeye ulaşıyoruz. Nefsini denmeden bir kişiyken bize ilham edilmeye başlanan bir insan oluyoruz. Sonra dördüncü defa %7 nur birikimi, mutmain oluyoruz. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz her seferinde bir gök katı ilerliyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci gök katında. Ve sonra Allah da bizden razı oluyor. Altıncı gök katında ruhumuz. Her birinde %7 fazıl birikimi devam ediyor. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, nefsimiz tezkiye oluyor. Yani nefsimizin %50'den fazlası Allah'ın nurlarıyla bezeniyor. %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla %51 nura ulaşıyoruz. Nefsimiz tezkiye oluyor. Burada bu noktada ruhumuzun Allah'a ulaşması var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhun Allah'a ulaşması açık bir şekilde yer almış. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhun Allah'a ulaşması açık bir şekilde yer almış. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Sahabe hidayete ermişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müfessirler diyorlar ki Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır bunun manası. Güzel, Allah'ın ulaştırmasıysa o zaman bir ayet daha devreye sokuyor Allah Teala. Diyor ki o ayette Şura 13, Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak söz konusu. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Allah'ın kendisine ulaştırması sadece Allah'a ulaştırmayı tahakkuk ettirir. Görüyoruz ki innel hüda hüdallah kelimesi her halükarda Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Ve ruhların insanlar ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üç kitabın üçünde de yer almış. Ve Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de bu husustan bahsediliyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şu noktaya kadar ne gördük? Üç safa Kur'an-ı Kerim'de yer almış, Tevrat'ta yer almış, İncil'de yer almış. Kur'an-ı Kerim'de hem farzları tespit ettik, hem de bütün sahabenin bu farzları riayet ettiğini. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması farz mıdır? Farzdır. İşte Zümer 104 ve enü ve ilâ rabbüküm ve eslimu lehu. Ve Rabbine yönel, yönelin, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Bu ruhun da ve içinde, nefsinde, iradinde teslimini gösterir. Ama şu anda konumuz ilk teslim. Bu ilk teslimi mutlak olarak içeriyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettileneyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu da Allah'a ulaşmanın farz ömrü. Ve bunun bir emir olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde anlatılıyor Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruh. Kur'an-ı Kerim'de geçen farz emirler, emirler açık bir emirse farzdır. İşte ruhun Allah'a ulaştırılması da farz. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Çünkü Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun Allah'a ulaştırması üç kitapta da mutlak olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de hem farz olduğunu tespit ediyoruz, hem de bütün sahabenin bu farzı mutlak olarak yerine getirdiklerini. 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamakta o ruhları Allah'ın zatında yok olan insanlardan nefslerinin kalbindeki nuru artıranlara %71'e kadar, %61'e ulaştıranlara Allah Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Sonra bu insanlar zühd sahibi oluyorlar. Zikirlerini günün yarısından öteye geçiriyorlar. Zühd sahibi oluyorlar, zahit oluyorlar. Dünyaya değil Allah'a dönük bir hayata ulaşıyorlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyorlar. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi fizik vücudun Allah'a teslim edilmesidir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de fizik vücudun teslimine dair açık ayetler tespit ettik. Ama Kur'an-ı Kerim'de farz ayetleri de devreye koyuyor Allah Teala. Ey Ademoğulları diyor Allah Teala. Ben sizden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apacık bir düşmandır.
ve bana kul olacağınıza dair ahd almadın mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olacağımıza dair Allah'a ahd vermişiz. Demek ki Allah Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Adem olur deyince fizik vücutlarımı kastediyor. Fizik vücutlarımızı kastediyor. Öyleyse sahabeye bakalım. Bütün sahabe bu ayetin, bu iki ayetin gereğince, Yasin 60 ve 61 gereğince Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Ettikleri kesinlik kazanıyor. Bakıyoruz ki Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ey Resulüm diyor, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kur'an-ı Kerim'de hem farz olduğu hem de bütün sahabenin bunu gerçekleştirdikleri kesin. Diğer iki kitapta da, Tevrat'ta da, İncil'de de fizik vücudun Allah'a teslimine dair ayetler tespit ettik. Kesinlikle Tevrat'ta da, İncil'de de Allah'a teslim olma müessesesi yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bapta muhtevaya baktığımız zaman

bütün sahabenin daimi zikre ulaştıkları ve ulleri bab oldukları kesin. Zümer 18'de Allah Teala sahabenin ulleri bab olduğunu söylüyor. Ve ulleri babın ne olduğunu söylüyor Ali İmran 190 ve 191. De ulleri bab Veskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulu'l-Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Ulu'l-Elbab olmuş mu? Olmuş. Ulu'l-Elbab kim? Daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Tevrat'ta da, İncil'de de Allah-u Teala'nın daimi zikirden bahseden ayetleri söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde daha öteye doğru yola çıktığımız zaman sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Evvela

bunun farz olduğunu görüyoruz. Ve yine 5'te Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Hanifler olarak onlar Allah'a dinde halis kullar, nefslerinin kalbini halis kullar olmakla emrolundular. Demek ki farz. Peki ulaşmışlar mı hepsi? Muhlis kullar olmuşlar mı? Olmuşlar. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sahabe için, deyin ki biz muhakkak ki ona Allah'a karşı muhlisleriz. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yine bakıyoruz Tevrat'a, İncil'e. İkisinde de kalbin halis kılınması konusunda, daimi zikri ulaşma konusunda da, kalbin halis kılınması konusunda da ayetler var. Burası 27. basamak. 26. basamakta ulu'l-elbab oluyoruz. Daimi zikre ulaşıyoruz. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmıyor. 7 kat yerler gösteriliyor. Bize zemin katta gösteriliyor. Daha sonra 7 kat gökler gösteriliyor. Birincisinde ulu'l-elbabız. Birinci gökatından itibaren ihlas makamının sahibiyiz. İşte bütün sahabe bu hedeflere ulaşmış. Tevrat'ta da İncil'de de hem ulu'l-elbab'tan bahsediliyor, hem muhlislerden bahsediliyor. Sonra irşada ulaşmak,

söz konusu oluyor sahabe için. Dışarı dolaşmak farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi dışarı dolaşmanın farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet ederse, yani mümin olurlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyip aminu olurlarsa, o zaman onların davetine icabet ederiz ki onlar irşada ulaşsınlar, diyor Allah Teala. İrşada ulaşma meselesi farz kılınıyor. Bir de bakıyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşma müessesesi Tevrat'ta da geçiyor, İncil'de de geçiyor. Söylediğimiz gibi ayetleri tespit ettik. Ve bir sonraki noktaya ulaşıyoruz. Son nokta, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. Son nokta olan 5. kademesinde irşat makamının sahibi kılıyor Allah Teala bizleri. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bizlere ulaştırdığı bir mesaj var. Allah Teala buyuruyor ki ve la temutunne illa ve entüm müslümun, diyor. Bakara 136. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Ve bu teslimi külliyle teslim müessesesi, bir hakkın takva sahibi olanlar nasıl teslim olmuşlarsa, hakka tukatihi takvanın sahipleri nasıl teslim olmuşlarsa siz de öyle teslim olun, diyor Allah Teala. Ali İmran 102. İşte burası irşada ulaşmak noktası değil, irşada tayin edilmek noktası. İrşat makamının Allah Teala tarafından sahibi kılınmak noktası. Ne görüyoruz? Bütün sahabe kendisinden sonra gelenleri tabiyetini almış. Yani tabi'in sahabeye tabi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin kendilerine tabi olunmuşlar. Yani hepsi irşat makamının sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamının sahibi olmak da farz ve bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar.
İşte İslam dediğimiz zaman ruhun, beçin, nefsin ve iradenin teslimi. Kim iradesini Allah'a teslim ederse bir hakkın takvanın sahibi olur. İşte bir hakkın takvanın sahibi olanlar. Onlar Allah'ın sevgilileri. Ve hakkın takvanın sahibi olan kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Öyleyse İslam başından sonuna kadar bir muhteva taşır. Yedi safhada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin sırasıyla Allah'a teslimi söz konusudur. Ve yedi safha bu dört teslimi içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, aynı zamanda 4, 5, 6, 7. basamağı da içerisine alıyor. Mürşide ulaşıp tabi olmak 14. basamak. Ruhu Allah'laştırıp ruhu teslim etmek 21. ve 22. basamaklar. Fizik vücudu teslim etmek 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek 27. basamak. İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. kademesi. İradeyi Allah'a teslim etmek 'salah makamının 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte İslam dediğimiz zaman bir bütünü görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi teslime kadar yedi safhayı içeren ve Kur'an'da ne varsa Tevrat'ta da İncil'de de aynı şeyler var. Öyleyse İslam dediğimiz zaman Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini hatırlıyoruz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel geriye doğru gidersek Hazreti İsa da Hanif'ti, Hazreti Musa da Hanif'ti, Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Üç dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin aynı özellikleri taşır ve hepsi Haniftirler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi ve İslam'ın ne olduğunu, bütün dinlerin aslında tek din olduğunu bir defa daha tezekkür etmek imkanının sahibi olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala hiçbirinizden bunun dışında bir şey istemiyor. Bütün hedefi sizi daha mutlu, daha mutlu bir hüviyette görmek. Bunun için yaratmış insanları. Mutlu olsunlar diye, huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye, ondan sonra da sonsuz bir cennet hayatının sahibi olsunlar diye. Bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala sizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bütün insanları seviyor. Ne yazık ki insanlar Allah'ın temel hedefi olan onları mutluluğa ulaştırmak hedefinin farkında değiller. Aslında sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak istiyor. Herkesin kalbinde bir mutluluk talebi yatar. Hani herkesin kalbinde bir aslan yatar derler ya, herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için ve ona nasıl ulaşılacağını bilmedikleri için insanlar hep mutsuzdurlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şeye gelin beraberce bir defa daha bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir her şeyden evvel. Çevreyle kişinin bir uyum halinde bulunması. Öyleyse bu uyumu her açıdan incelemek mecburiyetindeyiz. Evvela henüz tasavvufta değilseniz biliniz ki bir nefsiniz var, baştan aşağı afetlerle dolu. Bir ruhunuz var, baştan aşağı hasletlerle dolu. Ve ikisi arasında kesintisiz bir kavga var. Nefsiniz geceyi temsil eder, kapkaranlıktır kalbi. Ruhunuz gündüzü temsil eder, pırıl pırıl bir kalbin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Nefsinizin kalbi öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, cimrilik gibi 19 grup afetle doludur. Bunlar bir insanı mutsuz etmek için bütün şartlara haizdir. Allah neyi emretmişse nefsinizin afetleri onu mutlaka yapmamak ister. Mutlaka Allah'ın emirlerine itaat etmemek ister. Diğer taraftan Allah'ın yasakları var. Emirler ve nehiler. Nehiler de Allah'ın yasakları. Nefsiniz mi? Ondaki afetler tam ona göre programlanmıştır. Neye göre? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye göre. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak ister. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmak ister. Nefsin afetleri Allah neyi emretmişse onu da yapmamak ister. İşte böyle bir nefsiniz var sevgili kardeşlerim. Nefsinizin muhtevasına baktığımız zaman sizin için söz konusu olan mutluluğu nefsinizle elde etmenizin mümkün olmadığını görüyoruz.
Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlere donatılmıştır. Nefsinizdeki düşmanlık afetine karşılık ruhunuzda dostluk vardır. Nefsinizin kalbindeki nefrete karşılık ruhunuzun kalbinde sevgi vardır. Nefsinizin kalbinde cimriliğe karşılık ruhunuzun kalbinde cömertlik vardır. Birinde dostluk, birinde düşmanlık. Öyleyse bu iki nesne birbiriyle dost olabilir mi? Biliniz ki ruhunuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Bir insan ne kadar tekamül ederse, son noktasına ulaştığı zaman hangi durumda olabilirse, ruhunuz o özelliklerin hepsinin birden sahibidir. Mutluluğunuz için bütün şartlar ruhunuzun hasletlerinde mevcuttur. Mutluluğunuzu engelleyen ise nefsinizin muhtevasıdır. Nefsiniz, sevgili kardeşlerim, en büyük mutsuzluk vasıtanız. İşte bir insanın mutlu olabilmesi için, mutluluk hedefine ulaşabilmesi için nefsindeki afetlerden kurtulması temel şarttır. Ve bizleri mutlu olmak için yaratan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine nefsimizin afetlerinden nasıl kurtulacağımızı, ne yapmamız lazım geldiğini en güzel standartlarda yerleştirmiş. Kur'an-ı Kerim mutluluğun anahtarıdır. Orada bir insanın mutlu olması için bütün şartlar mevcuttur. Bütün ilim mevcuttur. Allah Teala insan olarak yarattığı mahluku kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Ve yetmez, en çok sevdiği mahluk. Neler var yarattıkları? Cinler var, şeytanlar var, melekler var, hayvanlar var, bitkiler var, canlılar deyince bu muhtevayı anlıyoruz. Uçan kuşlar var, suda yüzen balıklar var. Ve insan var. İnsan kainatın en üstün varlığı. Sevgili kardeşlerim, bizi ilk defa dinleyenler, kainattaki en üstün varlık olduğunuzu biliyor muydunuz? Bakınız ne diyor Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Her şey biz insanların emrine hasredilmiş. Emrimize amade kılınmış. Nereler nereler? Bütün gökler. Yedi gök katı. Allah'a kadar ulaşan yedi tane gök katı. Hepsi insanın emrine musahhar kılınmış. Hasredilmiş. Öyleyse en kıymetli mahluk insan değil mi? Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına bakıyoruz. Topraktan yaratılmış. Allah Teala ona can vermiş. Ondan sonra da ruhundan üfürmüş. Ve bütün meleklere ve oradaki iblise, şeytana demiş ki ona can verdim. Onu hayata getirdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Ne demek bu?
İnsanın üstünlüğünün hayvanlardan, meleklerden, şeytanlardan üstün olduğunun en kesin delili. Allah Teala ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler diyorlar ki ey Allah'ım onu yeryüzünde kan döksün diye mi yaratacaksın? Biz ki seni her şeyden tenzih ederiz. Gece gündüz seni zikrederiz. Allah Teala diyor ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve yeryüzündeki halifeyi insanı yaratıyor. Her devirde yeryüzünde mutlaka bir halife vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ı insanların arasında temsil eden birisi. Allah'tan direkt olarak emir alabilen birisi. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevası bu standartlarda. Allah hepinizi çok ama çok seviyor ve insanı kainatın en üstün varlığı kılmış. Ve insanların çoğalması için de Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı yaratmış. Havva anamızı yaratmış. Ve oradan nesiller oluşmuş. Hazreti Adem'in hayatına baktığımız zaman 1200 senelik bir hayat görürüz sevgili kardeşlerim. 25 yılda bir nesil kabul ederseniz, her yüzyılda 4 nesil. Bin yılda 40 nesil, 1200 yılda 48 nesil. Yuvarlak hesap, Hazreti Adem'le beraber yaşayan onun çocukları, torunları, torunlarının çocukları, torunları, bunların toplamı 48 nesil oluyor sevgili kardeşlerim. Yuvarlak hesap, 50 nesil. Ve Adem Aleyhisselam bütün çocuklarına Allah'ın güzelliklerini öğretmiş. İlk insan ve ilk peygamber. Öğretebilmiş mi? Öğretebildiğini kesin olarak görüyoruz. Çünkü Habil ile Kabil'in kavgasını anlatıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İkisi de Allah'a kurban veriyorlar. Kabil'in kurbanını Allah kabul etmiyor. Habil'inkini kabul ediyor. Ve Kabil diyor ki seni öldüreceğim. Öz kardeşine seni öldüreceğim diyor. Habil'in dediklerine dikkatle bakın. Sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana el kaldırmam. Kendimi müdafaa da etmem. Eğer öldürmek istiyorsan buyur. Ama bil ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, kendisini öldürecek olan birisine karşı koymak veya onu öldürmek, onu en azından yaralamak, kendisini öldürüyor diye ona düşmanca bir tavır sergilemek, hayır. Habil'de bu yok. Demek ki selam makamının en üst noktasına iradesini de Allah'a teslim etmiş birisine ait bir görüntü bu. 7 takvanın 7'sinin de yaşandığı bir ortam Adem Aleyhisselam çağı. Ve sevgili kardeşlerim biz insanlar. İşte Allah-u Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim hepimiz Allah içiniz. Ve Allah için olmak da
devam edebilmek mutluluğumuzu yakalamak için temel faktördür. Sadece Allah için olanlar sonsuz mutluluğa ulaşabilirler sevgili kardeşlerim. Bu sonsuz mutluluğa dikkatle bakın. Bir insanın iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olması lazım. Bu nefsiyle ruhu arasındaki kavgadır. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra nefsin kendi içinde arınabilen kısmıyla arınmayan kesiminin kavgasıdır. Evvela Allah Teala eşit şartlar içinde bütün insanları hayata göndermiş. Nefsinde ne kadar afet varsa, yani karanlıklar, ruhunda da o kadar haslet var kişinin. Yani gündüz, nur. Ruh değişmez bir standartta yaratılmıştır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Değişmesi söz konusu değildir. Zaten bütün hasletler ruhumuzun kalbinde mevcuttur. Öyleyse daha çok tekamül etmesi mümkün değil. Ama nefsimiz, afetlerle dolu olan nefsimiz, ruha paralel bir noktaya kadar gelebilmek imkanının sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın da bütün insanlardan istediği, onların sonsuz mutluluğu bu hedefe bağlı olduğu için, nefsin afetlerinin önce tezkiye edilmesi, yarısının yok edilmesi, sonra da tasfiye edilmesi, afetlerin hepsinin yok edilerek, yerine ruhun hasletlerinin bir benzeri olan faziletlerin getirilmesi. İşte insan hayatı bu gayeye matuf olarak yaratılmıştır. İnsan hayatı bu gayeye matuf olarak dizayn edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala ister ki herkes nefsini önce tezkiye etsin, nefsinin kalbine %51 nuru ulaştırsın, sonra da tasfiye etsin, daimi zikre ulaşmak suretiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etsin. Yok ettiği zaman ne olur? İnsanın kavgası biter sevgili kardeşlerim. Kavganız biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki anlaşmazlık biter. Onlar size düşman olarak da devam edebilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Düşman olamadığınız için mutlusunuz. Hayatınızı başka insanlara adarsınız. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Bu öyle bir mutluluktur ki sevgili kardeşlerim, yaşayan bilir. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız hayatınızın bir anlamı olacaktır, bir manası olacaktır. Bir büyük hedef sizi sarıp sarmalayıp muhtevasının içine alacaktır. Sizden daha önemli olan idealinizdir. Başka insanların mutluluğu için yaşayacaksınız. O zaman mutluluğu, ha mutluluk buymuş diye bütün boyutlarıyla idrak edeceksiniz, hissedeceksiniz ve mutluluk sizin sizden vazgeçmeyen bir parçanız olacak. Vazgeçmesi mümkün olmayacak. Çünkü daimi zikre ulaştıktan sonra bunun geriye dönüşü söz konusu değildir. İblisin gayretlerinin boşuna olacağını söylüyor Allah Teala. Sen benim muhlis kullarımı, ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Öyleyse insanların yoldan çıkabileceği bir takım merhaleler var. Her birinde tehlike var.
Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir insan kendisine 7 tane yer katı gösterilir. Yani 7 kat cehennem. Sonra da o kişi birinci gök katı gösterildiği andan itibaren muhlis olur. Ve 7 gök katını birer birer görür. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Kalp kulağınız açılacak. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu, o sonsuz mutluluğun başlangıç noktası. Çünkü burada henüz ulul albab makamındasınız. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Ama kalbiniz müzeyyen olmaya daha yeni başlamış. Ulul albab makamında daimi zikrin sahibi olduğunuz ilk makamda nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuştur. Yerini %98 fazla %2'de rahmet nuruna bırakmıştır. Kısacası nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ama ilk 7 kademe kalbinizin müzeyyen oluşu ulul albab makamındadır. Burada sevgili kardeşlerim, kişi daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbi tamamen aklanmış birisidir. Ve de daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özelliği. Sonra bu afetlerin affından sonra yok olmasından sonra o kişi Allah'ın gösterdiklerini Allah'ın kendisine verdiği kalp gözüyle görmek özelliğini kazanmıştır. Allah'ın söylediklerini Allah'ın kendisine verdiği kalp kulağıyla işitmek özelliğinin sahibidir. Onun için Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Sevgili kardeşlerim, zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Adları Ulul Elbab. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o Allah ki size Kur'an'ı indirdi. Onda muhkem ayetler vardır. Onlar Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetler vardır. Müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka gerçek anlamını kimse bilmez. Kalplerine zevk olanlar o müteşabih ayetleri insanların arasına fitne sokacak şekilde mütalaa ederler ve insanların arasını bozmak isterler. Dinde kökleşmiş olan rasuhun ser rusuh sahipleri ise derler ki, inandık, iman ettik ki bu ayetlerin hepsi Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetlerin gerçek anlamını anlayamazlar diyor Allah Teala. Tezekkür edemezler diyor. Ve konuyu şöyle bitirmiş. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecek ki mutluluktan haykırmak isteyeceksiniz çevrenize. Ya Rabbi, beni bu büyük mutluluklara ulaştırdığın için ben ne yapacağımı bilemiyorum. O kadar çok lütfum var ki üzerimde, onları ben ne yapıp da ödeyebilirim ey yüce Allah'ım? Bunu söyleyeceksiniz Allah-u Teala'ya ömrünüz boyunca. Mutluluktan, huzurdan nasibinizi Allah'ın size verdiği o güzelliklerle bütün boyutlarda alacaksınız.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman göreceksiniz ki insan olmak Allah'ın bir şerefidir. Allah'ın size verdiği bir muhteşem hediyedir, nimettir. Bir gün hasbelkader bir taraftan kendi gayretinizde ama onun çok ötesinde onun binlerce katı Allah'ın yardımıyla bu hedefe ulaşabilirsiniz. Niyetiniz halisse ulaşmamanız mümkün değildir. Bir gün siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu başkalarına anlatacaksınız. O güzelliği yaşamakta olan sizler, bu mutluluğu yaşayınca herkesin bu kadar güzel bir şey madem ki Allah Teala nasip kılmış, herkesin yaşamasını isteyeceksiniz. Bunu talep edeceksiniz Allah Teala'dan. Herkese bu müstesna güzelliği Allah Teala yaşatsın diye. O zaman iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri sıfıra inmiştir. Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kendi içindeki kavga bitmiştir. Başlangıçta nefsinizdeki afetlerle ruhunuzdaki hasletler çatışır. Birinin evet dediğine öteki mutlaka hayır diyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Bu sebeple insan huzursuzdur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra Allah Teala ona birçok güzellik vererek o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşıp da o kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Öyleyse artık o kişinin vücudunda ruh yok. Allah Teala burada dengeyi sağlayıncaya kadar o kişiye bir imkan tanıyor. Hangi denge? Başlangıçta ne vardı? Nefsiniz vardı. Nefsinizin kalbinde %100 afet vardı. Karanlık taraf. Ne vardı? Ruhunuz vardı. Ruhunuzun kalbinde de %100 hasletler vardı. Nur tarafı, aydınlık taraf. Ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. Ne kadar nur varsa o kadar karanlık. Ne kadar afet varsa o kadar haslet. Her şey dengede. Bu başlangıç noktası. Sonra ne oldu mürşidinize ulaştığınız zaman? Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Ayrılınca afetlerle karşı karşıya gelecek olan kuvvet artık içinizde yok. Nefsinizle afetleriyle karşı karşıyasınız. Ama Allah Teala devreye giriyor. Ve nefsinizin afetlerinin sizi mutsuz etmesine, huzursuz etmesine mani oluyor. Ne zamana kadar? Allah'ın herkese verilmiş bir sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte mürşidinize ulaştığınız 14. basamaktan itibaren nefsinizin kalbinin aklanması söz konusu olacak. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar özellikle nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlarlar. Bu nefsinizin kalbinde aydınlığın, nurun başlamasıdır. Eskiden ruhunuzun eda etmekte olan fonksiyonu, yani afetlerle çatışmayı, afetlerin insanı huzursuzluğa sürüklemesine engel olmayı, artık ruhunuz yok, ruhunuz sağlamayacak. Nefsinizin kalbine ulaşıp, nefsinizin kalbindeki İman, Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesine yapışan
fazıllar sağlayacak. İşte ne zaman bu fazıllar nefsinizin kalbinde %7'ye ulaşırsa, vücudunuzdan ayrılarak mürşidinize tabi olduğu gün, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, zemin kattan birinci gök katına ulaşacak. İkinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde fazıl birikimi, iman kelimesine yapışma, nefsinizin kalbinde nurların giderek artışı, ikinci defa artış, ikinci gök katı, nefsi levvame, üçüncü defa artış, %7, nefsi mülhime, dördüncü defa artış, nefsi mutmainne, ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gök katlarında. Nefs-i radiyede Allah-u Teala'dan razı oluyorsunuz. Nefs-i mardiyede Allah sizden razı oluyor. Nefs-i tezkiyede nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49'da fazılla nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşıyor. Başlangıçtaki durum neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu, denge kurulmuştu. Yani nefsinizde ne kadar karanlık varsa ruhunuzda o kadar aydınlık vardı, tam bir denge hali. Bu noktada söylediğimiz 7 tane gök katını ruhunuzun aşması, Allah'a ulaşması noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuyor. Sadece %51'i yok oluyor, %2 rahmet, %49'da fazıl birikimiyle, ikisi de nurdur. Nefsinizin kalbi %50'den daha fazla nurlarla kaplanıyor. Nereye getirdi Allah-u Teala sizi? Başlangıç noktasına tekrar getirdi. Başlangıçta size bir ruh verilmişti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarda da, dileyen insanlarda da bu ruh vardı. Dilemeyen insanın ömrü boyunca ruhu fizik bedeninde kalır. Ve de hep kavgasını yapar nefsle. O kişi hayatı boyunca mutlu olamaz. Devamlı bir kavga hali söz konusudur. Ama kim ruhunu Allah'a ulaştırıp da nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlamışsa, o kişi bu mutluluğu yaşadığı için bunun artışını talep edecektir. Bunun için zikrini arttırmak durumu vardır ve zikrini arttıracaktır. İşte artan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki fazıllar artmaya devam edecektir. Ve böylece bundan sonraki devrede o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'den beka makamında %61'e çıkacak. Zühd makamında %71'e çıkacak ve %81'e çıktığı zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan olacak. Buradaki kişinin mutluluğu artık devamlı bir mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %18 karanlık olmakla birlikte bu kişi o karanlıkları hiç kale almaz, dikkate almaz, onları dinlemez. Nefsinin kalbindeki fazılların emirlerini gerçekleştirir. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği fiilleri de artık aşağı yukarı işlemeyen bir insan olur. İşte burada büyük mutluluğun başlangıcı söz konusudur. Eğer insan eski haline kalsaydı, %50 ruhundaki nurla, %50 nefsindeki afet devamlı birbirine çatışma halinde olacaktı. Çatışma burada bitmeye çok yaklaşmıştır, bitmiş gibidir. Ama bir sonraki kademe daimi zikirdir. Kişi daime zikre ulaştığı zaman ullalibap olmuştur.
O noktada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi vardır artık. İşte sevgili kardeşlerim, o kişi asla Allah'ın yasak ettiği fiili işleme arzusu duymaz. Allah'ın emrettiklerinde mutluluğunun temel faktörleri olarak mutlaka yapmak ister. Engel de yoktur. Hep güzellikler işleyecektir. Sonra bu kişi ulel vab makamını aşacaktır. İhlas makamını aşacaktır. Salah makamının muhtevasında iradesini de Allah'a teslim edecektir. O zaman sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır. Çünkü Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Allah Teala onu iradesine teslim almak suretiyle kontrol altına almıştır. Emirler verir, kişi o emirleri sadece yerine getiren, mutlak emirlere itaat eden, bu sebeple emirler Allah'tan geldiği için sadece onu mutlu edecek emirler gelecektir. Sonsuz bir mutluluğa ulaşan bir insan olacaktır. Burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Ne olmuştur sevgili kardeşlerim? İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavganın yerinde yerler esmektedir. Tam aksine ruhun bütün görevlerini nefs üstlenmiştir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette olmuştur nefs. Kişi bu sebeple iç dünyasında kavgasız bir dizaynın sahibidir. Dış dünyasında nefsinin kalbinde afetler olmadığı için başka insanlarla bir çıkar çatışması hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Başka insanları sevecektir, hayatını o insanlara vakfedecektir. Onların mutluluğu için yaşamaya başlayacaktır, başlamıştır. Ve de bu kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'ın söylediklerini yapar sadece. Devamlı Allah-u Teala'dan emirler gelir. O da emri mutlaka yerine getirir. İşte o nokta o kişinin başkaları için yaşadığı kesinleşen bir noktadır. Allah'ın bütün emirleri bu noktaya ulaşmış olan birinin başkalarına sadece yardımcı olması istikametindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün kademelere bundan sonra ulaşılır. Allah ile özel ilişkilerin içine girilir. Kişi ancak o noktada Yunus'un bana bende demen, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri demekle neyi kastettiğini kişi o zaman anlar. Anladığı şey bir büyük sırdır. Bu ifade aynı zamanda Muhyiddin Arabi Hazretlerinin seven de benim, sevilen de benim demesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiştir ki sırlara birer birer ulaşırsınız. O zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Görevleriniz giderek ağırlaşır ama sizi bu sadece mutlu eder, huzur içinde yaşatır sevgili kardeşlerim.
O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın huzurunda sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlatamamanın yeterli boyutlarda anlatamamanın hicranı içinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kalbimiz sizlerin sevgisiyle bütün boyutlarıyla dolu olarak. Sevgili kardeşlerim, seven de biziz, sevilen de biziz. Bir ben vardır bizde, bizden içeri. Ve de ben bende olmadığı zaman sevgili kardeşlerim. Bir gün aynı şeyleri yaşarsanız bu sözlerimizi hatırlayacaksınız. Yunus'un ve Muhyiddin Arabi Hazretlerinin ne kadar doğru söylediğini o zaman anlayacaksınız. Allah Teala'nın ben insanın sırrıyım, insan benim sırrım demekle neyi kastettiğini anlayacaksınız. Yaşayacaksınız, bileceksiniz ama söyleyemeyeceksiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Huzurlarınızdan sizi ne kadar çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek ayrılmak istiyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister: sizin mutluluğunuzu. Mutluluğunsa iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır: Allah'a yaklaşmak,

İnsanın iç dünyasını Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. İç dünyanızdaki kavga, nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışmaları ifade eder. Kavga varsa mutluluk yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsinizdeki afetler sebebiyle çevrenizdeki insanlarla da anlaşmazlıklara düşersiniz. Hep aynı sebepten. Karşınızdaki kişinin de nefsi afetlerle doludur. O kendi nefsinizde diş şeyleri sizlere kabul ettirmek ister. Sizler de nefsinizdeki afetler sebebiyle nefsinizin talep ettiği kabulleri karşı tarafa anlatmaya çalışırsınız. Onu kendi istikametinizde eğitmeye, ikna etmeye çalışırsınız. Ama her halükarda anlaşmazlık söz konusudur iki taraf arasında. İç dünyanızdaki çatışmanın, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın ötesinde çevrenizdeki insanlarla da çatışmanız söz konusudur. Aramıza yeni giren hemen herkes bize eşleriyle, arkadaşlarıyla, anne babalarıyla, kardeşleriyle, evlatlarıyla bir anlaşmazlık içinde olduğunu söylerler hep. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çünkü tasavvufun dışında oldukları sürece nefslerine tabi oldular. Öyle davrandılar, çevresindekilerden de aynı cevabı aldılar. Herkes kendi dediğinin olmasını istediği için mutluluğun kurulması hiçbir şekilde mümkün olmadı. Oysa ki mutluluk fedakarlıktır. Mutluluk bir insanın karşı tarafa diğergem olmasıdır. Onun dediklerini önünde tutmasıdır. Onu mutlu etmeye çalışmasıdır. Mutluluk bu yol başkalarını mutlu etmekten geçer. Ama nefsinizdeki afetler var olduğu sürece, şeytan da nefsinizin afetlerine devamlı tesir ettiği için bunu yapamazsınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında kesintisiz bir savaş var. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda bir üstünlük savaşı var. Ben senden üstünüm diyorsunuz onlara. Bunu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü nefsinizin afetleri öyle olmanızı istiyor. Başkalarına hükmeden, başkalarından üstün olan birisi. Ve kendinizi onlara ispat etmeye çalıştıkça onların gözünde ukala ve her şeye burnunu sokan, üstünlüğünü hep ispata çalışan bir tip olarak görünürsünüz. Hiç kimse de sizi sevmez. Ha, o modeller o ukalanın biridir. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Ya Allah ile ilişkiler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, Allah ile ilişkileriniz de berbattır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanları sevmez demeye dilimiz varmıyor. Çünkü biliyoruz ki bir sevgi ailesi herkese doğru akar Allah Teala'dan. Ama sevgi olsa bile sevgisizliğin hakim olduğu bir ortam vardır o kişi için Allah ile onun arasında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'la kişi arasındaki ilişkilerde nefsin kalbindeki afetler hep dengeyi bozan, Allah'ın o kişiyi sevmesine, çok sevmesine engel koyan faktörlerdir. Çünkü nefsinin afetleri devamlı devrede olan bir insan hep hatalar yapar. Şeytanın ona fısıldadıklarını yerine getirmek onun daha çok hoşuna gider. Nefsinin afetlerini beslediği için. Sevgili kardeşlerim,

Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasında bir savaşta, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde ikinci bir savaşta ve Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini çiğnediği için, esek tevfileri işlediği için bir üçüncü sıkıntılı muhteva içindedir. Allah'ın az sevdiklerinden birisidir. Bu kişi mutsuzdur. Her an etrafındaki insanlarla anlaşmazlık içindedir. Ailesinde, eşiyle, çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, komşularıyla, işte arkadaşlarıyla, dostluklar kurduğu insanların arasında da hep mutsuzdur. Onlarla da kesintisiz bir anlaşmazlık içindedir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden ipleri şeytana teslim edelim ki? Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. İradenizi kullanmalısınız. Ve nefsinizin afetlerinin sizi yönetmesine müsaade etmemelisiniz. Öyleyse nefsin afetleri ne ister? Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini ister. Ruhun hasletleri ne ister? Allah'ın emrettiği her şeyi ister. Yasak ettiklerini de asla yapmak istemez. Öyleyse öyle bir muhteva olmalı ki nefsinizin afetlerinin hegemonyasından kurtulasınız ve ruhunuzun hasletlerinin dünyasına giresiniz. Ruhunuzun hasletlerinin emrinde, yani Allah'ın emrinde olasınız. Ne demek bu? Ne zaman bir insan ruhunun hasletlerinin emrinde olursa o Allah'ın emrindedir. Ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrinde olursa o şeytanın emrindedir. Şeytan afetlere, Allah da hasretlere devamlı yardımda bulunur. Allah Teala afetleri güçlendirmez. Şeytan da hasretlere müdahale edebilecek hiçbir yetkinin sahibi değildir. Bu sebebe dayalı olarak da kıyamet günü cehennemde diyecektir ki, ben sizi yoldan çıkarmaya çalıştım. Ama sizi yoldan ben çıkarmadım. Ben sadece size yoldan çıkmak için şartları parlak gösterdim. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterdim. Ama sizi ben dalalete düşürmedim. Siz kendiniz dalalete düştünüz. Siz zaten dalaletteydiniz. Bir kısmınız hiç dalaletten kurtulmadı. Bir kısmınız dalaletten kurtuldu, tekrar dalalete düştü. Sevgili kardeşlerim, mizanınız var. Her an amel defterinize hayatınız kaydediliyor. Bu bir yazıyla yazılan defter değildir. Görüntülü, konuşmalı. Sizin hayatınız filme çekiliyor. İki ayrı dizayn içinde. Birinci tür kiramen katibi melekleri dışarıdan sizin yaptığınız bütün olayları üç boyutlu filme alırlar. Konuşmalarınız, etrafınızdaki insanlar da o filmin daima içindedirler. Kıyamet günü size gösterilmek üzere bütün hayatınızın. Bu film ölürken de insanlara gösterilir. Gözünüz önünden sinema şeridi gibi hayatınız geçer. Diğer taraftan ikinci bir film yine kiramen katibi melekleri tarafından çekilir. Ama bu düşüncelerinizin filmidir. Acaba hangi olayı, hangi statüde, neye dayalı olarak gerçekleştirdiniz? İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi bir hedefe yöneltmesi söz konusu. Bu hedefte ne var? Bu hedefte mutluluk var. Bu hedefte ne var? Sevgi var. Bu hedefte ne var? Huzur var, neşe var ve hepsinden mühimi Allah var. Bu yolda olduğunuz sürece Allah hep sizinle beraberdir. Bir gün onunla konuşmayı başaracaksınız. Siz layık olduğunuz gün Allah sizinle konuşur. Sözlerini size mutlaka şuraya kalbinize işittirir. Bu kulaklarla Allah'ı duyamazsınız. Allah'ı duyabileceğiniz kulak buradadır. Kalbinizde. Allah'la konuşan kalbinizdir. Allah kişinin kalbine ulaşır. Ve o kalbin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyoruz. Gözlerini ve görme hassasını, irşat makamını tanıyabilecek olan bir özelliğe ulaştırır. O kişinin kulaklarını ve işitme hassasını, irşat makamını işitecek bir noktaya getirir. Demek ki önce irşat makamını irşat makamı olarak görmek, hem gözlerle hem de görme hassasıyla idrak etmek. İrşat makamının sözlerini kendisini mutluluğa götürecek bir rehber olarak değerlendirmek. Onları işitmek ve idrak etmek. Sonra da kalbe indirmek. Kalbin idrak hassasını açmak. Allah-u Teala o kişinin kalbinin idrak hassasını açar. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için söz konusu olan mutluluğu yaşamaktır. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Nereden nereye kadar? Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar. İşte sevgili kardeşlerim, bu yani Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırdığı nokta. Her ne kadar biz ruhunuzu diyorsak da bu ruh aslında sizin veya bizim değildir. O ruh Allah'ındır. Secde suresinin 9. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَنَفَعَ ف۪يهِ رُوْهِهِ onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu sebeple dünyadaki, kainattaki en üstün mahluksunuz. Onun için Allah Teala buyuruyor. Ey insanlar, bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kılın diyor. Üstün bir mahluk çünkü Allah'ın ruhunu taşıyor içinde.
Belki de şöyle düşüneceksiniz. Siz ne yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra ikinci sınıf bir insan mı oluyoruz? Artık bizde Allah-u Teala'nın ruhu yok diye. Hayır sevgili kardeşlerim, asıl o zaman birinci sınıf oluyorsunuz. Neden? Allah-u Teala ruhunu size ölünceye kadar sizde kalsın diye vermemiş. Nefsinizi tezkiye edin de ruhunuz Allah'a geri dönsün diye vermiş. Kaldı ki nefs tezkiyesi de sizin mutluluğunuzun yarısını ifade eder, dünya mutluluğunuzun. Nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi, nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıdır. Kimin nefsinin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken Allah-u Teala'nın yoluna girer de emmare kademesinde %7 nur birikimi olur o kişinin kalbinde. Evvame kademesinde ikinci bir %7 nur. Mülhime kademesinde üçüncü bir %7 nur. Mutmainne kademesinde dördüncü defa %7 nur. Radiye kademesinde beşinci defa. Mardiye kademesinde altıncı defa. Ve tezkiye kademesinde yedinci defa nur birikimi olur. Bu kademelerin her birisi ruhun bir gök katı yükseldiğini ifade eder. Böyle bir yükselmenin sonunda yedinci gök katında yedi tane alemden geçilerek ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Bu belli bir seviye zikrin mutlaka usul haline getirilmesiyle gerçekleşir. 33 bin zikirle 40 bin zikrin arasında her gün bu kadar zikir yapan bir insan ki başka zaman açısından düşünelim. Günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebilen herkesin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu zikri yapabilmekten muradımız kişinin çok büyük gayretler sarf etmesini ihata etmiyor. Kişi büyük gayretler sarf etmeyecek. Sadece Allah'a ulaşmayı deneyecek. Allah onun kalbine mürşit sevgisini verecek. Allah onun kalbine Allah sevgisini yerleştirecek. Allah o kişi oruç tutamazken onu oruç tutar hale getirecek. O kişi nefsinin afetlerine zikirle nefsin kalbine haslet fazılları yerleştirmek suretiyle engel koyduğu zaman ya da nefsin afetlerini kapı dışarı ettiği zaman ruhunuza Allah Teala Allah'a geri dönüş emrini vermiş. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enibi ila Rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve ona ulaş, teslim ol. Ruhun Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. Bu birinci teslim. Daha sonra ruhunun tesliminden sonra dil ki kuşu tırman, zikrini 18 saatin ötesine çıkar, fizik vücudunda Allah'a teslim et. Daha sonra daimi zikre ulaş, nefsini de Allah'a teslim et. Daha sonra irşad ol. Allah'ın tövbe nasuha seni davet etmesini icap ettiren bir hüviyete ulaşmayı başar. Ondan sonra da iradeni Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi ol diyor Allah Teala. Eslimu lehu, ona teslim ol. Ruhunu teslim et. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla kaplı. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %81 nurlarla dolu. Nefsini Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %100 hasletlere dolu, güzelliklere dolu. Artık nefsinizden size kötü istikamette bir emir gelmez. Allah'ın bir emrine karşı gelmeyi hiçbir zaman düşünemezsiniz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sadece mutlu kılmak istediğini her zaman düşünün. Bunu fikri yapınızın içinde besleyin. Bilin ki bütün kapılar herkes gibi size de açıktır. Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben ruhumu yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bana dediler ki 5-6 içinde, 7-8 ay içinde ruh Allah'a ulaşırmış. Hem de ey yüce Allah'ım sen ulaştırırmışsın bizim ruhumuzu kendine. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur yüce Allah'ım. Kalbimden bu dilek şu anda gelmediyse dilimle söylüyorsam beni kalbimden bu dileğin sahibi kıl. Bu dileğin kalbimden gelmesini sağla. Ben de çok istiyorum Allah'ım senin ermiş evliyalarından birisi olmayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kimdir Allah-u Teala'nın evliyası? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış olan herkes Allah'ın evliyasıdır. Ela inne evliya Allah'e la havfün aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası için onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Ne demek istiyor Allah-u Teala? O Allah'ın evliyası var ya, Ela inne evliya Allahu. O Allah'ın evliyası var ya, La hafün aleyhim. Onların üzerine korku yoktur. Ve la hum yahzenun. Ve onlar mahzun olmazlar. Mahzun da olmazlar. Ellezine aminu, onlar aminu olmuşlardır. Ve kanu yettekun ve takva sahibi de olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti onlara lehumül büşra onlar için müjdeler vardır. Fil hayatet dünya, dünya hayatında, dünya hayatını yaşarken, dünya hayatının içinde ve fil ahireti ve ahiret hayatında. Yani gidecekleri yer cennettir, ahiret hayatında mutlu olacaklardır. Dünya hayatında da nefslerini en azından tezkiye ettikleri için mutlu olacaklardır. Yarı yarıya bir mutluluk Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Bu kişi dik yokuşu tırmanabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dünya mutluluğunun %80'ini kazanacaktır. Daha ötede nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun tamamını kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için sevin. Allah için yaşayın. Allah için olun. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu yaşamanızı ister. En üst boyutta yaşamanızı ister. İster ki ruhunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %51 mutluluğa ulaşasınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %81 mutluluğa ulaşasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edip %100 mutluluğa ulaşasınız. Muhlis olup
daha üst seviyede bir mutluluğa iradenizi de Allah'a teslim edip mutluluğun en üst boyutuna ulaşmanızı Allah Teala üzerinize farz kılmış. Yedi safının yedisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp taviyet. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşir. Farz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Farz. Yirmi birinci basamak. Ruhun Allah'ta yok olması 22. basamak. Nefsinizi Allah'a teslim etmek. Farz. Bu muhteva içerisinde Allah Teala ile ilişkilerinizde 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamakta muhlis oluyorsunuz. 28. basamakta da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İrşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ünsiyet ve hidayet etmek bir mutluluktur. Huzurdur. Saadetin ta kendisidir. Dünya mutluluğu da, ahiret mutluluğu da bu muhtevanın içinde vardır. Yani ne demek istiyoruz? Yani bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşide tabiyetinde daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olduğunda kendisine bire belki kademede yer katları gösterilen bu kişiye gök katları da gösterilir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe eder. Bu bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Değiştirme imkanı da yoktur. Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olduğu için şeytanın o kişiye müracaat edip de saldırıp da onu yere vurması artık mümkün değildir. Çünkü şeytanın ulaşabileceği saha nefsin afetleridir. Bu kişi nefsin afetlerinin hepsini temizlemiştir, yok etmiştir. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah'a her şeyi sormak yetkisinin, Allah ile her zaman konuşma yetkisinin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Bu kişi hükümlerini Allah'tan sorarak vereceği için ehli hükümdür. Eğer bir hakim olarak görev alırsa, bir hakem görevi ona verilirse, bu ikisinde de Allah'tan sorarak karar vereceği için bütün hükümleri doğru olacaktır. Allah'ın emrettiği hükümler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Hadi gelin buradan bakalım. Buradan baktığınız zaman her şey çok güzel görünüyor. Ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz bu güzelliklerin yarısını tespit edebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Hayatınızın yarısı mutsuz, yarısı mutlu geçer. Fizik vücudunu teslim ettiğiniz zaman bu mutluluk %80'e ulaşır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100'e ulaşır.
Bütün yollar Allah'a açılır. Hangi tarikata mensup olursanız olun, hangi dalda olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın yoluna girdiniz. Şuradan yürekten bir tek dilek: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte mutluluğun kapısı bu. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluk kapısını açın, içeri girin. Allah Teala %51 mutluluğu garanti ediyor. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Gerçekten öyle mi? Hadi bakalım, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor bu konuda? Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz yani. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Peki başka bir ayet daha mı? Evet, başka bir ayet daha. Allah Teala bu ikinci ayette buyuruyor ki, Şura suresinin 13. ayet kelimesi: Allahu yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştevi, istiva eder, seçer. İleyhi, ona, kendisine. Men, o kişiyi, yeşaü, dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanlardan ne kadarını seçer? %90'dan fazlasını seçer. Ki seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlardır. Onları seçmez. Bunlar hiçbir zaman %5'i bulmaz, bu insanlar. Herkesi seçer onun dışında Allah Teala. Ama ne kadar hazin bir gerçektir ki, bu Allah'ın seçtiği insanlardan %5'i, %5'ten çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyip de kendilerini cehennemden kurtarabilenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bu hakikatleri öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve de cehennemden kendinizi kurtardınız. Ya sizin dışınızdakiler? Onlar bilmiyorlar. Bundan sorumlu da değiller. Hangi açıdan değiller? Çünkü bilmiyorlar. Bilmedikleri için öğrendikleri ilmin İmam Hatip liselerinde ve üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğrendikleri ilmin yeterli ilim ve en üstün ilim olduğunu düşünüyorlar. Öyle düşünmekte haklılar mı? Haklı idiler. Biz bunları söylemeye başlamadan önce haklı idiler. Onlar üç ayrı tür muhteva biliyorlar: İfrat, tefrit ve orta yol. İslam'ın beş şartı orta yol diyorlar. Bunun ötesinde insanlar var, sabahlara kadar zikrediyorlar.
Bir şeyler yapıyorlar. Onlar ifratta. Onlarınki fazla. Bir de İslam'ın beş şartını da yerine getirmeyenler var. Onlar da tefritte. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın beş şartını tamamladığınız zaman doğru cennete girersiniz zannındalar. Ama bu konuda bir uydurma hadisin varlığı gene onları haklı kılıyor. Bir hadis var diyorlar, böyle söylüyor hadis. Hayır, öyle bir hadis yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı hiçbir şeyi söylemez. Bu beş şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz. Onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü Allah'a mülaki olmayı inkar eden, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin bunu veya bunu inkar eden bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Bir insanı cennete götüren şey amelleridir. Peki aksi de varit mi? Evet, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu takva sahibi kılar. İşte Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek demek takva sahibi olmak. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Men yu'minu billahi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve sakın müşriklerden olmayın. Rum 32: "O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır." İşte bakıyoruz insanlar fırkalara ayrılmışlar. 72 tane fırka şu anda tespit edilmiş vaziyette dünya üzerinde. Ayrı ayrı inanışların sahibi bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Ama bir de 73. fırka var. Her birinin içinde dağınık olarak küçük topluluklar halinde bulunan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette nefs tezkiyesi yaparak ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, iradelerini teslim eden insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında bu kefede mutluluk var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kazanacakları bir dünya mutluluğunun yarısı bu tarafta da, sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yüzlerce kat fazlası, belki binlerce kat fazlası. İşte burası bizi cenevimizden vuruyor. 32 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz ve insanlar hala o alt gözlükleriyle bakıyorlar. Anlattıklarımızı, onlara adreslerine göndererek ulaştırdıklarımızı
Okumak zahmetine bile katlanmıyor insanların büyük kısmı. Onları cehennemden kurtaramamanın acısı bizim yüreğimizde bir yaradır sevgili kardeşlerim. Ama insanları zorlan hedefe ulaştıramayız ki. Böyle bir yetkiyi Allah Teala hiç kimseye vermedi. Öyleyse onların da kurtuluşları için dua ederek sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Neden sevgili kardeşlerim diye başlıyoruz konuşmamıza? Çünkü bizi dinleyen herkes bizim kardeşimizdir. Bizi dinleyenler de bize kızanlar da olabilir. Onlar da kardeşimizdir. O kardeşlerimizin de en azından söylediklerimizi tahkik etmek sadedinde Kur'an'a bakmaları bizi çok mutlu eder. Çünkü bu onların kurtuluşlarının, evet, tahmin ettiğiniz gibi cehennemden kurtuluşlarının kesin anahtarı olacaktır. 14 asırda dinimiz unutulmuş, 7 Safa ve 4 Esin'den eser kalmamış, din İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim bunlar hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de buyuruyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Görüyor ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişi takva sahibi olmuştur. Ama dilemezse takva sahibi olamaz. Oysa ki cennet takva sahipleri için yaklaştırılmış. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَاُزْلِفَتُ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. هَذَا مَا تُوَعَدُونَ İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir. لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ Bütün evap olanlar ve hafız olanlar için. Evap olanlar mevaba sığınanlar yani ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Ve diledikten sonra da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar, mevap olanlar. Bunlar üçüncü kat cennetin sahipleri. Ve hafiz olanlar, başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar, ne zaman taşır insan? Allah Teala tabiyet sırasında onların başlarının üzerine devrin imamının ruhunun geleceğini söylüyor. Yevmü Talak'ın gelmesi sırasında Mümin 15'te Allah Teala Allah'a mülaki olmayı bildikten sonra Hürsüne tabi olan kişinin standardını veriyor. Onların başının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yevmü Talak'ı Allah Teala onlara söyletir. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere el öptükleri zaman başların üzerine devrin imamının ruhunun geleceği söyleniyor.
Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor: Ve ma erselna min resulin illa bi yuta'a. Biz resullerden kimseyi göndermedik. Ama onlara itaat edilsin diye gönderdik. Yani biz resullerimizi diyor Allah Teala kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Biz resullerden kimseyi göndermedik. Ve ma erselnâ min resulün İlla liyuta'a biiznillah, Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Velev ennehum izzalemu enfisuhum. Ve eğer onlar muhakkak ki nefslerine zulmettikleri zaman, biz o zamanki zalemu zulmettiler enfisuhum nefslerine. Zulmederler. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman

Cahike sana gelselerdi, Festağfirullah'e ve Allah'tan mağfiret dilemiş olsalardı, sana gelip Allah'tan mağfiret olan diledikleri takdirde estağfere yahum onlara onlar için mağfiret dileseydi ve onlar için mağfiret dileseydi Resul onlar için mağfiret dileseydi le mutlaka vecedallahu Allah'ı bulurlardı tevvaben tövbeleri kabul eden rahima ve iki istikamette manalandırılabilir rahmet nuru gönderen ve merhamet eden. Allah'ı merhamet eden olarak görürlerdi. Yani insanlara kazandıklarından çok daha fazlasını veren, bir tek dilekleriyle onları cehennemden kurtaran, üçüncü kat cennete kadar ulaştıran Allah. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Nisa suresinin 64. ayet kelimesi bunları söylüyor. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Biz resullerimizi kendilerine ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin diye göndeririz. Öyleyse Allah'ın resulü olmak başka insanların ona itaat etmesiyle başka insanların kurtuluşuna medar olacaktır. İtaat etmesi demek, tabi olmaları demek. Öyleyse Allah Teala Resullerine talimatını verir. Resuller de Allah'ın talimatını bütün insanlara ulaştırırlar. O insanlar eğer dilerlerse Resul'ün söylediklerine Kur'an ayetlerini söylediği için sadece itaat ederler. İstemezlerse itaat etmezler. İtaat edenler Allah'a ulaşmayı dilerler. Sonra Resul'e tabi olurlar. Veya Resul'ün etrafındaki müşriklerden birine tabi olurlar. Bulundukları yerde tövbe verebilecek kim varsa ona tabi olurlar. Tövbe ettikleri zaman ruhları vücutlarından ayrılıp ana dergâha ulaşır, devrin imamının dergâhına ulaşır. Oradan o ruhlar Seyir-i isimli bir yolculukla Allah'a doğru yola çıkarlar. Ve birinci katta bir secde, İkinci katta su arınma havuzları, üçüncü katta bir köşk mescit, dördüncü katta Beytül Makdes'in aslı, altıncı katta Beytül Haram'ın aslı, buralarda secde edilir. Altıncı katta karanlık bir ortamda ışık olan yegane yere girilerek orada buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan nurlarla insan ruhlarının yüzleri ve elleri o beyaz renkte olan ama çok açık yeşilimsi beyaz bir renk, fosfor yeşili
renkte olan bu ışığın rengine dönüşür ve çatlar. İşte bu çatlayan diriler bir süre sonra çatlamaz hale gelir, renk değişmiştir. Bu noktaya ulaşanlar yedinci kata çıkmaya hak kazanırlar. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. Birinci alem kadar hücreleridir. Altıgen hücrelerde her gün bir altıgenle ifade edilir. Bir insanın dikey olarak rahatça içine girebileceği altıgenler. Her biri o günden sonraki birinci altıgen, sıraya duran insanların o günlerini, o günlerinden sonraki günlerini gösterir. Tek sıra halinde olan her tarafı altıgen bu hücreler kaplamıştır. Tek sıra halinde altıgenler ileri doğru uzanır, hiç boşluk yoktur. Bunlardan ilkine giren, kendi önündeki hücrelerden birincisine giren kişi ertesi gününe ulaşır. Allah'a göre zaman çoktan bitmiştir, yetmez. Allah-u Teala zamanın dışındadır, yetmez. Bu hücreler insana, insanın yaşadığı sürece mekan olur. Ondan sonra o kişinin yeni bir hayatı başlayacaktır. Berzah alemine gidecektir. Berzah alemindeki hayatının hücrelerde olması gerekmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu noktadan sonra yedi tane alemin geçilmesini ifade eder. Birinci alem bu kader hücreleridir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Katlı bir apartman büyüklüğünde bir son sayfası açık bir kitap orada görülecektir. Arkasında ondan evvel Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu bütün kitaplar mevcuttur. Hepsi bir aradadır. Sadece son indirilenin son sayfası açıktır. Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği şeriat kitapları da peygamber olmayan Resullerine indirdiği, şeriat hükmü taşımayan Resullerine indirdiği kitaplar da oradadır. Son kitabın son sayfası açıktır. Oraya bakabilen kişi neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir anda görecektir. Altında devrin imamı etrafındaki 70 kişiye ders vermektedir. İşte bu 70 kişi oradan çıkıp da kader hücrelerine ulaşıp o kader hücrelerini aşan ilk 70 kişidir. Onlar bilardo masasına benzeyen ama üstü dümdüz olan bir çalışma masasının etrafında 70 kişilik bir masa. Orada devrin imamının onlara her an verdiği dersleri dinlerler. Tezekkür yapılır. Onlar konuşulur. Öyleyse bu muhtevada insanların daha sonraki devresi Kudret Denizi'dir. Kudret Denizi'ne dalınır. Oradaki sırlara birer birer nüfuz edilir. Ruhların nefes almak gibi bir mecburiyeti olmadığı için Kudret Denizi'nin derinliklerinde çeşitli sırlara sahip olurlar. Üçüncü kademe Divan-ı Salihinden evvelki makamı Mahmud'tur. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardır. Sahabenin bir kısmı vardır ve devrin imamı çıkanların arasında bulunan
devrin imamı orada kalır. Müşahit olarak da oraya ulaşanlardan 7 kişilik bir grup sol tarafta, kenarda müşahit olarak bulunurlar. Sonra divane sadeine ulaşılır. Divane sadeine başkanı gene

Oradan uçarak ayrılır. Stetson Yatağı'ya ulaşır. Yatay bir yolculukla. Stetson Yatağı'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştu? Allah Teala bize ruh üfürmüştü. Allah Teala bize ruh üfürmüştü. İnsana ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala'nın üfürdüğü ruh, o bütün insanların pozitif değerlerini ifade eder. İşte bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırabilmesi onun üçüncü kademe başarısıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Bir kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilesin, ertesi gün ölsün. Bu kişinin gideceği yer mutlaka kıyametten sonra birinci kat cennettir. Bu kişi bir süre devam etti hayatına. Allah Teala göğsünü yardı, göğsünden kalbine nur yolu açtı ve bu kişinin kalbine nur gönderdi ve bundan sonra kişi hacet namazını kıldı. Mürşidini gördü. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde kişinin mutlaka kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nuru geldikten sonra Allah'tan mürşidini isteyebileceği ifade ediliyor. Ve kişi Allah'tan mürşidini istedi. Ne olur? Bu kişinin mürşide tabiyet anında ruhu vücudundan ayrılır ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların kalplerinin içine iman yazılır buyuruyor ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. O ruh Allah'ın katından gelen ruh devrin imamının ruhudur. Kim tabi olursa olsun başının üzerine başka bir ruh gelemez. Sadece devrin imamının ruhu gelir. Bu ruhları görebilenler devrin imamına en yakın olan kişilerdir. Öyleyse kalp gözü, gönül gözü Allah'ın bir nimetidir. Herkese verilmez. Sadece layık olanlar bu nimetten faydalanabilir.

Şimdi Allah Teala bu ayet-i kerimede Nisa 64'te bu biat meselesiyle alakalı olarak söylüyor biz resullerimize. Ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye göndeririz diyor. Tabiyet itaati mutlak olarak gerektirir. Zaten gerçek anlamda hacet namazını kılarak mürşidine gerek tabi olanların mürşitlerin emrine itaatsizliği söz konusu değil. O devirde ilk mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ona tabi oldular ve ona itaat ettiler. Mürşide itaat, Allah'a itaatın basamaklarını teşkil eder. Neden öyle? Çünkü mürşit Allah'ın emriyle emreder. Allah kendisine neyi, eğer Resulse mürşit, Allah kendisine neyi vahyetmişse

emreder sadece. Kendiliğinden bir şey ilave etmeye yetkisi yoktur. Allah-u Teala kim hakkında ne yapmasını emrederse Resul onu yapar. Mürşitler de Allah-u Teala'dan vahiy alan mürşitler vardır. Vahiy alamayan vekil mürşitler vardır. Mürşitler de Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ederler sadece kendiliklerinden. Onlar da bir şey yapamazlar. Bütün insanlar başlangıçta nefslerine tabidirler. Bu sebeple Allah-u Teala onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah'ı tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardı diyor. Öyleyse nefsinde bütün insanların afetler doludur. Dolu olan afetler insanlar için bir engeldir. Çünkü bütün afetler insanları negatif istikamette mutlaka etkiler. İşte o afetlerle dolu olan nefsi o afetlerden temizleyebilmek ancak bir mürşide tabiyetten sonra zikir yapmakla mümkündür. Peki bir zikir insana mürşide tabi olmadan da nur getirebilir mi? Getirebilir. Bu gelebilecek olan nurlar sadece %2 rahmet nurunu ifade eder. Ondan sonra nefsin kalbinde rahmet nurunun yerleşmesi mümkün değildir. Geri kalan %98'i salavat nurları tamamlayacaktır. İki tane %49, %98 eder. Nefsin kalbi 7 kademede 7 defa nurla dolar. Bir kişinin ruhunu alaştırıncaya kadar geçen süresinde birinci gök katında nefsin kalbine %7 nur gerekir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda hep %7 nur birikimleri devam eder. Bunların toplamı %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber kişinin nefsinin kalbindeki nurlar o kişiyi Allah'a ulaştıracak olan 7 tane gök katını aşmayı temin eder. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefs 7 kademe nurlanır. Hep %7'dir nurlanma oranı. Ve başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber nurlar %51'i bulur. Böylece o kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla nurla kaplanır. Ruh mu? O kişi mürşidine ulaştığı an vücuttan ayrılmıştır. Devrin imamın ruhu da vücuttan ayrılan ruhun karşılığı olarak kişinin başının üzerine yere paralel olarak yerleşmiştir. Kendi ruhu artık vücudunda değildir. Ama başka bir ruhla Allah-u Teala onu desteklemiştir. Nefsinin kalbinin yarısı nurlarla kaplanana kadar, ruhu Allah'a ulaşana kadar Allah onu muhafaza altında tutar. Şeytanın etkilerine müsaade etmez. Neticede ruh Allah'a ulaşacaktır. Bu 7 kademeden 7 tane gök katını açtıktan sonra 7 tane alem geçecek. Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu Allah'ın bir nimetidir. Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde bu konunun başlangıç noktasını ifade ediyor. Başlangıcın ilki Allah'a ulaşmayı dilemektir.
Dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. İşte mürşidine ulaştığı takdirde kişinin durumunu Nisa 64 anlatıyor. Ne olur? Kişi mürşidine ulaştı. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mürşidine ulaşan kişinin iç dünyasında ne olduğunu anlatıyor. Onların kalplerinin içine iman yazılır, başların üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Bu onlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gerçekleşen bir husustur. Mürşide tabiyette ne olur? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin nefs tezkiyesi başlar. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah-u Teala, Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Günahlarını affetmekle kalmıyor, hasenata çeviriyor. Biliyorsunuz ki bir insan daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onun günahlarını örter. Bu Allah'ın verdiği bir nimettir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala amin olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Hatta ifade Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Daha sonraki deme mürşide tabiyet ve sizin günahlarınızı örtüsünden sonraki kademe günahlarınızı sevaba çevirsin. Demek ki bir insan Allah'a inanıyorsa o mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir mümin hak mümin değildir. Ve gideceği yer cennet değildir. Mümin olmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Yani Allah'a inanmak bir kurtuluşu hiçbir zaman gerçekleştiremez. Allah'a inanan kişinin cehennemden kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek varsa Allah onların günahlarını örter. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı inkar etmişse, yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onlar için Allah-u Teala onların sevaplarının geçersiz olduğunu ifade ediyor. Onların sevapları kazandığı dereceler sıfırlanır. Kazandığı dereceler zayi olur, yok olur.
İşte iki ayrı ayet-i kerime Kehf 105 ile Enfal 29. Birinde Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi var. Allah'a inanan fakat Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi var. Bu kişi için kurtuluş söz konusu değil. Ama bu kişi Allah'a inanırsa Allah ona furkanlar verir. Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Her furkanı verdikçe de derecat kazanır kişi. Niçin? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için. Aslında Allah bu konuda, bu noktadaki derecat kazanma işlemi Allah'ın onların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını örtmesi nedeniyledir. Enfal 29'da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor. Dilemeyen kişinin ise Kehf 105'te kazandığı dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba oluyor, yok oluyor. Dilemeyenlerin gideceği yer kazandığı dereceler yok olduğu için mutlaka kaybettiği dereceler fazladır. Cehennemdir gidecekleri yer. Dileyenlerin ise mutlaka cennettir. Çünkü Allah onların günahlarını örtüyor. Mutlaka sevabı vardır. Olmaması mümkün değildir. Bir insanın sevabının olmaması mümkün değildir. Öyleyse bundan sonraki safa Nisa 64 ile alakalı şimdiki ayetimizde kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu nokta. Burada Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o ki olayı anlatıyor. Resul'e onlar sana gelselerdi diyor ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, tövbe etselerdi de Ya Rabbi bizim günahlarımızı işte biz tabi olduk. Bizim de günahlarımızı sevaba çevir deselerdi. Allah tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderici olarak Allah'ı bulurlardı diyor. Bu ilk %7'deki %7 rahmetin girişini ve nefsin kalbinde yaralışını gösteriyor. Bundan sonraki rahmet müessesesi kalbe ulaşırsa, kalpte ulaşır ama kalbe yerleşmek imkanını bulamaz. Çünkü fazıllar her katta %7 yerleşerek 7 katta %49 oluştururlar. Ve 2'de rahmet nuru %51 olur. Daha sonraki kademelerde daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsinin kalbindeki nurlar %100 nefsin kalbini doldurur. Buradaki Tevvaben Rahim'a ifadesi hem Allah'ın tövbeleri kabul ettiğini hem de onlar için merhamet eden Allah olduğunu da ifade eder. Allah Teala merhametin sahibidir. Onun için Rahim kelimesi merhamet eden manasına geldiği gibi rahmet nuru gönderen istikametinde de bir manaya sahiptir. Bu sebeple ayetleri iyi incelemek gerekir. Allah Teala başlangıç noktasındaki %2 rahmet gönderiminden sonra o kişinin kalbine her zaman rahmet gönderebilir. Ama bu rahmetin o nefsin kalbinde yer alması artık mümkün değildir. Rahmet kalbe ulaşır. Kalpte %2 rahmet başlangıçta mevcut olduğu için yeni bir nurun gelmesi de kabul edilmesi de söz konusu değil.
Nasıl bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbinde %2 rahmet, %98 fazl nuru ile nefsin kalbi %100 nurlarla dolu olduğu için ondan sonra zikrettiğinde de kişi Allah'ın katından ruh gelir nefsin kalbine ama kalpte kalacak bir yer söz konusu değildir. Tekrar Allah'a dönerler. Rahmet içinde olay budur. Fazl içinde olay budur. Nefsin kalbine Allah Teala Ulul Albab makamında %100 nurunu doldurduğu zaman %2 rahmet, 198 fazıldan oluşan bir muhteva. Bu noktadan sonra gelecek olan rahmet nurları o kişinin kalbine artık yerleşmek imkanının sahibi değildir. Fazıl nurları da sahibi değildir. Öyleyse Allah Teala'nın getirdiği nurlar hem rahmet nurudur, gönderdiği nurlar hem fazıl nurudur. Ama bunlardan kalbin alabildiği şey %2 rahmet nuru, %98 fazıl nurudur. Ve rahmetlerle fazıllar hep beraber gelse gelebilir. Rahmet de gönderir Allah Teala, fazıl da gönderir. İkişer ikişer gönderiyor. Ama nefsin kalbi %100 nurlarda dolduktan sonra onlar gelirler ve tekrar Allah'a geri dönerler. Nefsin kalbi tamamen nurlarla dolduğu için. Allah Teala'nın baştan gönderdiği %2 rahmet nefsin kalbine girip orada yerleşen rahmettir. Ve nefsin kalbine bir daha %98 fazıl nuru dolana kadar rahmet girmesi söz konusu değildir. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi fazıllara açıktır. Karşıt manyetik alanlar fazılla nefsin kalbi arasında mevcuttur. Birbirinin tersi istikametteki manyetik alanlar mutlaka asılları celbederler. Bu kendi karşıtlarını celbederler. Nefsin kalbine yazılan iman kelimesi ile gelen rahmet ve fazıl nurlarından fazılları kendisine çeker. 198'lik kesim fazıllara aittir. Ama kalbin içine ilk gelen önce kuvvet rahmet nurudur. %2'ye kadar kalpte yerleşebilir. Davetesini Allah Teala fazıl nurlarıyla tamamlıyor. Nefs tezkiyesine kadar 7 kademe. Ondan sonra da daimi zikirde geri kalan kesimin 198'in tamamlanması. 2 tane %49, 7 tane %7. %98 eder. 2 de fazıl nuru %100. Nefsin kalbi %100 nurlarla kaplanmıştır. 7 tane gök katını yükselmek birinci %51'i oluşturur. Ondan sonra da ruh Allah'a ulaşır. Ulaştığı noktaya kadar artık bir yerleşme olayı söz konusu değildir. %49 fazıl, %2 rahmetten oluşan nurlar kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar yerleşme işlemini tamamlarlar. 7 tane gök katını yükselirken 7 tane %7 fazıl birikimi %49'u ifade eder. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetle beraber bulunurlar. %51'i bulur. Allah Teala burada bu ayette Nisa 64'te Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah'ın tövbeleri kabul eden
ve rahmet gönderen Rahim esması tecelli ettiğini göreceklerdi. Ama mağfiret noktasında, Resul-i tabiyet noktasında mağfiret günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Allah Teala'nın orada günahları sevaba çevirdiğini görüyoruz. İşte Resuller tek başlarına herkes Resul'e ulaşmak imkanına sahip olmadıkları için bütün insanların kendilerine ulaşıp tabi olabilecekleri bir muhteva taşıyamazlar. Ama buna karşılık ona tabi olan birçok yerde tabiyet verebilecek seviyede Allah'ın velileri oluşur. Allah'ın evliyası. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o ermiş evliyadır. Fizik vücudunu teslim eden daha üstün bir evliyadır. Nefsini teslim eden daha üstün bir evliyadır. İrşad olan daha üstün bir evliyadır. İradesini de Allah'a teslim ederek Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad makamının Allah tarafından sahibi kılınan mürşit, o mürşit evliyadır. Öyleyse evliyalık makamı öyle zannedildiği gibi uzaklarda olan bir sürü zahmetten sonra elde edilen bir şey değildir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın dostu olmuştur. Veli dost demek ve ayetler onu gösteriyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen birinci seviyede Allah'ın velisidir. Mürşidine tabi olan ikinci seviyede, ruhunu Allah'ın ulaştırdığı kişi üçüncü seviyede evliyalık makamının sahibidir. Vücudun tesliminde dördüncü seviyeye ulaşılır. Nefsin tesliminde beşinci seviyeye ulaşılır. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiğinde altıncı seviyeye ulaşılır. İradenin teslimiyle irşada memur ve mezun kılındığı takdirde kişi 7. seviye, en üst seviye evliyalığın sahibi olur. İşte bu mürşitler, bu seviyedeki mürşitler yedinci seviyeye ulaşmışlardır. Yedinci seviyede onlardan daha üst noktada olan devrin imamı seviyesindeki veya devrin imamı olmayıp da kavim resulü olanlar mevcuttur. Öyleyse yedinci kademedeki irşat makamının sahiplerinin ötesinde bir üst kademede kavim resulleri var. Onlardan daha üst kademede de devrin imamı var. Yani dokuz kademeyi oluşturuyor sistem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha ifade ederek huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklarının top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
4: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, beni için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Yarabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezgi
5: sırf onunla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaşmanız asıldır.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül Kayyum'dur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onları, onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona, "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da, "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu, seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kalkmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun? Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ya Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculuktaysanız ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz, onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur. Ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahaze etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kafirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli

mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din, İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir.

O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim gerçekten ben onu kız olarak doğurdum dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince, o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam, işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine, o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır dedi. Allah da işte böyle Allah dilediğini yapar buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir alamet, işaret kıl dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem! Muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem! Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim
benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i, Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler.
Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve Amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah, müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar, kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar, farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, Amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar, Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah, vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar, Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim.
Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allahu Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, Nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona Allah'a teslim olanlarız de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.''

0: unutmayın. Doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah bulasınız.

El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

توبي عليه وعلى آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ucibu davete da'i iza de'ani. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun." Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar. Mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet. Yanılmadınız, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz, daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaller olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijense hayati maddemiz, hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah-u Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir. Bitkiler de beslenecektir. Karanfil var ağzımda.
Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdık. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'laştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır.
Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İhtiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz İhtiyak duyuyorsunuz. Bu ihtiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyakin sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyakin içindedir? İhtiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar ihtiyakin sahipleridir. İhtiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur, talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır,
senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılmasısı dediğinde dua ediyorum. İştiyakimin artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahaya ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye, devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının

davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Mümin, kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle. Kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa

o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve Devrin İmam'ın duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz. Yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa, biz kendimize düşeni yaparız ama o da bizim söylediğimizi yaparsa, başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa, bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse, o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya leküm ya lehum mürşidin diyor.

Umulur ki irşada ulaşırlar. Ealekum yaşudun. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor: ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kellerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır, dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilelim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah-u Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah-u Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler, kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah-u Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik vücut, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani virdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nüsreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının
mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kanetin kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakın artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim, ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve eddâ'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah-u Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer'in 4'te Allah-u Teala buyuruyor ki وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيكُمُ الْعَذَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah-u Teala, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor. İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah Teala, ki öyle kullanmış, emanet diyor. Ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa ehliha diyor onun ehline. O zaman Allah Teala'nın sizlerden
sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin, teslime girin buyuruyor. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, silm kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dininin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi
vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha bu 7. basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne ilk 7 basamakta ne 2. basamakta teslim yok. 2. basamakta teslimin 2. 7 basamakta yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü 7, 14, 21, 28
21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'laştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı, o da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzele dönük standartlar %75 olduğu halde kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu, teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safhası, bu 7 safha sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse, 1. teslim ruhumuzun teslimidir, 3 safhada gerçekleşir. Evvela, ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. 1. safha, sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak, tabi olacaksınız. 2. safha tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. 3. safha ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse 3 safhada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor.
Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Burası altıncı safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın altıncı safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak, nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, 4. teslimi de gerçekleştirdiğiniz safha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır, hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti, biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir, bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki
ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliği ile gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safhanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safha, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah-u Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı, onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيُحَافُونَ سُوَا الْحِسَابِ وَيَحْشَرْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِرْ اِبْتِقَاءَ وَجَّ رَبَّهُمْ. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin.
İşte ruhun hidayetinin, ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezîne iştenebut tagûte an yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele, yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Enabu ilallahi. Allah'a münib oldular, Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlak onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlar da. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birincisi, ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak. 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa neydi? İkinci safada İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, İkinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım, devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e,

Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikunen evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister macirin, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, macirin, muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, ensar. İster ensar olsun, ister macirin, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu, başka hiç kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah-u Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir, ondan sonra yine halifelere tabi olunmuştur, hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabi'in tabi olmuştur. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-Elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen uğuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-Elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra ifşada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer
o Resul